music alive. This is a music war. Yeah.

got nobody, Miss Mary, in this world to care for me.

0: Apaçık Radyo. Sevgili günlük. Hazırlayan ve sunanlar Didem Gençtürk, İlksen Mavituna ve Nazlı Zaman. Bugün radyomuzda. Hafta içi her sabah 10'da Apaçık Radyo'da.
1: Ne taş therefore? Throw off all petty jealousies and hatreds. Let us fill our hearts with love and tolerance and join hands across this wide expanse of space and make the dream and the hope of democracy a reality.
2: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Apaçık Radyo.

0: from Pacifica. This is Democracy Now!
1: Apaçık Radyo.
2: Ahşaptan betona, mecidiyeden jetona. Alameti kerametinden menkul kent hikayeleri.
3: Hazırlayan ve sunan Pınar Erkan.
4: Salı sabahları 10.30'da Apaçık Radyo'da.
5: Apaçık Radyo.
6: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Semra Muratoğlu Hakman'a teşekkür ederiz.
7: Sabahlık. Hazırlayan Didem Gençtürk.

Sarhoş atlar var, ağıtlar yaktığım. Tenleri ruhlarından ayrışmış. Siperleri yüzlerine pek büyük. Ve vicdanlarına ırak. Ve gözlerden çok uzak. Peki tüm renkleri göğüs kafesime sığdırabilen bir ceylansam, avcı yine de vurur mu beni?

Günaydın. Bu sabah sabahla Özge Arslan'dan Sarhoş Atlara Ağıt Yakan Kadim Balıklar dinleyerek başladık. Enteresan bir kayıttı. Şimdi The Secret Trio'yla Ara Dinkciyan'a kulak vereceğiz. Tutsak dinleyeceğiz. Ardından Ertan Tekin ve İklim Tamkan radyonuzda olacak. Voice of Angels.

Sabahlık devam ediyor ve Mecit Derakşani ile devam ediyor. Enteresan bir kayıt bu da. Donavaziye Taro Yasnay dinleyeceğiz.

0: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Apaçık Radyo.
1: Reklamlar.
2: Yaz sıcağına caz serinliği getiren festival İstanbul Caz Festivali 33. kez şehrin sevilen mekanlarında izleyiciyle buluşuyor. Marcus Miller, The Sacred Souls, Robert Plant, Caz Vapuru, Parklarda Caz ve daha fazlası 30 Haziran 13 Temmuz arasında İstanbul'da. Ayrıntılı bilgi caz.iksv.org'da. Apaçık Radyo katkılarıyla.
1: Reklamlar bitti.
3: Sedirde al yeşil dal dal Bursa ipeklisi, duvarda mavi bir bahçe gibi Kütahyalı çiniler, gümüş ibriklerde şarap, bakır lengerlerde kızarmış kuzular, nar idi idi idi. Böyle uçarak 1420 yılına gidip bir şaman olarak orada yakalayıp, duyduk ki Mustafa huruc eylemiş, aydın elinde kara burunda, Bedrettin kelamın söylemiş kölünün huzurunda. Duyduk ki bu işler duyulur da durmak olur mu? Bir sabah erken Haymana Ovası'nda bir garip, kuş öterken sıska bir söğüt altında zeytin tanesi yedik. Varalım dedik, görelim dedik, yapışıp sapanın sapına

0: Tuncel Kurtiz.
1: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine apaçık radyo.
2: Sabahlık devam ediyor.

Sabahlığın ikinci bölümünden günaydın ve ikinci bölüme Argişti ile başladık. On the Way to Loved One dinleyerek bir duduk icrasıydı bu. Şimdi Basel Racup ve Kalet ya da Halet Yasin radyonuzda olacak. Gypsy Home.

Sabahlık Hania Lutufi ve Eleftheria Daoulsi ile devam ediyor. Dinleyeceğimiz parçanın adı Imagination.

Ve sabahlığın sonuna geldik. Ehsan Maturi ve Name Yarkın'a kulak vereceğiz. İsfahan İstanbul dinleyeceğiz. Böylece kapatıyoruz programı. Böyle görüşmek üzere.

0: Sabahlık. Hazırlayan Didem Gençkuru.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Semra Muratoğlu Hakman'a teşekkür ederiz.

0: Dünyayı çevirenler. Çevirmenlerin dilinden usta yazarlar. Hazırlayan ve sunan Didem Bayındır. Salı günleri 15.30'da Apaçık Radyo'da.
1: Açık Yeşil. Hayatın, politikanın ve sokağın çevre ekoloji gündemi. Hazırlayıp sunanlar Ümit Şahin ve Ömer Madra.
2: Çarşamba sabahları 10.30'da Apaçık Radyo'da.
3: Apaçık Radyo.

0: Merhaba kainat. Bugün 30 Haziran Salı. Yıl 2026, ay 6, gün 181, Hızır 56.
1: 1448 Hicri Muharrem 15, 1442 Rumi Haziran 17.
0: Yaprak Fırtınası.
1: Çocuk Esirgeme Kurumu'nun 106. kuruluş yılı.
0: Çocuk Esirgeme Kurumu'nun 105. yıl dönümü. 105 yıl önce bugün kamu yararına çalışan bir kuruluş olan Çocuk Esirgeme Kurumu Atatürk'ün öncülüğünde kurulmuştur. Çocuk Esirgeme Kurumu eski Himaye-i Etfal Cemiyeti adıyla eski adıyla muhtaç ve kimsesiz çocuklara yiyecek, giyecek ve okul malzemesi sağlamak, doğum evleri, çocuk yuvaları, sanatoryum, dinlenme kampları kurmak, doğum ve çocuk sağlığı konularında annelere öğüt vermek gibi görevler yüklendi. Çocuk Esirgeme Kurumu 25 Nisan 1983'te lağvedildi ve daha sonra Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu adı altında Sağlık Bakanlığı'na bağlı olarak tekrar kuruldu. 1989'da da Başbakanlığa bağlandı.
1: Günü tarihinde gene 92 yıl önce bugün 30 Haziran 1934'te demir yolları Elazığ'a vardı.
0: Günün fıkrası. Karı koca oturmuş karşılıklı sohbet ediyorlardı. Kadın kocasına sordu. Hatırlıyor musun? 30 yıl önce nasıl mutluyduk? Adam, biz 30 yıl önce tanışmıyorduk bile, dedi. Karısı cevapladı. Ben de onu diyorum. Büyük Saatli Marif Takvimi.

0: Merhaba herkes. Apaçık Radyo burası, apaçıkradyo.com.tr ve Açık Gazete programı başladı. Ben Deniz Ömer Madra, Ferhat Kentel ve Andrei Gritku'dan oluşan ekiple birliktesiniz.
1: Merhaba, günaydın herkese.
2: Günaydın.
0: Herkese günaydın. Evet, açılışımızı hareketli bir parçayla yaptık. Stormbringer adını taşıyan bir parça bu. Ve bir zamanların en ünlü şarkılarından bir tanesiydi. Deep Purple'ın ünlü davulcusu Ian Anderson Pace, ki şu anda grubun hala geçerli olan tek elemanı o. Onun doğum günü 29 Haziran 1948'de İngiltere'de doğmuştu. Ve heavy rock diye adlandırılan tarzın en ünlü gruplarından Deep Purple'dan geldi. Fırtına Getiren adını taşıyor Stormbringer. Sözlerini de kısaca anlatmaya çalışırsak, çevirmeye. Hiç yoktan ortaya çıkar yağmur misali fırtına getiren dansı gürüldüyor gene. Kara bulutlar toplanıyor. Gün ışığını kırarak kaçmak nafile. Çünkü senin için geliyor. Gökkuşağına binin, gökyüzünü çatlatın, fırtına getiren geliyor. Artık ölme zamanı. Koşmaya devam etmelisin, fırtına getiren geliyor. Ondan sana hayır gelmez, kanını akıtacak çünkü. Gökkuşağı karıştırıcısı kasırga aygırının sırtında, sırtı çıplak bir atlı, gökyüzünün merkezinde fırtına getiren aşağı iniyor. Uzun süre kalacak, gök gürültüsü ve şimşekler senin için, senin için geliyor. Gökkuşağına binelim, gökyüzünü çatlatalım, fırtına getiren geliyor, ölme zamanı. Koşmaya devam etmelisin, fırtına getiren geliyor, ondan sana hayır gelmez, kanını akıtacak. Fırtına getiren dansı gürüldüyor gene, kara bulutlar toplanıyor, gün ışığını kırarak kaçmak nafile. Çünkü senin için geliyor o, diye giden sözleri de var. İlginç bir sert hard rock diye adlandırılan grubun, heavy rock ya da ağır rock grubunun en ünlü parçalarından birini çaldık. Doğum günü de ona bir Ian Anderson Pace'e de bir günaydın demiş olduk bu şekilde.
1: Sanki bayağı böyle bir mitolojik bir şarkı değil mi? Poseidonlar, evet. Zeus'lar, fırtınalar, gökkuşakları, evet. Atlılar vesaire, çok bayağı şey, görsel şeyi bayağı güçlü yani.
0: Evet, etkileri, yani sözel etkileri de bir hayli, günün de ilerisinde aslında bu uyarısı. Zaten şimdi onlara da, haberlere bakacak olursak, gene bayağı ciddi bir, hem şiddet haberlerinin çok olduğunu dünyada, hem de sıcaklıkların felaket olduğunu da görebiliriz. Öncelikle bir Almanya'da Stade şehrinde, Hamburg'un batısında bir şehirde bir katliam gerçekleştirilmiş. 4 kadın ve 2 erkek öldürmüş. Gençlerin bir toplantısında Kuzey Almanya'da yapılmış. 2 kişi de tutuklanmış. Stade şehrinde oluyor, Hamburg'a yakın liman şehrinde, pazartesi akşam üzeri olmuş ve Türk asıllı olduğu söyleniyor, değil mi? 45 yaşında bir Alman, evet, vatandaşı ama Türk kökenli.
1: Türkiye Almanya kökenli. Doğulu, Hannover bölgesinde ikamet eden bir Türk kökenli 45 yaşında bir erkek.
0: Daha neden olduğu belirtilmemiş sözcüler ama ne siyasi ne de kadın düşmanlığı, çünkü kadınlar, 4 kadın ve 2 erkek öldürülmüş. Siyasi ya da terörist bir saldırı olup olmadığı bilinmiyor. Özel bir kavganın sonucu olduğu da belirtilebiliyor. Ayrıntılarına belki biraz daha girmek durumunda kalabiliriz. Öte yandan sıcak dalgalarının da Avrupa'nın daha doğusuna doğru kaymakta olduğu haberleri var. Özellikle sıcak dalgası Macaristan, Polonya, Romanya ve bütün Balkanları kapsamış ve evde kalın uyarıları geliyor. Kırmızı uyarılar hem orta hem doğu hem de Güney Avrupa'da, bayağı ısı kubbesi diye geçen haftanın bütünüyle rekorları kırılmıştı. Doğuya kaydı şimdi. Ama tekrar neler olabileceği bilinmiyor. Belgrad ve Bükreş'te 38 ve 37 derece olmuş sıcak dalgaları. Yüzlerce, hatta binin epey üzerinde ölüm yol açtığı biliniyordu Batı Avrupa'da. O doğuya doğru kaymış durumda. Slovakya'da yeni rekor 40,5 derece, güney sınırında bir kasabada ve daha önce ta 2002'de 2007'de kırılmış olan bir rekoru da kırmış 40,5 dereceyle ve daha da gelecek 2 gün çok sıcak gelecek günümüz olacak demiş en az Peter Macar, Macaristan'ın yeni başbakanı, X hesabından böyle bir duyuruda bulunmuş. Ve serinleme merkezlerinin listesi 2000'den fazla olduğu belirtiliyor. İtalya'nın da bir kısmı aşırı sıcaklarla bir kısmı selle mücadele ediyor diye de bir haberi eklemek zorundayız. Bazı bölgelerinde Afrika kaynaklı aşırı sıcaklar etkisini sürdürürken kuzey kesimde de sağanak ve dolu yağışı sel ve su baskınlarına yol açtı. Ayrıca da tabii Türkiye'den de 2 gün bugün ve yarın için, Salı ve Çarşamba için çok dikkatli olunması haberleri de geliyor. Böyle bir durumdan bahsedebiliriz. Türkiye'den başka önemli bir haber var mı diye bakıyorum. Özetler de verebileceğimiz, özellikle de Özgür Özel'in seferi devam ediyor. Türkiye çapında yeni bir parti kurulup kurulmayacağı tartışmalarının ortasında ama oldukça önemli bir şeyden de bahsediliyor. Özellikle Moğol Partisi'nin öncülüğünde ciddi bir gelişmelerin olmasından bahsediliyor. Çeşitli köşe yazarlarının da yazılarında var. Onlara da tekrar geçme imkanı bulabiliriz. Şimdi tarihte bugüne bakalım.
1: Ben başlayayım. 1934'te Almanya'da uzun bıçaklar gecesi başladı. 2 gün içerisinde Hitler, büyük sermaye lehine programına itiraz eden SA, yani Sturmabteilung, taarruz bölüğü grubunun liderlerini yok etti. 2 gün süren katliamda büyük sermayenin devletleştirilmesinin, esnaf ve küçük sermayenin desteklenmesi ve işçilere kar payı verilmesini savunan ESA örgütü başkanı Ernst Röhm ve 85 üst düzey ESA lideri öldürüldü. O güne kadar küçük burjuvazinin örgütü durumunda olan Naziler artık yüzünü büyük sermayeye çevirmişti ve bir iç temizlikle bu birleşmenin öndeki engelleri kaldırmaya başlamıştı. Yani aslında şey olmuş, nasyonel sosyalistin sosyalist lafı o zaman işte sadece demek ki bir kelimeye o zaman dönüşüyor.
0: Evet, yani çok Enström ve Sturmabteilung'un çok kuvvetli bir örgüt. 85'i birden öldürülüyor, üst düzey liderleri. Büyük
1: Acımasız
0: katliam.
1: yani bir anda temizlik. Aslında bütün bu tür örgütlerde ne kadar iç şiddet ne kadar güçlü başlıyor sonra dışarı doğru taşıyor.
0: Evet, aynen öyle. Çok 1934'te bugün gerçekten büyük bir facianın, sosyal facianın başlangıcına tanık oluyor dünya. 1948'de bugünse toplum bilimci ve siyasetçi Prens Sabahattin 69 yaşında hayatını kaybediyor. İsviçre'de sürgünde ölüyor Prens Sabahattin. Padişah Abdülmecid'in kızı Seniha Sultan'la damat Mahmut Celalettin Paşa'nın oğlu, asıl adı Mehmet Sabahattin ama hanedanla anne tarafından gelen bağından ötürü bir sultanzade kendisi ve prens unvanını kullanmayı tercih ediyor. Hayatı boyunca merkezi otoriteye karşı bireysel girişimciliğe destek veren bir anlayışı var ve ademi merkeziyetçiliği savunuyor. Çok geniş çapta yerinden yönetim tezleri var üzerinde. epey çalışmış olduğunu belirtebiliriz. Evet, şimdi haberlere tekrar geçelim. Özellikle Almanya'daki bu saldırının üzerinde biraz daha durmanın zamanı herhalde, değil mi?
1: Evet, ama çok fazla bilgimiz yok gerçi o, yani bir tek işte
0: Bir
1: benim
0: şey, gençlik.
1: Apostol'dan benim öğrendiğim kadarıyla bu cinayeti işleyen kişi işte Almanya doğumlu, Alman vatandaşı olan Türk kökenli olduğunu gördüm. Ama işte olay nedeni vesaire falan çok bilinemiyor. Senin gördüğün bir şey var mı?
0: Evet, Guardian gazetesi Kate Connolly'den, Berlin'den ve şeye bakarak ajansların verdiği bilgilere de dayanarak biraz daha ayrıntılı yapmış. Yani gençliğin bir kampı aslında
1: Evet,
0: Kuzey
1: doğru.
0: Almanya'da gerçekleşiyor. Stade şehrinde, Hamburg'a yakın. Ve bu gençliğe ayrılmış barınağın çalışanlarıymış aslında. Hepsi binanın içinde öldürülmüş. Beşi oracıkta, altıncısı da hastaneye kaldırılınca öldürülmüş ve polisin son bildirdiğine göre, bu Kate Connolly'nin Guardian'daki haberi, son haber 19 itibariyle dün akşam gelen bir haberdi. Daha da artabilir sayıları diye de bir kaygı verici bir açıklama da yapıyor.
1: Aslında pardon, bu tesisle ilgili küçük şu bilgiyi söyleyelim o zaman. Bu tesis genç anneler için destekli konaklama imkanı sunan bir tesis. Yani
0: Evet, o çok önemli, o
1: işte
0: açıklama.
1: korunmaya ve desteğe ihtiyaç duyan kişilerin bulunduğu bir sosyal hizmet alanında yaşanmış olay. Evet, bu da bence önemli bir şey. Yani bayağı sosyal olarak da zaten çok sorun yaşayan, işte dışlanmış ya da işte yaşayamayan, sosyal adalet meselesiyle burun buruna olan bir takım insanların öldürülmesi söz konusu burada.
0: Evet, dünyanın dünya haline oldukça uygun düşen bir durum, özellikle Almanya'da sağında yükselmesi ve sosyal hizmetlere de bakışın değişmekte olduğu da söylenebilir. Olumlu bakışın yani. Onları da sol sayıyorlar. Alternative für Deutschland, orada da etkili mi bilmiyorum. Ona bakmadım, görülmedi ama Focus Online diye bir haber sitesinde Der Spiegel'dan da bir alıntı var. Yani bir tanık, genç bir adamla kadının arabayla toplu cinayetten sonra kaçmaya çalıştıklarını görmüş. Focus Online diye bir sitede var bilgi. Ve polis en az bu gümüş renkli bir Mercedes araçmış, 15 kere ateş etmiş. Çünkü durmamış dur emirlerini. Sonra aniden durmuş ve resimlerde arka tekerleklerinden birinin sönmüş olduğu ortaya çıkmış. Yani orada videoda çekimleri de yapılıyor tanıklar tarafından. Bild dergisinin o website'ında yayınlanmış bir beyaz tişört giymiş birisi sürücü mevkiinden aşağı doğru sarkmış vaziyetteymiş ve polis onu silah tehdidiyle durduruyormuş. Bir de başka o gün şeylerin önünde, çimenlerin üstünde yatan bir başka yolcudan da bahsediliyormuş. Yani bir erkekle bir kadın ve Türk kökenli olduğu belirtiliyor. Özetlerde de söylemeye çalıştığımız gibi bir Alman vatandaşı aslında. Almanya vatandaşı ama ve bir şeyde de gözetim altında olduğuna dair de bir bilgi vardı. Şimdi gördüm. 3 aylık kızının bakımı kime ait olacağı konusunda bir tartışma varmış. Eşiyle herhalde tartışmalı bir durum var. Yani bu Şeyde kimse ölmemiş ama anneler ve çocuklar için ayrılan binada kimsenin ölmediği belirtiliyor. Ama Almanya'da şunu da belirtmek lazım ki bu tip kitle cinayetleri oldukça, hele Amerika Birleşik Devletleri ile kıyaslandığı zaman, çok daha düşük. Şimdi Türkiye'de de son zamanlarda artmaya başladı. Ama birkaç tane, 2023'te mesela bir vaka hatırlatılıyor. Hamburg'da bayağı ciddi bir öldürme, cinayetler dizisi gerçekleşiyor. 6 kişiyi öldürüyor birisi. Kendini de Yehova şahitleri tapınağında kendisini de katlediyor. 2016'da da 18 yaşında bir Alman İran kökenli kişi kitle cinayetleriyle kafayı biraz bozmuş olduğu belirtiliyor. Münih'te en az 9 kişiyi de öldürmüştü. Yani ender görülmekle beraber ciddi vakalara da rastlandığı da belirtiliyor. Evet, oradan bunu şimdi diğer iklim haberlerine de birazcık daha dönelim herhalde.
1: İklimle başlarken Türkiye'den başlayalım mı? Yani Türkiye'yle
0: Evet,
1: ilgili.
0: iyi olur tabii.
1: Bu çöp meselesi işte ilginç. Bildiğimiz gibi dünyanın bir sürü yerinden, özellikle İngiltere'den bildiğim kadarıyla Türkiye'ye bol miktarda çöp ihraç ediliyor ya da Türkiye'den ithal ediliyor. Ama en son bu haber, şöyle bir haber var. Bu karardan aldığımız, Türkiye'yi çöplüğe çevireceklerdi. İtalya'dan Mersin ve Denizli'ye uzanan atık skandalı diye bir şey. Avrupa Yolsuzlukla Mücadele Ofisi, İtalyan Karabinieri ve Türk Gümrük Makamları'nın ortak çalışmasıyla İtalya'dan Türkiye'ye yasa dışı yollarla gönderilen binlerce ton tekstil atığı tespit ediliyor. Doğada 200 yıla kadar kalabilen akrilik, elyaf içerikli atıkların yüksek geri dönüşüm maliyetinden kaçmak için yanlış etiketlendiği belirleniyor. Yani ilginç bir haber çünkü şöyle bir şey, zaten ithal ediliyor, atık ithal ediliyor. Bir de o resmiyetin de dışından olduğunu düşünce insanın tüyleri ürperiyor. Yani demek ki aslında resmi olan ithal edilenlerin dışında da baya bir başka bir furya da var herhalde.
0: Evet, ve çok üzerinde durulmakta olan sırf sıfır atık projesinin çok görülmeyen, bilinmeyen yeni bir boyutundan da bahsediyoruz. Yani
1: Evet.
0: İtalya'dan Mersin ve Denizli'ye uzanan bir yolsuzluk skandalından bahsediyoruz. Yani İtalyan Karabinieri, yani polis teşkilatı ve Türk gümrük makamlarının ortak çalışmasıyla İtalya'dan Türkiye'ye tamamen illegal yollarla gönderilen binlerce ton tekstil atığının tespit edildiği belirtiliyor.
1: 4.200 ton atık tespit ediliyor. Yani hakikaten insanın tüyleri diken diken oluyor bunlarla.
0: Yani
1: Daha
0: dört
1: sonra bir depoda 2.100 ton, işte Mersin limanında 768 ton falan böyle. Yani bir sürü başka limanlarda kimdir neler oldu bu arada.
0: evet, 4,5 milyon kilodan bahsetmek mümkün yaklaşık olarak. Yani tekstil atığı deniyor buna ve bu çok önemli aslında. Yani Türkiye'de de yapılan yerinde incelemelerle genişletilmiş olduğu belirtiliyor. Sadece Mersin limanında 768 ton atık mümkün yaklaşık olarak. Yani tekstil atığı deniyor buna ve bu çok önemli aslında. Yani Türkiye'de de yapılan yerinde incelemelerle genişletilmiş olduğu belirtiliyor. Sadece Mersin limanında 768 ton atık ele geçirildi deniyor.

0: Çali içinde terk etmek yerine Türkiye'ye ihraç edilmiş gizlice. OLAF diye bir kuruluşun organizasyonuyla, değil mi?
1: Evet.
0: Öyle bir şeyden bahsediliyor.
1: Tabi bu içerik, yani bu çöpün niteliği de önemli. İşte bir sürü böyle plastik falan, bir sürü şey, ama bu da şeyin, ne derler, niteliği çok önemli. Özelliğinde işte sentetik yapısı nedeniyle doğada 200 yıl kadar kalabilen bu atık. İşte bu akrilik falan, böyle bir sürü bir şeyler var içinde. Yani herhangi bir çöp değil, uzun süre falan, çok uzun süre doğaya zararı devam eden bir içerik bunlar. Tabii ki İtalya'daki işte muhtemelen bürokrasi, oradaki regülasyonlar, şunlar, işte kurallar buna izin vermiyor ve sıfır atık konusunda atılımlar yaptığını söyleyen bir memlekette çöp yağıyor.
0: Evet. Önemli. Evet, Türkiye'den de bir de şey haberini eklemeyi ihmal ettik. Komedyen Deniz Göktaş hakkında dün biraz da haftanın karikatürlerinde de konuştuk. Milyonlarca izleyicisi olan bir şeyde. Onun komedyen Deniz Göktaş hakkında da dini değerleri aşağıladığı iddiasıyla soruşturma başlatılmış olduğunu da
1: Sen
0: eklememiz.
1: seyrettin değil mi onu?
0: Evet, seyrettim.
1: Peki dini değerleri aşağılayan bir şey var mıydı? Dini değerleri doğrudan hedef alan bir şey var mıydı? Konuşan, bununla nasıl diyeyim, birlikte düşünen, dini değerler üzerine yoğun düşünen, eleştiren herhangi bir şey var mıydı?
0: Ben görmedim.
1: Ben de duymadım, görmedim, ama tam tersine çok ilginç, bunu seyredememiş olanlar için spoiler olarak söylemiş olmayayım, ama tam tersine, yani ortalama Türkiye'deki bu ulusalcı, laik vesaire ve dindar, dinci diyebileceğim bütün o kalıplaşmış kimlikçi kategoriler karşısında sürekli ters köşede yapan, yani hey dindar arkadaş, hey laik arkadaş, bir daha düşün diyen bir tarzı olan bir takım, bir sürü anekdotlarla süslenmiş inanılmaz demokrat, inanılmaz kendi üzerine düşünen, kendisiyle de işte dün gene İzel Rozental'da konuşmuştuk. Bunları falan yapan bir şey yani. Ama o kadar net bir eleştirel bir durum ki, galiba işte bizim rejimimiz bu radikal eleştirel, herkes hakkında, kendisi hakkındaki eleştirileri de çok fazla tahammül edemiyor.
0: Evet, yani bunu gazeteci İsmail Saymaz soruşturmanın dini değerleri aşağılama iddiasıyla açıldığını söylüyor. Bunun üzerine ben de tekrar dönüp baktım ama böyle bir şeye rastlamak mümkün değil. Kendisi başta olmak üzere ve kendi kuşağı başta olmak üzere bütün toplumsal değerlerin, bütün yalancılıkların filan üzerine giden son derece radikal bir sosyal eleştiri, kendisi de dahil
1: Evet.
0: olmak üzere. Ama işte böyle bir ortam tahammülü aşmakta olduğu belirtiliyor yani. Tutuklu eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş da stand-up gösterisinin ardından hakkında soruşturma açılan komedyen Deniz Göktaş'a bir mektup yazmış. Diken'de de var bu. Ölü Deniz adlı yeni gösterisiyle gündemde Göktaş, kendisiyle de böyle dalga geçiyor. Ailesiyle çıktığı ilk para kazandığında ailesini de götürdüğü ya, turistik yeri Ölü Deniz diye de bu bölgeye gidiyor. Yani 24 Haziran akşamı yayınlandığından bu yana, yani 5 günde yaklaşık 6 milyondan fazla izlenmiş. İşte dini değerleri aşağılama gerekçesiyle soruşturma. Yani Demirtaş'ın da esprili bir dille Göktaş'a yazdığı mektup şöyle: avukatlarım dediler ki Deniz Göktaş diye genç bir adam var, siyasi mizah yapmak suretiyle çaktırmadan senin koltuğuna göz dikmiş, haberin olsun. Dedim, şu andaki koltuğuma mı? Evet dediler. Öyle görünüyor ki bugün yarın tutuklanır. Hadi inşallah hayırlısı dedim. O hapse girerse ben bu defa kesin çıkarım. Nitekim hapishaneler aynı anda iki adet böyle mahpusu kaldıramaz, az kaldı diye. Evet. Bak Deniz kardeş diye de devam ediyor. Koltuğuma göz dikmeni takdirle karşıladım. Hatta tatlı bir telaş, fazlaca umut da var. 10 yıldır bu günü bekliyorum. Yılmaz, Cem falan benim yerime gelirler diye düşünmüştüm de deniyorlar, beni hayal kırıklığına uğrattılar.

0: Sen öyle değilsin canım kardeşim. Sende o ışık var. Başaracaksın illaki. Çaban, mücadelen, gayretin mutlaka sonuç verecek. Vazgeçme lütfen. Baktın sabahın köründe kapına dayanmıyorlar ki. En kötüsü bu şekilde beklemektir. Durma, sen git. Taksim'e git mesela. Avukatlarımın sana ileteceği iki tane sağlam sloganı sol yumruk havada hançereni yırtarcasına meydanın ortasında haykır. Akşam koltuğum senindir inşallah demiş.
1: Neyse, şöyle bir şey oluyor. Bu kadar katı, kuru, insanın ruhunu karartan işte bir siyaset veya devlet anlayışının içine süper güzel şeyler giriyor değil mi? Böyle damarlar, mizah damarı Selahattin Demirtaş'a da bulaşıyor ve 6 milyon insan şu anda en az yani tam da bu muhabbetle şekilleniyor. Çok güzel yani.
0: Evet, yani Selahattin Demirtaş özellikle mizah anlayışıyla da ön plana çıkan bir siyasetçi, alışılmamış ölçüde mizah duygusu
1: Evet.
0: da var ve yazdığı kitaplarda da çok görünüyor. 10 yılda 10'a yakın kitap da yazdı hapishanede. Yani şey diyor, yani takdir yine de senindir Deniz kardeş. Bu halk her halükarda denizleri sever diyor. Üstelik tuhaftır ki dönmeyen denizleri daha çok severler. Olan bana olacak ya, neyse, yapacak bir şey yok. Son olarak yetkililere de seslenmek isterim diye bitiriyor. Bu genç arkadaşımız tam olarak neler söylemiş bilemiyorum ama bırakın da gençler korkmadan özgürce düşünüp konuşsun, gülsünler bari. Toplumsal gelişme, ilerleme için özgürlükler şarttır. Olmazsa olmazdır. Gençleri engellemeyin lütfen demiş. Ve bir de son notla bitiyor. Eğer ki gösterisinde bana da giydirmişse tutuklayın tabii, o ayrı. Selam ve sevgilerimle diye bitiriyor.
1: Bu arada tabii şey yani hakikaten Deniz Göktaş'ın bu işte eleştirdiği siyasal figürler herkes var neredeyse. Tabii ki Erdoğan da var ama tabii ki İmamoğlu da var mesela. Yani bütün CHP'lisi, AKP'lisi vesaire çok sayıda insan geçiyor. Yani bu kadar da şey bizi hepsi üzerine düşünmeye davet eden bir genç adam.
0: Evet, aynen öyle. Şimdi süreyi de birinci bloku bitirmek üzereyiz. Murat Sabuncu'nun T24'te bir yazısı var. Belki biraz daha devam ederiz sonradan. Yani yargıdan ekonomiye çok zor günlerde Özgür Özel'in memleketin değişik köşelerinde kadınlarla, gençlerle, emeklilerle verdiği doğal içten fotoğraflar siyasetten anlayanlar için çok anlamlı mesajlar veriyor. Siyaset güçlünün eline aldığı cetvelle dizayn edilecek alan değildir. Halk izler, görür, sandıkta karar verir. Şu an yargıdan da, ekonominin içinde bulunduğu durumdan da, muhafazakardan sosyal demokrata, milliyetçiye, halkın büyük bir kısmının rahatsız olduğunu görmek mümkün diye bir not düşmüş. Belki biraz daha ayrıntısına gidebiliriz. Özel'in yarattığı umut fotoğrafı diye tırnak içine almış onu. Yazının başlığı öyle. Biraz da ondan bahsederek devam ederiz ama şimdi ara verelim.
2: Açık Gazete.
3: Apaçık Radyo.

0: Reklamlar.
1: Yaz sıcağına caz serinliği getiren festival İstanbul Caz Festivali 33. kez şehrin sevilen mekanlarında izleyiciyle buluşuyor. Marcus Miller, The Sacred Souls, Robert Plant, Caz Vapuru, Parklarda Caz ve daha fazlası 30 Haziran 13 Temmuz arasında İstanbul'da. Ayrıntılı bilgi caz.iksv.org'da. Apaçık Radyo katkılarıyla.
0: Reklamlar bitti. Apaçık Radyo.
2: Açık Gazete.
3: Apaçık Radyo'nun Açık Gazetesi devam ediyor. Açık Gazeteciler olarak tekrar beraberiz. 8.30, 5 hatta 6 dakika geçerken tekrar beraberiz. Şimdi biraz önce bahsediyordum, T24 yazarı Murat Sabuncu'nun iktidar içinde tartışma görüntüsü var. Özel'in yarattığı umut fotoğrafı diye bir başlıklı bir yazısı vardı. Yargıdan ekonomiye çok zor günlerde Özgür Özel'in memleketin değişik köşelerinde kadınlarla, gençlerle, emeklilerle verdiği doğal içten fotoğraflar siyasetten anlayanlar için çok anlamlı mesajlar veriyor demişti. Yani Tamar Tanrıyer ismini hayatımda ilk kez 6 ay önce duydum. Hele hedefinde sürekli CHP'liler ve özel hayatlar vardı. İsim isim itibar suikastı yapıyordu. Çektiği sosyal medyada paylaştığı videoları iktidara yakın kimi isimler sık paylaşıyordu diyor. Murat Sabuncu yakından takip ediyor Türkiye'deki özellikle siyaset manzarasını. Hatta Cumhuriyet Halk Partisi lideri Özgür Özel grup toplantısında ona ağır bir yanıt verdiğinde de karşısında onu savunan yine birkaç iktidar gazetecisiydi diyor. Gazeteci tırnak içinde. Ancak Tanrıyer önce İhlas grubu oradaki yayınlara çıkan isimlerle ilgili konuşmaya başladı. Ardından da geçen hafta sonu Turkuaz grubu ve Albayrak ailesini hedef aldı. Özellikle üstelik muhalif gazete dağıtma gibi anlamsız bir konu üzerinden başlayıp bununla bağlantılı ağır ama zayıf ithamlarla, üstelik dediklerinin yakınları dediklerinin yapılması için süre vererek yaptı bunu. Böylece elbette konu muhalefet olunca duran yargı, konu iktidar ve yakınları olunca harekete geçti. Önce Cumhurbaşkanı'nın hakaret ve halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçlarından re'sen soruşturma, gözaltı kararı, sonra yurt dışına çıkmış olduğu bilgisi verildi. Ardından da Kuşadası'nda kimine göre yakalandı, kimine göre teslim oldu. Segbis'ten ifadesi alındı, adli kontrolle serbest kaldı. İşin ilginci, yaklaşık 3 gündür konunun hedefin Albayrak ailesi Turkuaz grubu olduğu konuşulurken, gruba bağlı isimler imalı ilginç mesajlar yayınlarken, Tanrıyer'in ifadesinde kastettiği grubun başkası olduğuna dair konuştuğu iddialarda yansıdı. Artık kim neye inanırsa diyor. Yani çok böyle karmaşık bir durumdan bahsediyor ve bir de Tanrıyer ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Kimsenin özgürlüğü üzerinden olumsuz cümle kuracak değilim ama elbette hukuk karşısında farklı standartlara ayrılışlarında her gün değişik şekillerde karşımıza konuluşunu görmezden gelmemeliyiz diye NATO meselesine geçiyor. NATO zirvesi yapılacak diye olağanüstü hal ilan edilen Ankara'daki tutukluları nereye koyacağız mesela? Türkiye Cumhuriyeti'ni terörle anılan ülke gösterme faaliyetinde bulunmakla itham edilen 178 tutukludan 75 yaşındaki Ayten Yakut öğretmeni, Alican Uludağ'ın haberine göre Emine O. Erdoğan'ın sıfır atık projesinde de çalışmış bir öğretmen kendisi ya da Emel Memiş hocayı deyip sonradan da Diken'den yazar Murat Sevinç'in anlamlı bir yazısına gönderme yapıyor. Şöyle diyor Murat Sevinç. Emel Memiş aynı fakültede, mülkiyede birlikte çalıştığım biricik arkadaşımız, meslektaşımız. Nesini anlatayım ki Emel'in? Kadın istihdamı, yoksulluk, ücret eşitsizlikleri üzerinden yapılan onca ulusal ve uluslararası çalışma, ulusal ve uluslararası ödüller, onca tez yönetimi, üstlendiği onca kamusal görev, hocalık. Biz 2017'de atıldığımızda diyor Murat Sevinç, KHK'lı kendisi, kampüs girişindeki cübbe protestosu ardından birkaç saatliğine gözaltına alınmıştı. Emel bize destek oldu, atılmamıza karşı çıktığı için. Hep yanımızda oldu. Dün tutuklandı. Adını bildiğimden dahi emin olmadığım bir örgütle ilgili soruların ardından şöyle demiş ifadesinde. Benim TKP, MHP terör örgütü veya başkaca terör örgütleriyle herhangi bir bağlantım yoktur. Ben bir bilim insanıyım. Devletim, milletim için çalışan bir insanım. İçişleri Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, SBB ve AK Parti kadın kollarına 350'nin üzerinde kamu görevlisine bütçeleme ve yaşlılık konularında eğitimler verdim. Bu ithamların hepsi asılsızdır. Bunlar benim için çok ağır suçlamalardır diyor. Murat Sabuncu da T24 yazısını bitirirken şöyle diyor. Meslektaşımız Yıldız Tar niye özgürlüğünü kaybetti? Sorular isimler artırılabilir diyor. Ve Türkiye artık akşam yatağı parti başkanı, belediye başkanı, öğretim üyesi, sanatçı, öğretmen, sendikacı, tavukçu, çevre gönüllüsü olarak girilip sabah terörist, casus, suç örgütü lideri olarak uyanılan, tutuklamanın sıradan hale geldiği bir memleket, sık sık değişik gerekçelerle yapılan operasyonlarla onar yirmişer kişilik gruplar gözaltına alınıyor, çoğu tutuklanıyor, değişik konular demişken 6 Temmuz günü Ekrem İmamoğlu Silivri'de 3 ayrı salonda 3 ayrı konuda yargılanacak. Birinde suç örgütü kurma ve yönetme iddiasıyla İBB davası, diğerinde tek kare fotoğrafla casusluk davası, ötekisinde 30 yıl sonra elinden alınan diploma davası. İşte bu zor günlerde diye bitiriyor Murat Sevinç yazısını T24'teki. Özgür Özel'in memleketin değişik köşelerinde kadınlarla, gençlerle, emeklilerle verdiği doğal içten fotoğraflar siyasetten anlayanlar için çok anlamlı mesajlar veriyor. Siyaset güçlünün eline aldığı cetvelle dizayn edilecek alan değildir. Halk izler, görür, karar verir. Şu an yargıdan da, ekonominin içinde bulunduğu durumdan da, muhafazakardan sosyal demokrata, milliyetçiye, halkın büyük kısmının rahatsız olduğunu görmek mümkün. CHP'yi butlanla böler, seçimleri kazanırız diye yola çıkıldı ama seçimlerde bu durum belki de kurulacak yeni partinin en büyük itici gücü olacak diyor Murat Sabuncu. Biraz uzattım yazıyı ama önemli, Türkiye'nin içinde bulunduğu ortamın iyi bir şeyini veriyor, tablosunu veriyor diye düşündüm.
4: Bu Tamar Tanrıyar meselesi gerçekten çok geniş. Yani ben bilmiyordum, kendisi hiç duymamıştım. Ama belli ki doğrudan hedefli işte haberler yapan, yorumlar yapan bir kişi. İlginç yani, sanki bu arada bu tür şeylerde aklım benim giderek bayağı benim de çarpıldı herhalde. Yani bayağı komplocu düşünmeye başladım. Yani hangi hesabı içeriyor diye düşünüyorsun. Yani bir yandan NATO tutuklamaları var. Bir yandan çok da böyle mantıklı olmayan işte bir insanın yapmış olduğu, ortaya atmış olduğu bir takım hikayelerle başka bir tutuklama, başka bir özgürlük meselesi gündemimize giriyor gibi. Kafa karıştıran şeyler.
3: Evet, evet, evet. Yani
4: başka hesap kitap var anlamında demek istiyorum yani.
3: Evet, artık dedektif romanı okur gibi bir tam öyle tahlillerin içinde buluyoruz kendimiz. Tamam, şimdi o zaman tekrar bu savaş barış meselelerine ve iklim meselelerine birazcık dönerek devam edelim.
4: Türkiye'ye tekrar döneceğiz mi?
3: Dönme fırsatımız olur mu? Başka bir...
4: O zaman bir tane küçük bir haberi özellikle lütfen bahsetmek istiyorum. Bu bir dakika, neredeydi? Bu öğrenci KYK yurtlarıyla ilgili bir haber. Öğrenci ölümleri. Son iki haftada 5 öğrenci şüpheli şekilde hayatını kaybetti. T24'ün haberi bu. Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde üniversite öğrencisi Tuğçe Naz Demir Relöz özel yurttaki odasında ölü bulunmuş.
3: Evet, yani çok büyük şey, pardon sözünü kesme, yani yok. İki hafta içinde 5 öğrencinin şüpheli şekilde hayatını kaybetmesi gerçekten olağanüstü önem taşıyan, kaygı verici yani, haberlerin başında geliyor yani.
4: Yani Mardin Artuklu Üniversitesi öğrencisi Muhammed B.G. İşte Burdur'da KYK yurdunda 6. katından düşen Zehra Kaçar, kırklarını yaşamına son veren Halil İbrahim Gökşen, İzmir'de yurt odasında ölü bulunan Ege Üniversitesi öğrenci Zeynep Dicle çalışır ve son olarak işte Tuğçe Naz Demirölüz. Ya yani bu konuda şunu söylemek istiyorum. Geçtiğimiz aylarda ben işte arkadaşlarımla birlikte Sosyoloji Dükkanı Derneği olarak GoFor Gençlik Örgütleri Forumu için bir araştırma yaptık. Eskişehir, Antalya ve İzmir'de. Yani o kadar çok insanla konuştuk, o kadar çok gençle konuştuk, öğrenciyle konuştuk. Bu KYK yurtları denen şey bayağı total kamp aslında. Bayağı toplama kampı gibi neredeyse. Çalışan çok kötü yemeklerin yendiği, çok bayağı otoriter böyle baskı rejimlerin oluştuğu, işte gece saat atıyorum 11'i bir geçe gelince kapıdan alınmayan, özellikle kadın öğrenciler için işte ailelerine haber verilen, ihbar edilen, yani sürekli bir kontrolün olduğu bir takım şeyler. İşte yemeklerin işte etli nohut diyor ama et yok. Zaten nohut da yok doğru dürüst. İtiraz ettiğin zaman yürü git diye fırçanın atıldığı bir sistem olduğunu hatırlatmak lazım. Yani her şeyi bırak, bu çocukların başlarına özel olarak ne geldi tabii ki bilmiyorum. Ne tür ruh halleri yaşadılar, ne tür psikolojik bir çöküşe düştüler onları bilmiyorum. Ama KYK yurtları denen yerler gerçekten özellikle çok çok yakından bakılması gereken ve özenle bakılması gereken yerler.
3: Evet, yani Deniz Göktaş onlarla ilgili spesifik olarak bir şey söylemiyor, fakat genel çizdiği Türkiye tablosu içinde giderek karanlıklaşan ortamı esprili bir dille de olsa çok ciddi şekilde ele alan ve eleştiren biri olduğu için gündeme geliyor diye de düşünebiliriz. Öğrencilik halleri vesaire. Evet, İstanbul Onur Yürüyüşü'nde de gözaltına alınanların serbest bırakıldığı haberiyle de devam edebiliriz belki. Türkiye'yi bırakmadan BBC Türkçe'nin haberi: açık açık yürüyoruz temasıyla düzenlenen 24. İstanbul Onur Yürüyüşü için 28 Haziran Pazar günü Kadıköy'de toplanan gruplara polisin müdahalesiyle gözaltına alınanlar gece saatlerinde serbest bırakılmış. İstanbul LGBTİ artı Onur Haftası Komitesi en az 50 kişinin gözaltına alındığını ve gözaltına alınanlar arasında gazetecilerin olduğunu da duyurmuştu zaten. Gazeteciler Sendikası da Mübarra Ünsal'ın basın kartı olmasına rağmen gözaltına alındığını da açıkladı. Açıklamada LGBTİ artıların barışçıl biçimde hak ve özgürlüklerinin ne kullanmaları da bu sürecin gazeteciler tarafından takip edilmesi de demokratik toplum ilkelerinin gereğidir diyorlar. Oldukça o da hareketli bir başka durumdan İstanbul Mor Dayanışma nefrete inat yaşasın hayat mesajını da paylaşmış. Çok sayıda tepki var. Özgürlük İçin Hukukçular Derneği, Umut Sen, üyelerinin de gözaltına alınanlar arasında olduğunu duyuran Kadın Cinayetlerini Durduracağız platformu gibi pek çok açıklama var. İstanbul Barosu'nda Baro X hesabından yaptığı destek paylaşımında İstanbul Barosu olarak insan haklarının evrenselliği, eşitlik ilkesi ve ayrımcılıkta mücadele temelinde herkes için hak ve özgürlükleri savunmayı sürdürüyoruz diyor mesela. Evet.
4: Evet,
3: Oradan
4: devam edelim.
3: dünya meselesine mi gidelim biraz?
4: Peki.
3: Şimdi İsrail'de, yani dünyaya geçerken Filistin'i öne alalım. İlginç şeyler var. İsrailli bakan, faşist bakan Ben Gvir, savaş Nazi, hatta aşırı sağcı ve Nazi olduğu artık açıkça ortada. Savaş suçları sebebiyle Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanlığı'na şikayet edilmiş. Bu da ilginç bir haber. Biyanet'te var. 7-8 Temmuz'da New York'ta Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'nde düzenlenecek polis şefleri zirvesinin ne resmi heyet başkanı olarak katılması bekleniyormuş. Bayağı ilginç bir durum. Belçika merkezli sivil toplum kuruluşu, bir STK yani, Hind Rajab Vakfı, o da katledilen 6 yaşındaki Gazze'li kız çocuğunun adına verilmiş. Herkesin gözü önünde 8 saat bütün ailesinin araba içinde katledildiği bir yerde tek hayatta kalan ve bütün yardım çağrılarına rağmen yardıma ulaşmasına izin verilmeyen Hind Recep'in sonradan katledilmesiyle arabanın içinde. Adı çok, hem yapılan film dolayısıyla hem de bütün her türlü özgürlük savunucularının en önemli şeylerinden, ikonalarından bir tanesi oldu tabii.
4: Sembol oldu çünkü. Yani bayağı sembol oldu gerçekten. Küçücük bir çocuk ve naklen izledik bir de bu ölümü. Yani hep beraber dünyayı birlikte ve nasıl olduğunu izlediğimiz için çok daha etkili, çok daha yıkıcı.
3: Tarihte, yani tarihte benzeri pek görülmemiş bir olaydı. İşte onun Hind Recep Vakfı, onun adına kurulan İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir hakkında savaş suçu işlediği gerekçesiyle Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanlığı'na şikayet etmiş. Yani 7-8 Temmuz'da New York'u ziyaret etmesi beklenen bakanın aralarında Amerika Birleşik Devletleri vatandaşlarının da bulunduğu Filistinlilere yönelik savaş suçları işlediği iddiasıyla şikayet yapıldığı belirtilmiş. İsrail polisi, İsrail Cezaevi Servisi ve Ulusal Güvenlik Bakanlığı'na bağlı İsrail Ateşli Silahlı Silah Ruhsatlandırma Dairesi'nin politikalarını belirliyor zaten demişler. Yani sonuç olarak işkence kampları ağını kurduğunu belirtiyorlar, tıpkı Nazi kampları gibi. Ve onun içinde resmi heyet başkanı olarak katılması dünyayla alay etmek gibi bir durum. Hind Recep Vakfı da buna itiraz etmiş. Bakalım nasıl bir gelişme olacak, ne dersin Ferhan?
4: Bir tek küçük şeyi ekleyeyim, bu gene bu haberde yer alan bu işte Ben-Gvir'in yapmış olduğu bütün bu organizasyonun, işkence organizasyonunun ayrıntılarına dair mesela şu, sorgulamalar sırasında da dahil olmak üzere zorla çıplak bırakma, tekrarlanan çıplak aramalar, mahkumları çıplak halde film alınması, cinsel organlara vurma, çekme, tekmeleme veya sıkma, tecavüz tehdidi, aile üyelerine yönelik tecavüz tehdidi ve bazen diğer tutukların önünde gerçekleşen tecavüz gibi cinsel şiddet eylemleri rutin haline gelmiştir. Yani bu bedenle ilgili bedene şiddet falan, yani bütün hepsi zaten, ama bir de özellikle cinsellik, çıplaklık gibi o insanın galiba en mahrem olma halini yok eden, bütün o yıkan, bütün o kişiliğini yıkan bir takım teknikleri uygulamak konusunda gerçekten belli ki bayağı çalışılmış bir işkenceci bu adam. Yani insan gerçekten şeyi ummak istiyor ya, bu adam hakikaten bir yerde cezalandırılsın ve ömrü boyunca işte bunun cezasını çeksin, bu kadar çok öfke uyandıran bir adam haline gel. Sembol oldu. Bir yanda nasıl Hind Recep, o küçük çocuk bizim için o bir sembol oldu. Bu adam da galiba işte öteki şiddet tarafının sembolü haline geldi. Son 21. yüzyılın en önemli kişisi bu açıdan galiba.
3: Evet, ve senin de belirttiğin gibi bu filmlerde de kendisi de görüntüye giriyor bizzat, bu kötü muamele yapılanların yanında gülümseyerek dolaşıyor. Hatta zaten
4: evet.
3: Şampanya içtiğini de hatırlıyoruz.
4: Evet.
3: İdam cezasının Filistinlilere sorgu sual olmaksızın idam cezasının uygulanması için kendisine eşinin getirdiği doğum günü pastasında da idam urganı vardı sembol olarak. Böyle şeyler de var. Evet, ama İsrail ve çocuklar meselesi tabii devam ediyor. Mesela Güney Lübnan'a Amerika Birleşik Devletleri ile beraber üstelik yapılmış anlaşma sonucunda ateşkes olmasına rağmen İsrail yeni saldırılar yapmış Güney Lübnan'a. Gene en az bir kişinin öldüğü haberi var. Ayrıca İsrail Gazze'yi de ateşkes anlaşmasının yürürlükte olmasına rağmen tamamen hiçbir şey olmamış gibi devam ediyor. Çocuklar gene ölümler, Demokrasi Nağı'da İsrail hava saldırılarının ve topçu ateşinin en az 4 Filistinliği katlettiği son 24 saat içinde belirtiliyor Demokrasi Nağı'da ve ölenler arasında Aylin El Farra, 13 yaşında bir çocuk. Zaten İsrail tankında atılan mermiyle sıkışmış, vurmuş ve ölmüş Han Yunus'ta. Bu yani ayrıca da El Mavasi bölgesinde, Batı Şeria'da İsrail'in alay edermişçesine yani safe zone dediği, yani güvenli bölge ilan edildiği yerde ve yeni ölümcül saldırılar oluyor. Çocuklar da ölüyor. Mesela bu saldırıda iki kişinin yaralanmasına, iki de kardeşi 15 yaşındaki İslam Musa ile 30 yaşındaki abisi Abdullah'ı da katlettiği bu saldırılar sırasında oluyor. Yani Filistin Halk Sağlık Bakanlığı'nın raporuna göre İsrail Amerika Birleşik Devletleri'nin de ara bulucu olduğu anlaşmada anlaşmadan sonra, ateşkesten sonra en az 1045 kişinin öldürüldüğü İsrail tarafından belirtiliyor. Ve üstelik de bu Board of Peace var ya, Başkan Trump tarafından Gazze'yi yönetmek üzere Barış Kurulu diye adlandırılıyor. Çok ilginç bir planlama yapıyormuş. Kendisine hukuki bağışıklık sağlayacakmış. Guardian'da çıkan bir haber. Ve bu Barış Kurulu'nun Gazze'de hiçbir şey, vergi falan olmaksızın arazi edinme imkanı da olacakmış. Barış şeyi üyelerinin ne diyeceğini insanın şaşırdığı bambaşka haberlerden bir tanesi daha, yepyeni bir tanesi daha.
4: Koşun koşun, barış yapıyoruz çocuklar. Bakın, her birinize birkaç hektar barış toprağı veriyorum size diyecekler.
3: Ve herhalde sahilden. İşte
4: sahilden hem de deniz manzaralı güzel lüks resortlar yaparlar oraya.
3: Evet. Durum böyle gelişiyor
4: ya,
3: yani.
4: Pardon, şeyi de bu, şununla değinebilir miyim? Bu Filistin Birzeit Üniversitesi'ne bir saldırı oluyor. Bu Ramallah, Batı Şeria'da, yanlış hatırlamıyorsam tam mekanı. İsrail ordusu saldırıyor, dağıtıyor ortalığı, yıkıyorlar, kırıyorlar ve üniversite yönetiminin yaptığı bir açıklama var. Gerçekten insanın içini acıtıyor. Yani yapamıyorlar bile açıklama, belli ki bağırmıyorlar, çağırmıyorlar, diyorlar ki sadece sevgili öğrencilerimize konfirme ediyoruz ki sınavlarınız zamanında yapılacak, gerek planlandığı gibi değişiklik olmayacak, lütfen moralinizi bozmayın. Yani şey, denge korkunç, çarpıcı değil mi? İşte bir tarafta birileri saldırıyor, sen üniversiteni kırıyorlar, döküyorlar. Üniversitede tekrar toparlamaya çalışıyor. Çocuklara dönüyor. Tamam çocuklar, devam ediyoruz. Yani o yaşanan duygu parçalanmaları, orada sınavların yapılacağını düşünüyorsun. Sınavlar olacağını, nasıl olacağını falan bir hayal ettiğin zaman korkunç bir kırılma halleri.
3: Evet, dünya halleri bu şekilde devam edecek.
4: Yine pardon, son küçük notum. Bu hemen hızlıca geçeceğim. Bu İsrail işte ülkenin, Suriye'nin güneyinde Dera ve Kuneitra vilayetlerinde saldırılar yapıyor. Bunu da Aposto'dan aktardılar. Şam diyor ki Suriye'nin egemenliğini toprak bütünlüğü açık bir ihlal olarak kınamış. İlginç değil mi? Yani bu Şam yönetimi ve İsrail arasındaki ilişki kendi başına bayağı uzun, kafa yorulması gereken bir şey.
3: Evet, kesinlikle.
4: Sen benim memleketime saldırdın, kınıyorum seni diyorsun ve sen bu arada ama kendi o ülkede ne yaptığın o ayrı hikaye, kuzey vesaire gibi yerlerde. Kapattım, tamam.
3: Yok, estağfurullah. Tamamdır. Yani bu şekilde daha sınırsız sayıda haber var ama yani süreyi de doldurduk. Bir dünyadaki genel manzaraya şimdi birazdan Ahmet İnsel'le ufuk turunda da bakacağız. Yani Balkanlar'da özellikle olup bitenler, savaş durumları, onları da Ahmet İnsel'le birazdan ele alma fırsatımız olacak. Ara.
0: Açık Gazete.
5: But if we're to have a perfect understanding, This time, not one nation against others, but an organization trying to destroy all government.
0: Apaçık Radyo.
6: Apaçık Radyo. Radyo.
0: Radyo.
6: Apaçık.
0: Apaçık.
6: Apaçık.
0: Reklamlar.
7: Merhaba, ben Özel Sezin Lisesi Etik Kulübü öğrencisi Ömer. Okulumuzun düzenlediği 7. Etik Zirvemizin duyurulması için ana iletişim kaynaklarımız sosyal medya ve arkadaşlarımızın networkleri oldu. 7 yıldır bu organizasyonlarla, diğer okullarla samimi bağlar kurduk. Her senenin sonunda davetli okullarımız bir sonraki zirvemizi soruyorlar. Başarılı bir etkinlik tanıtımı için şeffaf ve etkili bir şekilde PR sürecini yönetmeyi öğrendim.
0: Reklamlar bitti.
8: Kedi la müzik.
9: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Apaçık Radyo.
10: Açık Gazete. Ahmet İnsel'le Ufuk Turu.
3: Günaydın Ahmet, merhabalar.
11: Günaydın.
4: Günaydın.
3: Ufuk turuna nereden başlıyoruz? Balkanlardan.
11: Sırbistan'dan başlayalım. Evet, çünkü Sırbistan'da bir önemli bir gelişme oldu. Cumartesi günü Belgrad'da Sırbistan Cumhurbaşkanı ve Sırp İlerleme Partisi'nin lideri Aleksandar Vučić o partisinin düzenlediği bir mitingde, epey kalabalık da toplanmıştı mitingde, cumartesi günü yakında istifa, birkaç hafta içinde istifa edeceğini ve erken seçimlerin yapılacağını ilan etti. Ama tarih vermedi. Yakında dedi, birkaç hafta sonra dedi. Hem başkanlıktan istifa edeceği için Cumhurbaşkanlığından başkanlık seçimleri ve parlamento seçimleri, parlamentoyu da feshedip erken seçime götürme niyeti olduğu anlaşılıyor. Vučić zaten Mayıs 2017'de Cumhurbaşkanlığı süresi bitecekti ve üçüncü kez üst üste seçilemediği için zaten Cumhurbaşkanlığını bırakmak zorundaydı. Tabii bu iki neden var bu erken seçime gitmesinde. Birincisi, 1,5 yıldan beri devam eden, bizim de sık sık burada Açık Radyo'da izlemeye çalıştığımız bir memnuniyetsizlik gösterileri var Sırbistan'da ve ısrarla devam eden, öğrencilerin başını çektiği, başta daha sonra sivil toplum hareketlerinin düzenlediği, 1,5 yıldır devam eden bu memnuniyetsizlik gösterileri özellikle Aleksandar Vučić için istifa etmesini ve erken seçimleri sürekli gündeme getiriyordu. 1,5 yıl önce Novi Sad Garı'nda yenilenmiş olan, yeni restorasyonu yeni bitmiş olan Novi Sad Garı'nın ön avlu tavanı çökünce 16 kişi ölmüştü ve bunun yolsuzlukların bir göstergesi olarak algılanmıştı öğrenci hareketi tarafından ve o zamandan beri de düzenli olarak hem Belgrad'da hem Novi Sad'da hem de ülkenin çeşitli kentlerinde Vučić'in istifa etmesini ve özellikle erken seçimlerin yapılmasını talep eden bir toplumsal hareket var ve aralıksız devam ediyor. Vučić bu hareketi biraz sönümlendirmek için ilk baştan başbakanın istifasını sağladı ama bu öğrenci hareketi açısından veya toplumsal hareket açısından yeterli değildi. Şimdi bir yeni taktik olduğunu düşünülen bir gelişme bu önerisi Aleksandar Vučić'in. Niçin taktik diyorum? Bir taraftan yıpranan bir desteği olduğu açık. Fakat diğer taraftan da zaten Mayıs 2017'deki 2027'deki seçimlerde aday olamayacağı için bir tür Putin taktiğini gündeme getireceğinden şüphe ediyor Sırbistan gözlemcilerinin bir kısmı ve öğrenci hareketinin önemli temsilcileri. Yani Cumhurbaşkanlığı seçiminden önce erken parlamento seçimlerini yaparak kendisinin de istifa etmesi çerçevesinde kendisinin parlamentoda bir çoğunluk sağlayarak, yeniden çoğunluk sağlayarak Cumhurbaşkanlığından sonra istifa edip başbakan olarak iktidara geri dönmesinin hazırlayacağından söz ediliyor. En azından bir olası bir gelişme olarak Vučić'in iktidarı öyle kolay kolay bırakmayacağı düşünülüyor veya en azından bunu dile getirenler var. Zaten Vučić 2014 ve 2017 arası başbakan olmuş. Arkasından 10 yıldan beri de 9 yıldan beri daha tam Cumhurbaşkanlığını yürütüyordu. Cumhurbaşkanlığı aslında çok güçlü bir pozisyon değil Sırbistan Anayasası'na göre, ama Vučić parti lideri olarak aynı zamanda hem parlamentoya hakim hem başbakana hakim lider olarak fiili başkanlık rejimi yürüten bir kişi. Cumhurbaşkanlığı seçiminde kendisinin yerine başka birisine bırakıp kendisi başbakan olursa aynı Putin'in Medvedev'le yaptığı türden bir satrançta rok hareketi denir hatırlarsanız. Bir yer değişimi, vezirle şahın yer değiştirmesi hareketi yaparak başbakanlığı yeniden ele geçirip iktidarını bu şekilde devam ettirmesi ihtimalinden de bahsediliyor. Pazar günü gene birkaç bin kişi Sırbistan'ın Kaljevo kentinde erken seçim ve Sırbistan'daki yolsuzluklara, iktidarın baskı rejimine son verilmesi talebiyle gösteriler yaptılar. Şunu da hemen belirtmek lazım. Eğer önce milletvekili seçimleri yapılırsa, erken seçimler parlamentoda yapılırsa, Vučić'in partisi, yani Sırp İlerleme Partisi'nin öğrencilerin oluşturabileceği bir listenin 10-15 puan üstünde oy alması yapılan şimdiki kamuoyu araştırmalarına göre mümkün gibi gözüküyor. Yani Vučić'in partisi öyle çok zayıflamış, oyları %10'a 15'e düşmüş bir parti konumunda değil. %35 ile 45 arasında oy alması bekleniyor Vučić'in partisinin parlamento seçimlerinde. Buna karşılık muhalefetle öğrenci hareketinin birleşip Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ortak aday göstermesi halinde o zaman Sırp İlerleme Partisi'nin adayıyla başa baş, hatta belki biraz önde gibi gözüküyor. Bu yüzden de Cumhurbaşkanlığı seçiminde bir yenilgi alıp arkasından parlamento seçimlerine gitmek yerine daha güvenli olan parlamento seçimlerini erken yapıp sonra Cumhurbaşkanı seçimine gitme taktiğini uygulaması söz konusu olabilir. Bütün bunların hepsi şimdilik tahminler. Vučić herhangi bir tarih vermedi. Birkaç hafta içinde dedi, istifa edeceğini belirtti. Ama istifa ettikten sonra seçim takviminin ne olacağı halen belli değil. Evet, Sırbistan'da izlemeye devam edeceğiz bu hareketi. Ama 1,5 yıldan beri sürekli baskılara, tutuklamalara, gözaltı alınmalarına rağmen sürekli devam eden ve özellikle öğrenci hareketinden bir sivil toplum hareketine dönüşen, artık öğrenci hareketi olarak kendini tanımlamıyor, bir sivil toplum hareketine dönüşen ve Belgrad'daki üniversite öğretim üyelerinin de çok aktif olarak katıldığı bu protesto hareketi aslında dikkatle izlenmesi gereken bir hareket. Çünkü bir tarafıyla çok taban hareketi, dolayısıyla bu hareketi iktidarın yönlendirmesi, içine sızması, sızarak yönlendirmesi mümkün değil veya çok zor. Ama diğer taraftan da bir siyasi hareket olarak bir hedefe yönelik bir siyasal programa sahip bir hareket olma sınırlarını da seçimlerdeki biraz evvel söylediğim son kamuoyu yoklamalarında hemen ortaya çıkıyor. Yani bir protesto hareketi ama bunun bir yönetime gelmeye aday bir siyasal hareket olma kapasitesi de bir o kadar zayıf gibi gözüküyor şimdilik.
4: Şeyde bu Ahmet
3: yani yakından takipte tutmalıyız herhalde, gerek Balkanlardaki durumu Arnavutluğa da birazdan geliriz.
11: Değineceğiz. Evet, Ferhat'ın bir sorusu vardı.
4: Ya, bu gençlik hareketi, Bosna Savaşı'ndan sonra ortaya çıkan bir gençlik örgütü vardı. O zaman da çok etkiliydi.
11: Evet.
4: Neydi onun adı? Neyse yani o zaman da dan beri aslında
11: Tuzla,
4: süren bir gelenek
11: Tuzla
4: var.
11: Merkezliydi o hareket üstelik.
4: Evet, bilmiyorum, onu hatırlamıyorum ama o zamandan beri süren bir öğrenci gençlik hareketi olarak bir toplumsalın içinde hep böyle bir damar devam ediyor o zamandan beri Sırbistan'da.
11: Evet, o Tuzla'da devam ediyordu. O Helsinki Yurttaşlar Derneği'nin de oradaki bir şeyiydi, ilişkisi olduğu bir hareketti Tuzla'daki gençlik hareketi. Valla o hareket devam ediyor ama onlar daha çok bir enformasyon hareketi olarak kaldılar gördüğüm kadarıyla artık Bosna'da.
4: Evet.
11: Bosna Hersek'te. Arnavutluğa geçelim. Arnavutluk'ta cumartesi gene Tirana'da binlerce kişi toplandı. Hükümetin istifasını talep ettiler. Ivanka Trump'ın ve kocası Kushner'in doğal koruma alanı olarak ilan edilmiş eski bir askeri üssün yer aldığı adayda çok büyük bir turistik yatırım yapma projesine karşı başlayan bu hareket, 2024'ten beri devam eden ama giderek büyüyen bu hareket bir aya yakın süredir işgal olarak da devam ediyor ve o iki turistik bölgede 2 hafta önce daha detaylı anlatmıştık hatırlarsanız. Özellikle pembe flamengoların üreme alanı olan bu bölgede bölgeye ulaşımı engelleyen bariyerler de kaldırıldı hareket tarafından, protesto hareketi tarafından. Zaten bu protesto hareketinin simgesi de pembe flamengo. Biliyorsunuz hatta pembe flamanga hareketi olarak da tanımlanıyor. Şeffaflık eksiğinden çok şikayet ediliyor. Sorumsuzluktan şikayet ediliyor. İktidarın sorumsuzluğundan ve özellikle Edirama'nın küstah bir tavır almasından şikayet ediliyor. Edirama da Financial Times'ta bu hareketi eleştirdiği yazısında belden aşağı bir küfürde bulundu. Şimdi burada söylemeyeyim ama S ile başlayan meşhur bizim de kullandığımız, Türkçe'de kullandığımız bir tabir vardır biliyorsun. Biliyorsunuz onu kullandı bu hareket için ve tabii bu diğer tarafta çok ciddi bir tepki topladı. Bütün bunların kaynağında da 2024'te doğal koruma alanlarını turizme açmaya izin veren bir yasa var. O yasa çerçevesinde zaten Ivanka Trump'a ve başka yatırımcılara bölgenin, o bölgelerin turizm yatırımına açılması imkanı doğdu. Toplumsal hareket de, bu protesto hareketi de bu 2024 yasasının iptal edilmesini talep ediyor. Avrupa Birliği Parlamentosu'nda da buna yönelik çok ciddi bir Arnavutluğa çağrı yapıldı. Bu tabii önemli çünkü Edirama'nın iktidardaki Sosyalist Parti'nin lideri, 10 yıldan beri iktidarda olan Edirama'nın en büyük sloganı 2030'da Arnavutluk Avrupa Birliği üyesi olacak sloganıyla sürekli ayakta duruyor. Ve sadece bunu dile getiriyor ama aynı zamanda tabii Avrupa Parlamentosu'nun Arnavutluğa yönelik eleştirileri de giderek artıyor. Koruma alanları imara açan yasaya karşı hareketin yanında bir de tabii memnuniyetsizlik çok yüksek Arnavutluk'ta. 1,5 milyon kişinin Arnavutluğu terk ettiği, çalışmak için Arnavutluk dışına gittiği söyleniyor. Hatta bu son gösterilere Amerika'dan, Berlin'den, İtalya'dan oralara göç etmiş Arnavutların geri dönüp gösterilere katıldıklarında şahit oluyoruz Arnavutluk'ta. Bir kısım gösterici Arnavutluğun bir tür peşkeş çekildiğini ve özellikle de yolsuzluklarla beraber suç şebekelerinin, kara para arama, aklama şebekelerinin ve uyuşturucu şebekelerinin Arnavutluk'ta, özellikle Tirana'da ve deniz kıyılarında çok büyük yatırımlar yaparak paralarını akladıklarını ve bunu iktidarın buna göz yumduğunu iddia ediyorlar. Tirana'daki gözlemciler bir dizi Tirana'nın ortasında, merkezinde yüksek gökdelenlerin boş durduğunu ve kara para aklama mekanizması olarak çalıştığını söylüyorlar. Edirama ise bunun Arnavutluğun müreffehleşmesi, gelişmesi olarak tanımlıyor ama çok ciddi bir genç işsizliği var ve çok büyük bir, dediğim biraz evvel dediğim gibi, yurt dışına kaçış var. Özellikle kalifiye personelde. Arnavutluk satılık değildir sloganları, bir de medyayı boykot sloganları Tirana'da yeniden cumartesi gecesi söylendi. Niye medyayı boykot? Çünkü medyada büyük ölçüde bu suç örgütlerinin veya kara para örgütlerinin, kara para aklama örgütlerinin denetimi altına girmiş durumda. Arnavutluğun daki protestolar, dediğim gibi bir aydan
3: oldukça,
11: beri...
3: Oldukça da büyük değil mi yani protestolar?
11: Evet, katılımlar Arnavutluk nüfusuyla karşılaştırınca katılım yüksek. Dediğim gibi bir de yaz, şimdi yurt dışına göçmüş olan Arnavutların bir kısmının da gelip burada gösterilere katıldığına şahit oluyoruz. O da anlamlı bir örnek çünkü onların... Arnavutluk'tan olan beklentilerinin sona ermediğini de gösteriyor aynı zamanda.
4: Aslında ilginç bir şey, yani hem Sırbistan, Arnavutluk, bütün bölgelerde böyle bu tür toplumsal hareketlerin güçlenmesi,
11: evet,
4: iyi işaret bir yandan. Bu arada demin, evet, pardon Ahmet, o gençlik hareketi Otpor'du, hatırladım onu.
11: Otpor, direniş, evet, Otpor. Otpor. Sırbistan'daki karşı, ama Sırbistan'daydı.
4: Tabii, Milošević'e karşı. Evet,
11: değil Otpor'du mi? Sen Bosna dedin ama o Sırbistan'daki
4: hareket. Yok yok, tabii Bosna Savaşı'ndan sonra.
11: Ha, Bosna Savaşı, gördüm, pardon, evet, ben Bosna'daki, evet, hareketten bahsediyorsun,
4: yok, yok,
11: zannettim.
4: Yok, yok.
11: Bu Otpor hareketi, evet, bu Otpor hareketi hatta Gezi davasında
4: evet,
11: biliyorsunuz sanki Gezi'nin
4: Otpor'un
11: bir uzantısı olarak dış güçlerin,
4: evet,
11: dış güçlerin yönlendirmesiyle Otpor'un Gezi Otpor modelinin Gezi protestoları sırasında uygulandığı, kopya edildiği, hatta oradan yönetildiği iddiasını savcılık iddianamesine dile getirdi ve Gezi davasından şu anda hapis yatan arkadaşlarımızın bir kısmı bundan da suçlanmaya devam ediyorlar bu nedenden dolayı.
4: Evet.
11: Üçüncü olarak Güney Amerika'ya gidelim isterseniz. Çünkü Güney Amerika'da dün Peru'da 3 hafta sonra ikinci turun başkanlık seçimlerinin yapılmasından 3 hafta sonra seçim sonucu açıklandı. Keiko Fujimori resmen başkan oldu. Oyların %50,13'ünü alarak, karşısındaki solun adayı Roberto Sanchez de oyların %49,86'sını aldığı ilan edildi. İki aday arasında 50 bin oy farkı var. 18 milyon oyun kullandığı bir ortamda 50 bin farkla Fujimori başkan oldu. Roberto Sanchez sonuçlara itiraz ettiğini, resmen itiraz edileceğini söyledi. İtirazının ana gerekçesi, yurt dışı ilk defa oy hakkı tanınan yurt dışı oyların iptalini talep ediyor Roberto Sanchez. Çünkü bu yurt dışı oylarda bir dizi kuralsızlık yaşandığını söylüyor. Zaten Fujimori'nin kazanması, aradaki farkı kapatma, Fujimori'nin Roberto Sanchez'in önüne geçmesini sağlayan esas itibariyle yurt dışı oyları oldu. Gene tabii başa baş aslında. Yani evet, Roberto Sanchez yurt dışı oylarını iptal ettirirse Roberto Sanchez de belki 70-80 bin oyla Fujimori'nin önüne geçecek. Yani arada öyle birinin öbürkünü ezeceği bir fark yok. Peru bu anlamda
3: çok acayip de değil mi Ahmet bu yani?
11: Ama üçüncü keredir böyle başkanlık.
3: İkiye bölünme tam anlamıyla yani. Tam ikiye bölünme, karpuz gibi ikiye bölünmüş durumda ve çok ciddi sonuçları de, olacaktır.
11: 2021'de de Fujimori Pedro Castillo karşısında hemen hemen aynı 100 bin oy farkla aşağı yukarı kaybetmişti. Yani Fujimori 3 kere kaybettiği başkanlık seçimini dördüncü kez kazandı. 2011'de kaybetti ikinci turda.
4: Ahmet,
11: 2016'da.
4: Bir şey küçük efendim? Hemen bir şey soracağım. Bu Fujimori hep aynı Fujimori mi? Hani Ohto Kumpo
11: kendine
4: darbe yaptıran bir adam vardı.
11: Keiko Fujimori onun Fujimori'nin kızı. Fujimori 1990 ile 2000 arasında arasında Cumhurbaşkanlığı yapan Fujimori daha sonra 2009'da insanlığa karşı suç, özellikle aydınlık yol militanlarının katledilmesi ve yerlerin katledilmesi nedeniyle insanlığa karşı suç, anayasayı ihlal suçlarından hapsedildi ve 2024 yılında hapiste vefat etti. Keiko Fujimori babası hapisteyken iki defa aday olmuştu. Üç defa aday oldu. Hı. 2011'de, 2016'da ve 2021'de. Babasının la arasına 2021 seçimlerinde biraz mesafe koymaya çalıştı. Çünkü babasına olan tepki çok yüksek tabii Peru'da. Fakat bu son seçimlerde babasının hayatta olmadı, o hayatta değilken katıldığı ilk seçim oldu Keiko Fujimori ve bu sefer babasının mirasına daha açık biçimde sahip çıkarak seçimleri ucu ucuna da olsa kazandı Keiko Fujimori. Ve 28 Temmuz'da görevi devralacak. Düzen, disiplin, suç örgütleriyle mücadele. Babasının aydınlık yolu bastırmak için kullandığı yöntemleri bu sefer suç örgütlerini bastırmak üzere kullanacağını vaat ediyor. Diğer taraftan şunu da belirteyim. Keiko Fujimori 59 yaşında ve kendisi de geçmişte babası hapisteyken kendisi hakkında da bir rüşvet davasından rüşvet iddiasıyla soruşturma açılmış ve bir yıl tutuklu kalmıştı. Bu hatırlarsanız meşhur Odebrecht adlı bir inşaat firmasının etrafa rüşvet dağıtarak inşaat ihalelerini, kamu inşaat ihalelerini aldığı iddiasıyla bir dizi yerde Lula da Silva'ya da yönelik bu iddiayla da Silva birkaç yıl hapis kaldı biliyorsunuz Brezilya'da. Keiko Fujimori de dediğim gibi daha önce bir yıl tutuklu kalmış ve sonra beraat veya serbest bırakıldı. Tam beraat etti galiba veya küçük bir ceza aldı. Kendisi suç örgütleriyle mücadele etmek, disiplin ve babasının 1990'larda uyguladığı neoliberal politikaları biraz daha ılımlı biçimde yeniden uygulama vaadiyle seçildi. Ama dediğim gibi Peru'da hakikaten tamamen ortadan ikiye bölünmüş durumda. Keiko Fujimori'nin partisi mecliste çoğunluğa sahip değil ama birinci parti konumunda. 130 milletvekillik meclisin 44 milletvekiline sahip, yani 66 milletvekili lazım çoğunluk için. Ama Keiko Fujimori'nin partisinin 44 milletvekili var. Aşırı sağ partilerin de 10-15-20 milletvekilleri var. Dolayısıyla aşırı sağ ve sağın birleşmesiyle beraber mecliste de bir parlamenter çoğunluğa sahip olacak gibi gözüküyor. Roberto Sanchez de bir ana muhalefet lideri olarak, onun da partisi ikinci parti konumunda mecliste, ana muhalefet lideri olarak mücadele edecek. Roberto Sanchez senatör olarak seçildi aynı zamanda. Ama bu tabii ki Peru'daki bu durum, Kolombiya'daki büyük ihtimalle kesinleşecek olan gene aşırı sağ liderin başkanlığının onaylanması, Ekvador'daki gene radikal bir sağcı liderin iktidarı, Şili, Arjantin, Bütün bunları yan yana getirdiğimizde ciddi bir radikal sağ dalganın özellikle de Salvador'daki Bukele yöntemini çok benimseyen bir sağ dalganın Latin Amerika'da estiğini, Trump destekli estiğini söyleyebiliriz.
4: Latin Amerika karanlığa hazırlanıyor diye bir cümle not etmişim. Bir kimin yazısını hatırlamıyorum şimdi ama evet.
11: Maalesef böyle. Bitirirken bir kısa hatırlatma
3: çok az ülke var pardon yani şey dedim. Bir Meksika'da sağcıların egemenliği yok.
11: Bir de Uruguay'da yok.
3: Bir de Uruguay'da bir de Brezilya'da ama
11: bir de Brezilya'da seçimlerde bakalım yani.
3: Evet.
11: Lula da Silva'nın seçilme şansı Bolsonaro'nun oğluna karşı.
3: Bolsonaro'nun oğlu da geliyor. Fujimori'nin kızı. Evet. Bolsonaro'nun oğlu. İlginç oğlu. Bir hanedanlar. Sağ hanedanlar egemenliğine de tehlikeli bir gidiş var.
11: Evet, bir iki dakika içinde bir hatırlatma yapmak istiyorum. Gazze ve Lübnan'da olanlarla ilgili. Ekim 2025'ten beri biliyorsunuz kağıt üzerinde yürürlükte olan bir ateşkes var Gazze'de. Ve bu ateşkesten beri, bu ateşkesin gündeme girmesinden beri Gazze'de en az 1045 kişinin İsrail güçleri tarafından öldürüldüğünü Gazze Sağlık Bakanlığı verileri güvenilir olduğu söylenir. 1045 kişinin öldürüldüğünü İsrail güçleri tarafından belirtildi. Diğer taraftan 7 Ekim 2023'ten beri yani Hamas'ın terörist bakanlık verileri güvenilir olduğu söylenir. 1045 kişinin öldürüldüğünü İsrail güçleri tarafından belirtildi. Diğer taraftan 7 Ekim 2023'ten beri yani Hamas'ın terörist saldırısından

0: askeri öldürülmüş. Lübnan'da İsrail ve Lübnan arasında imzalanan sürekli barış anlaşmasının hayatta kalmasının çok zor olduğu hemen hemen ortaya çıktı. İsrail ordusu Güney Lübnan'da saldırılarına devam ediyor ve buna karşılık bu anlaşmayı Lübnan Cumhurbaşkanı Aoun kabul etti ama Parlamento Başkanı Nabih Berri dün Hizbullah'ın müttefiki olan Nabih Berri, Emek Hareketi'nin lideri, bunun bir diktat anlaşması olduğunu, Lübnan'ın haklarını koruyan bir anlaşma olmadığını belirtti ve anlaşmanın uygulanmasının mümkün olmadığını söyledi. Amerika Birleşik Devletleri'nin ve İsrail'in İran'a saldırılarından beri Lübnan'da İsrail ordusu 4200 Lübnanlıyı öldürmüş durumda. Ve son olarak Suriye'de de 2024 sonrasından beri, yani El-Şara'nın iktidara gelmesinden beri, güneyde işgal devam ediyor Suriye'de ve Golan Tepeleri, Birleşmiş Milletler'in denetimi altındaki Golan Tepeleri'nde işgalin kalıcı olacağını İsrail Savunma Bakanı geçtiğimiz aylarda belirtti. Ve burada da İsrail güçlerinin bölgede yüzden fazla, sayısı tam kesin değil çünkü Suriye verileri daha ortaya çıkmadı, 100 ila 500 arasında kişiyi öldürdüğünü, terörist iddiasıyla öldürdüğünü belirtiyor. Bunu şunun için belirtiyorum, yani Suriye'nin güneyi, Lübnan, Gazze ve Batı Şeria'da halen İsrail'in işgali ve saldırıları ve çocuk, yaşlı ve belki de silahlı militanlar da dahil bunun içine insanlara yönelik cinayetleri devam ediyor.
1: Evet, bir de ben de şeyi
0: Barış adı
1: ekleyeyim.
0: altında.
1: Barış adı altında bir de serbest hareket planı adı altında gönüllü göçe zorladıkları belirtiliyor. Çok acayip. Middle East Monitor'dan bir haber vardı. Onu da ben ekleyeyim.
0: Gazze
1: İsrail
0: üzerinden özellikle bunu yapmaya çalışıyorlar, evet.
1: Gazze'de evet boşaltmak istiyorlar. Kabul eden ülke olmadığını düşünüyorlar ama olsun boşaltacağız diyorlar. Çok çok tuhaf durumlarla karşı karşıyayız yani. Evet,
0: Evet.
1: sona erdirdik programı da. Çok teşekkürler
0: Peki. İyi
1: Ahmet.
0: günler. Çok
1: Görüşmek
0: teşekkürler.
1: üzere.
0: Görüşmek
1: İyi günler
0: üzere.
1: efendim.
0: Tamam.
2: Ahmet İnsel'le Ufuk Turu. Açık Gazete.
3: Şimdi ve burada.
4: Reklamlar.
5: Yaz sıcağına caz serinliği getiren festival İstanbul Caz Festivali 33. kez şehrin sevilen mekanlarında izleyiciyle buluşuyor. Marcus Miller, The Sacred Souls, Robert Plant, Caz Vapuru, Parklarda Caz ve daha fazlası 30 Haziran 13 Temmuz arasında İstanbul'da. Ayrıntılı bilgi caz.iksv.org'da. Apaçık Radyo katkılarıyla.
6: Merhaba, ben Özel Sezin Lisesi Etik Kulübü öğrencisi Yaman. Okulumuzun düzenlediği 7. Etik Zirvesi'nde dijital çağın içerisinde yaşayan bir genç olarak nelere dikkat etmem gerektiğini öğrendim. Kendi kişisel haklarım kadar başkalarının kişisel haklarını gözeterek klavye kullanmanın, yaşıtım olsun olmasın insanların duygu ve düşüncelerini gözetecek ifadelerle kendimizi tanıtmanın önemli olduğunu bu zirveyle hatırlamış oldum.

0: Ve felsefe sohbetleri.
1: Günaydın Güven Bey, merhabalar.
2: Günaydın Ömer Bey.
1: Evet, bugünkü Açık Bilinç'te bir diziyi daha, sağlıkla ilgili bir diziyi de tamamlıyoruz galiba ve konuğumuz Profesör Mehmet Korkmaz. Siz açıklamaları yaparsanız daha iyi olur, Mersin.
2: Tabii bugün konuğumuz Profesör Mehmet Korkmaz, kardiyolog, kardiyoloji profesörü. Hoş geldin Mehmet, merhaba.
3: Merhaba, hoş bulduk.
1: Merhabalar, hoş geldin.
2: Şimdi Mehmet Korkmaz aslında daha önce de konuğumuz olmuştu ve süplemanlar ya da takviyeler konusunda bir programda konuşmuştuk kendisiyle. Geçenlerde başka bir forumda Kalbin Hikayesi diye bir sunumunu dinledim. Çok da beğendim. Kendisinden rica ettim acaba bunu radyoda da anlatır mısın diye. O da bizi kırmadı, sağ olsun. Bugün kalpten bahsedeceğiz. Şimdi kalple ilgili bir sorun yaşayan birisi bugünlerde işte hemen bir kardiyoloğa gidiyor. Bir takım görüntüleme yöntemleriyle baktırıyor. İşte damarları ne durumda filan, onları kontrol ettiriyor. Fakat kalp aslında ilginç bir organ. Yani insan vücudunda işte bir pompa işlevi görüyor bir yandan ve ama işte hani aşkın, sevginin başladığı ya da kök saldığı yer olarak da görülüyor. İşte böyle başka bir şekilde sembolize ediliyor. Elimizle kalp işareti yapıyoruz. Bir şeylerden hoşlanıyorsak, işte futbolcular falan mesela bunu sıkça yapıyorlar. Dolayısıyla yani kalbin hikayesi dediğimizde modern kardiyolojinin çok daha eskisine, ötesine giden bir şey de var. Bugün hepsinden birden konuşacağız. Çünkü Mehmet Korkmaz kendisi çok iyi bir çağdaş kardiyolog olduğu halde aslında kalbin öteden beri ne şekilde incelendiği, ne şekilde kalp konusuna yaklaşıldığı, nasıl kavramsallaştırdığı, sembolize edildiği bunları da iyi biliyor. Çalışmış ve hazırlanmış durumda. Mehmet Korkmaz Ankara Anadolu Lisesi'nden mezun. Ben de oradan tanıyorum zaten. Daha sonra Hacettepe Tıp Fakültesi'nde tıp eğitimi alıyor, hekim oluyor. Bu arada Mehmet'in eşi Meliha Korkmaz da bir tıp profesörüdür. Nükleer tıp alanında daha önce Açık Bilinç'te de konuğumuz olmuştu. Evet. Kendisine de buradan bir selam gönderelim. Mehmet ayrıca daha sonra bir süre Baylor College of Medicine denen Texas'taki çok ünlü bir kardiyoloji merkezinde de asistanlık yapıyor. Epey zamandır işte çalışmalarını Ankara'da sürdürüyor. Zaman zaman İstanbul'a geliyor, gidiyor filan. Şimdi kalbin hikayesini yani hem çağdaş kardiyoloji açısından hem de ondan öncesi itibariyle Mehmet Korkmaz'dan dinleyeceğiz. Mehmet buyur, sen başla derim.
3: Evet, teşekkür ederim. Biraz önce söylediğin gibi kalp aslında basit bir pompa ama insanlık tarihi boyunca çok anlamlar yüklenmiş bir organ. Benzetmeler, şarkılar, şiirler, semboller, her yerde kalpten bahsediyoruz. Yürekli ol diyoruz, kalbime yazdım diyoruz, kalbi duygularla diyoruz vesaire.
1: Şimdi de emoji kullanıyoruz değil mi bolca?
3: Sosyal evet, medyada. Onu kullanıyoruz, doğru. Onun dışında ne bileyim, ticari olarak da çok pazarlanan bir organ. Sevgililer gününde her taraf kalpten geçilmiyor. Kalbi niye bu kadar takıntılıyız? Ben bunu biraz düşündüğüm zaman herhalde iki sebebe bağladım. Birincisi hareket eden bir şey, içinde kan dolaşıyor falan. Aslında büyüleyici de bir organ. Çünkü sadece döllenmenin üzerinden 3 hafta geçtikten sonra 2 tane tüp yan yana geliyor ve daha anne hamile olduğunu bilmeden içinde atan bir organ haline geliyor. Ve eğer 80 yıllık işte ortalama bir ömürden söz edecek olursak 3 milyar kez atıyor. Her durumda atıyor. Denizin dibinde, gökyüzünde, uçarken, yatarken vesaire. O yüzden çarpıcı bir şey ve bir de insanları en çok öldüren organ bu. Herhalde bu sebepler, saydığım sebeplerden dolayı birinci sırada işte kalp hastalıklarına bağlı ölümler geldiğini hepimiz biliyoruz. İnsanlar kalple takıntılılar. Ölümlerinde yaklaşık 1/3'ünün bundan kaynaklandığı için.
2: Evet.
3: Şimdi tarih boyunca da bu böyle olmuş. Mesela kadim uygarlıklara bakacak olursak hem Mısır'da hem Azteklerde kalbin çok özel bir yeri var. Örneğin Mısır'da Kalp kurban ve ruhun evi olarak kabul ediliyor. İnsan demeyeyim, özür dilerim, mumyaların içerisine sadece tek organ, iç organ olarak kalp bırakılıyor. Ve bir ünlü Ölüler Kitabı isimli bir papirüste de bu işin çok büyük incelikleri, ayrıntıları anlatılıyor. Burada adalet tanrıçası, Mısır'ın doğruluk ve adalet tanrıçası Maat, ki daha sonra bu Yunan'da Temis'e evrimleşecek ama Maat Temis'ten daha fazla bir şey Mısır'da. Varlığında Tot, o da Yunan'da Hermes'e dönüşecek. Onun şahitliğinde ölen kişinin kalbi Maat'ın başındaki tüyle tartılıyor. Eğer günahları fazlaysa ona göre bir karar veriliyor öbür dünyadaki hayatına. Eğer hafifse kalp tüyden, o zaman cennete gidiyor ya da o Mısırların cennet olarak kabul ettiği yere gidiyor. Azteklerde 10 binlerce kilometre ötede, 10 binlerce yıl sonra onlar da kalbe takıntılılar. Ona Yolia diyorlar, ilahi kıvılcım veya yaşamın özü diyorlar. Güneş tanrısı, bunun ismini çok zor söylüyorum, beni affedin, Huitzilopochtli diye biten güneş tanrısına savaştaki ölen kişilerin veya yakaladıkları savaş esirlerinin kalbini çıkartıp sunuyorlar. Çünkü birisi evrenin, kainatın hayat vereni güneş, öbürküsü insanın hayat vereni. O yüzden ona sunmak gerektiğine dair bir teolojileri var. Şimdi bize çok korkunç geliyor tabii ama kan ise akan kansa yağmur tanrısını besliyor. Yağmur tanrısı Tlaloc'u besliyor. Bunun ismi kolay, Tlaloc'un. Birçok kültürde böyle. Daha sonra bu tek kitabi dinler diyeyim dönemi geldiği zaman da durum pek fazla değişmiyor. Hristiyan mistikleri de, İslam tasavvufları da hepsi kalbin ruhun merkezi olduğu, hakikatin orada olduğunu düşünüyorlar. Kelime anlamıyla böyle düşünüyorlar, şey olarak değil, yani mecazi olarak değil. Mevlana'nın birçok şiirinde mesela bir şey anlamazsan kalbine dön diyor, oraya bak diyor, gerçekler orada saklıdır diyor filan. Bunun gibi birçok örnek var. Mısırlılar gene Ebers Papürüsü diye ünlü bir papürüs var. Orada da birazcık fizyolojiye giriyor Mısırlılar ama uzun yıllar bu kalbin fizyolojisinden uzak durumda yaşıyor insanlar. Ruhun ikametgahı diyor ama aynı zamanda kan akışının da merkezi diye bir laf geçiyor. Ta ki milattan önce 300'lere kadar filan. Burada Koslu Erasistratus isimli bir filozof veya poliglot diyelim, Hazerfan bir adam bu Erasistratus, fizyolojiyle de ilgileniyor. İlk defa kalbin bir pompa olduğunu düşünüyor, dolaşımla alakası olduğunu söylüyor. Biraz yanlış şeyler söylüyor. Havayı akciğerden alır diyor, damarlarda hava dolaştırır kalp falan diyor ama en azından işte milattan önce 300'lere kadar kalbin sembolik anlamlarından fizyolojik fonksiyonlarına ulaşabilmiş değiliz.
4: Evet.
3: Evet. Burada en önemli figür Galen. Tıbbı da çok etkileyen birisi Galen. Galen bizim Bergamalı. Bergama'daki güzel bir müze var. Bergama Müzesi. Bu arada dinleyicilere de ziyaret etmedilerse ziyaret etmelerini öneririm. Onun önünde bir sütuna yaslanmış şekilde ünlü Galen'in heykelini görebilirsiniz. Oldukça da muzip bir biçimde duruyor. Heykel de güzel bir heykel. Galen Bergama doğumlu. Oradaki ünlü bir sağaltıcı tapınak Asklepios tapınağı var. Orada ilk eğitimini alıyor, tıp eğitimini alıyor. Sonra İzmir'e gidiyor, Korint'e gidiyor. Ama en önemlisi bütün dönemin büyük düşünürleri gibi Mısır'a gidiyor. İskenderiye'de tıp öğrenimi görüyor. İnsan diseksiyonu yapmak mümkün değil o zaman da. Ama Galen'in en büyük şansı gladyatörleri tedavi ediyor. Yaralı gladyatörlerin yaralarını dikiyor. O yüzden iç organlarına göz atma imkanı oluyor. Hayvanları diseke ediyor. Hayvan diseksiyonu yapıyor. 400'den fazla kitap yazdığı söyleniyor. Aslında ortalıkta Galen'e ithaf edilen demeyeyim de Galen'e ait olduğu iddia edilen çok fazla kitap var. Galen o kadar büyük bir etki yaratıyor ki Galen'den sonra gelen her kim kitap yazacak olursa kendi adıyla yayınlanamayacağını düşündüğü için Galen'in adını kullanıyor. O yüzden 700-800 tane eseri var. Bunların 400'ünün ona ait olduğu düşünülüyor. Ama esas ünlü Stoik İmparator Marcus Aurelius'un doktoru olduğu zaman şanı yürüyor. Daha doğrusu sadece Marcus'un da değil, ardıllarının da doktoru. Üç imparatorun doktoru oluyor Galen. Oğlu Commodus'un ve ondan sonra gelen Septimus Severus'un doktorluğunu da yapıyor. Ama esas ünü Marcus Aurelius'tan geliyor. Marcus Aurelius ona hekimlerin birincisi, filozofların da biriciği diyor. Hatta bunların ilk karşılaşmalarında meşhur bir şey var, anekdot var, ne kadar doğru bilmiyorum. Nabzını tutuyor, diyor ki bu bir enfeksiyon değil diyor imparator için. Bu basit bir hazımsızlık diyor. Marcus Aurelius o zamandan beri onu çok seviyor. Her neyse, Galen garip bir şey yapıyor. Dolaşım fizyolojisi tanımlıyor. Diyor ki kan yutulan yiyeceklerden karaciğerde üretilir. Bunun bir kısmı kalbin sağ tarafı aracılığıyla akciğerlere gönderilir. Bir kısmı gözeneklerden geçer, sol tarafa ulaşır. Oradan organlara gider. Organlarda bu kan tüketilir diyor. Kullanılmayan kan dağıtılır, atılır filan diyor. Ve bu 1500 sene boyunca Galen'in ünü sebebiyle tıbbi bir gerçek olarak her tarafta okutuluyor, anlatılıyor, öğretiliyor. Tam 1500 sene. Kimse karşı çıkamıyor. O kadar önemli bir şey ki bu Galen hakikaten şey gibi, peygamber seviyesinde gibi, din kurucusu gibi bir adam tıpta. İlk bu işin Galen'in yanlışlarını anlayan ilk ama şanssız bir adam var. Arap İbn Nefis 1242 yılında İbn Sina'nın ünlü Kanun eserine bir şerh yazıyor, bir düzeltme yazıyor. Orada diyor ki kalp sağ kalpten sağ ventrikülden sağ karıncıktan pompalanan kalp akciğere gider. Akciğerde havalanır. Oradan tekrar sol kalbe döner. Oksijenlenmiş kan demiyor tabii ama yaklaşık benzer şeyleri söylüyor. Sol kalp tarafından vücuda dağıtılır diyor. Bunu tamamen dolaşımı doğru tanımlıyor İbn Nefis. Koroner dolaşım, yani kalbin kendi dolaşımını doğru tamamlıyor filan ama İbn Nefis uzun süre unutuluyor, karanlıkta kalıyor. Ta ki 1945 veya 46 senesinde St. Petersburg'da bu İbn Sina'nın eserine yazdığı şerh ya da kendi manuskripti, teksti, yazısı bulunana kadar. Ondan sonra anlaşılıyor ama İbn Nefis'in değeri o sırada tabii bütün bilgiler dolaşım fizyolojisi anatomisi yerleşmiş hale geldiği için sadece ek bir bilgi olarak İbn Nefis'i anmak istedim ama esas bütün bu işin kredisi hepimizin bildiği gibi William Harvey'e ait ama esas doğru tanımlayan, dolaşımı doğru tanımlayan bir Arap bilim adamı, bir Arap hazelfen bu İbn Nefis'te.
1: Evet.
3: Şimdi İsterseniz biraz da Harvey'den bahsedeyim. Harvey 1628 Kent doğumlu bir İngiliz hekim. Harvey çok ilginç bir kişilik. Padua'da eğitim alıyor. Şimdi Padua'nın önemi şu. Padua tıbbın Mekke'si 17. yüzyılda, hatta 18. yüzyıla kadar öyle. Avrupa'nın bütün doktorları orada gidip bir şeyler öğreniyor.
1: İtalya'da değil mi?
3: Evet, İtalya Padua. Orada bir şeyler öğrenmek istiyorlar. Padua'yı Padua yapan da çok ünlü bir insan var. Bir araştırmacı var. O da ünlü anatomist. De Humani Corporis Fabrica'yı yazan ve işte bir sürü kitaba yazarlık yapan ünlü Vesalius. Vesalius'un ölümünden 30 sene kadar sonra Harvey Padua'da. Orada aslında her şey hazır. Gittiğinin belki birinci, ikinci senesinde, 20'li yaşlarında dolaşımı keşfediyor. Dolaşımın ne olduğunu ortaya çıkartıyor Harvey. Çünkü birçok diseksiyon yapılıyor. Birçok anatomik çalışmaya katılıyor ve Vesalius'un çok ayrıntılı çizimleri var. Kalp ve göğüs içi organlarla alakalı, akciğer kalp bağlantıları, akciğer toplardan hepsi çok doğru ve mükemmel yapılmış bir şey. Artı Vesalius'un Galen'in Yanlışları Üzerine diye de bir kitabı var. Onu da okuyor Harvey. Çok kısa bir süre içerisinde bugün bildiğimiz biçimde dolaşımın ne olduğunu anlıyor. Ama şeye karşı çıkamıyor direkt olarak Galen'e. O yüzden çok ünlü bir, çok sabırlı bir halkla ilişkiler stratejisi yürütüyor. Bütün arkadaşlarına düşüncelerini mektuplarla yazıyor. Diyor ki, İşte ben böyle böyle düşünüyorum. Artı fiziksel olarak da bu Galen'in söylediği mümkün değil. Kan her pompalamada işte 100 cc kadar şey yapıyor, kan pompalıyor. Bir dakikada 5 litre kan pompalıyor. Bu 5 litre kanın karaciğerde oluşturulup dokularda tüketilmesi falan mümkün değil. Bu böyle bir dolaşım olması lazım falan. Onların hepsini çok güzel tarif ediyor. Kimi diyor ki aman sen saçmalıyorsun, böyle şey olmaz. Üstada karşı çıkılmaz. Kimi diyor ki ay haklı olabilirsin filan. İngiltere'ye döndükten sonra da ama bir şey yaratıyor Harvey. Yani herkes diyor ki ya bu adam bir şeyler düşündü ve doğru düşünüyor. Karşı çıkanları destekleyenlere, destekleyenleri karşı çıkanlara mektupları birbirine gönderiyor filan. 20 sene bekliyor. O cesaret edemiyor şeye. Hatta ünlü kitabını Hayvanlarda Kalp ve Kan Hareketi Üzerine Anatomik Bir Çalışma kitabın adı. Bu kitabı yayınladığı zaman bir arkadaşına insanlığın düşmanlarım olmasından korkuyorum. Çünkü adetler adeta başka bir doğa gibi oluyor diye yazıyor. Hala korku içerisinde Galen'e karşı çıkmış olmasından dolayı.
4: Evet. Tamam, devam et.
3: Kitabı o sırada zaten kraliyet doktoru, birinci Charles'ın doktoru. Birinci Charles da egzantrik bir adam. Bu bilimle ilgileniyor. İşte fiziksel filan o sıralarda yapılmakta olan kimya ve fiziktedeki bilimdeki yeni atılımlara ara sıra amatör olarak katılıyor filan. Kitabını ona ithaf ediyor. Çok süslü şeylerle ona ithaf ediyor, cümlelerle ithaf ediyor. Charles'ın desteklemesiyle birlikte de zaten bunun kitabı basıla diye buyurduğu için kral Harvey çok kısa bir süre içerisinde Batı'nın en ünlü doktoru haline geliyor.
4: Yani sabrının meyvesini almış sonunda
3: Evet.
4: Harvey, öyle gözüküyor.
3: Evet, sosyal zeka dedikleri her bu olsa gerek herhalde.
4: Evet. Ve böylece Galen'in yaptığı yanlışlar da kabul görmeye başlıyor ve oradan çağdaş cerrahiye doğru galiba ilerliyoruz, değil mi?
3: Evet, şimdi anatomiyi Vesalius, fizyolojiyi de Harvey tespit etti. Artık bundan sonra ikisini birleştirip bir şeyler yapmak gerekiyor ki öyle oluyor zaten. Mesela kalp dokunulmaz kabul edilen bir organ. Mesela Aristoteles kalbi kutsal diyor. Hiçbir şekilde tedavi edemezsin, kesemezsin, dokunamazsın filan. Hatta 19. yüzyılın sonlarında ünlü bir cerrah vardır, Billroth diye. Billroth bu mide ameliyatlarını tanımlayan kişi. Kalbe dikiş atan bir cerrah bütün saygınlığını yitirir diyor filan. Yani dokunulmaz kabul ediliyor. Bir sürü yerde ameliyatlar, tedaviler başlamış olmasına rağmen. Bunu da 1896'da bir Alman cerraha borçluyuz ilk kalp ameliyatını. Aslında bir zenci kalp cerrahı 1893'te bir yaralanma sırasında kalbin etrafındaki zarı dikiyor. Perikardı dikiyor, ona perikard deniyor. Ama esas Ludwig Ren yapıyor bu işleri. İlk kez kalbe dokunan kişi o. Ludwig Ren Frankfurtlu bir cerrah. Frankfurt'ta Main'in karşı kenarında ki Darmstadt'ta çok güzel de bir hastanesi var. O sokağın adını da Ren'e adamışlar. Şu anda çocuk bakım yurdu gibi. Çok güzel bir bina. İlk ameliyatını orada yapıyor Ren. Bir sağ atrium yırtığını dikiyor. Bir bıçak yaralanmasını, genç bir delikanlının bıçak yaralanmasıyla sağ atrium yırtığını dikiyor. 1896. 1907'ye ilk kalp ameliyatı bu, 1896. 1907'ye geldiğimizde bir kardiyoloji kongresinde Ren 120 tane kalp ameliyatı yapıldığını tebliğ ediyor. 1896-1907 yani 10 sene içerisinde 120 tane ameliyat yapılmış durumda. Şimdi 1 milyonun üzerinde senede yapılan ameliyat sayısı.
4: Böylece yani aslında işte aman dokunmayalım çok kutsaldır falan denilen kalbin aslında ameliyat edilebileceği ve bu sayede birçok insanın hayatının kurtarılabileceği herhalde gösterilmiş oluyor. Bu da modern kardiyolojinin herhalde başlangıcı olsa gerek.
3: Evet, modern kardiyolojinin evet ameliyatlar öyle ama ondan önce bir başka böyle çılgın bir adamdan bahsetmek istiyorum size. O da bir Alman, Werner Forssmann. Werner Forssmann Berlin yakınlarında bir de birazdan da göreceğiz ya da daha önce de söylediğim gibi bütün büyük atılımlar, değişiklikler kardiyolojide olsun başka şeyde olsun gençlerden geliyor. Harvey gibi, Forssmann gibi. Forssmann da 20'li yaşlarında Eberswalde denen Berlin yakınlarında bir hastaneye atanıyor. Başhekim akrabası. Orada kalbe bir şeyle, bir kateterle, bir boruyla ulaşmaya kafayı takıyor Forssmann. Forssmann çünkü daha önce atlarda bunu yapıyor. Atın boyun damarından girerek atın kalbine ulaşabiliyor. Bunu insanda da yapılabileceğini söylüyor. Başhekim, akraba olan başhekim bunu sakın yapma diyor. Ama Forssmann çok takıntılı bir şekilde uğraşıyor. Hatta kendi günlüklerinde bir Alman başhemşirenin peşinde bal kavanozunun etrafında dolaşan diyabetik kedi gibiydim diyor. Hemşireyi ikna etmek için epey bir uğraşmış. Hemşirenle birlikte bir pazar günü radyoloji departmanına iniyorlar ve bir üroloji sondasını, idrar yolu sondasını kendi koluna cut-down yaparak, kesip açıp girerek kendi kalbine ilerletiyor. Bu 12 Mayıs 1929. Bu fotoğraf çok ünlüdür. Hatta yayınlıyor da kendi X-ray'ini çekiyor, röntgenini çekiyor, yayınlıyor. Pek dikkat çekmiyor uzun yıllar ama Amerika'da yıllar sonra fark ediyorlar kalbe bir kateterle gidilebileceğini. Ve bunun öncülleri var, Courant ve Richards isimde. Bunlar New York Bellevue Hastanesi'nde kalbe ulaşacak bir sürü kateter tanımlamaya başlıyorlar. Bu plastik borucukları tarif ediyorlar, yapıyorlar, geliştiriyorlar. Şeyde Forssmann, Courant ve Richards 1956'da Nobel ödülünü alıyor. Nobel Tıp Ödülü'nde Forssmann'ın konuşması da çok komik. Birazcık başhekimden, hemşireden falan böyle şeyde alaycı bir dille bahsediyor ama kendisi de birkaç sene sonra ilgisini kaybedip ürolojiye yönleniyor Forssmann ama Forssmann'ı da anmak lazım çünkü esas kalbe ulaşmayı, ölçmeyi, biçmeyi onun açtığı yoldan giderek sağlamış durumdayız. Ondan sonra inanılmaz bir hız, inanılmaz bir gelişme. Kardiyak kateterizasyonlar yani kalbe girip ölçüm biçim yapmalar, kalbin elektriksel aktivasyonunun tespiti, işte damar içerisine girerek daralmış damarları açmalar vesaireler. Kalbin hiç çalışmayan bozulmuş kalplerin tamamen değiştirilmesi yani kalp nakli. Bunun gibi inanılmaz gelişmeler peş peşe birbirini takip ediyor. Mesela ilk kalp nakli hatırlarsanız Time'a kapak olmuştur. Çok ikonik bir fotoğraf o. Cerrahi şeyin tiyatronun yukarıdan çekilmiş bir fotoğrafıdır. Christian Barnard'a ait. O sırada 53 yaşında. Çok flamboyan bir adam bu. Trafik kazasında beyin ölümü gelişen bir kadının kalbini son evre kalp yetmezliği olan bir hastaya naklediyor. 9 saat sürüyor ameliyat ve kalp çalışıyor. Bu da inanılmaz bir şey. Yani bir başkasının kalbini alıyorsunuz, çalışmayan durmuş bir kalbi takıyorsunuz, çalıştırıyorsunuz. Takılan kişi 18 gün yaşıyor. 18 gün sonra zatürreden ölüyor, enfeksiyondan ölüyor. Ama bir devrim yani 18 gün boyunca bir başkasının organını bir başkasında çalıştırmak bir devrim.
4: Evet, özellikle kalp gibi bir organı herhalde nakletmek büyük bir devrim olsa gerek.
3: Evet, cesur bir adam o. Zaten o sırada büyük bir yarış var Amerika ve Avrupa'da ama bir Güney Afrikalı bir cerrah bu işi başarıyor. Ona da diyorlar ki orada regülasyonlar çok gevşekti falan, o yüzden aldı taktı, ama her neyse ilk kez yapan kişi o, ne olursa olsun. Bugün kalp nakli büyük bir endüstri olmuş durumda. Kalp naklini bekleyen insanlara artık cihazlar takılıyor. Bu cihazlarla organ bulunana kadar hayatını idame ettiriyorlar. Mesela dünya rekoru Stan Larkin isminde bir genç çocuğa ait, bir delikanlıya ait. Stan Larkin'in videoları var şeyde, internette seyredebilirsiniz. Sırtında bir çanta var. Çantadan çıkan kablolar kalbinde takılmış destekleyici destek pompalarına ulaşıyor. Ve Stan Larkin'in internetteki videosu kardeşiyle basketbol oynarken, bayağı güzel de basketbol oynuyor. Yani düşünebiliyor musunuz? 555 gün.
4: Evet.
3: 555 gün boyunca suni kalple yaşamak mümkün. Bu konuda belki bir şey söylemem lazım. Bu mühendislik olarak yapılması zor bir iş değil. Tam kalbin, mekanik tam kalbin. Ancak başka sorunlar var. Bir kere dayanıklılık sorunu var. Yani hemen hemen hiçbir materyal, işte bu 3 milyar hayat boyunca attığını söylediğimiz kalbin devamlı çalışmasına dayanmıyor. İkincisi, sıvı bir ortam, ısı farklılıkları var filan. Materyallerde hızlı dejenerasyonlar meydana geliyor. İşte çeşitli karbon bağları oluşuyor falan. Çok iyi bildiğim bir konu değil. Benim kızım bununla
4: Evet.
3: ilgili çalışmıştı ama yani neyse, bu şekilde başlayan kutsal bir organın değiştirilebildiği, çalışılabildiği gösterildi. Artık damarlara girip genişletmek mümkün. Kapakları ameliyatsız olarak girip açmak mümkün. Kalp içi delikleri kapatmak mümkün. Elektriksel ritim bozukluklarını ortadan kaldırmak mümkün. Ritmi olmayan kişilere ritim sağlamak mümkün. Yani kalp pilleri takmak mümkün. İnanılmaz bir gelişmeyi çok kısa bir sürede sabrınıza sığınarak açıklamaya çalıştım.
4: Yani bence burada aslında son derece olağanüstü bir hikaye de var. Bunların hepsini becermiş insanlık ama tabii epey bir zaman almış, öyle gözüküyor.
3: Evet.
4: Peki bu şekilde bitirelim şimdilik. Bugün kalbin hikayesini Profesör Mehmet Korkmaz'dan dinledik. Eskilerden gelerek hem işte mecazi hem literal bir şekilde çağdaş kardiyolojiye hikayeyi bağladık. Çok teşekkür ederiz Mehmet.
3: Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun.
1: Çok teşekkürler.
3: Sağ olun.
1: Çok görüşmek üzere.
4: Görüşmek üzere. Hoşça kalın.
3: Hoşça kalın.
0: Açık Bilinç.

0: Güven Güzeldere ile bilim ve felsefe sohbetleri.
1: Bu şekilde de bitiriyoruz hem Açık Bilinç programını hem de kendi programımızı, bugün Açık Gazete'yi de bitiriyoruz. Son dakika haberleri var mı diye kısaca bir göz atmak için fırsatımız da pek olmadı. Severi Hisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin'in tutuklandığı haberi var. Bir de IŞİD haberi, IŞİD operasyonu yapıldı diye haberler var. Ama çok sayıda, onları verecek zamanımız yok. Bu şekilde de bitiriyoruz. Bendeniz Ömer Madra, Ferhat Kentel ve Andrei Gritsku'da oluşan ekiple birlikteydiniz. Ayrıca bize Suda Simmeriç ve İpek Beşik de destek oluyorlar. Onlara da teşekkür ederiz ve hepinize günaydın diyoruz.
2: Günaydın.
3: Günaydın.

0: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Apaçık Radyo.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Bülent Özgören'e teşekkür ederiz.
2: Sevgili Günlük. Hazırlayan ve sunanlar Didem Gençtürk, İlksen Mavi Tuna ve Nazlı Zaman. Bugün radyomuzda.
1: Sevgili Günlük, bugün radyomuzda ne var ne yok?
3: Günaydın Didem, herkese günaydın.
1: Herkese günaydın, güzel bir gün dileyerek başlayalım her zaman olduğu gibi.
3: Ama güzel bir şarkıyla da başlayalım her zaman olduğu gibi.
1: Her zaman mı emin değilim.
3: Bugün çok güzel bir şarkı var.
1: Evet, bugünkü şarkıların bir mesaj kaygısı var gibi ama neyse.
3: Aa, estağfurullah. Ne münasebet, asla neyse. Yok. Christina Aguilera ile başlayacağız. I Hate Boys dinleyeceğiz.

0: Christina Aguilera'ya kulak verdik. I Hate Boys dinledik. Hadi başlayalım bugün
1: radyomuzda. Güzel bir şarkıydı. Hadi başlayalım.
0: Ne var ne yok konuşmaya.
1: Bugün 30 Haziran Salı günü ve bizden hemen sonra saat 10.30'da Ahşaptan Betona, Mecidiyeden Jeton'a var. Ve Pınar Erkan bu hafta Aya Stefanos anıtı inşası ve yıkılışını, Schneider Efendi'nin Osmanlı yöneticilerine verdiği borçları ve Aya Stefanos anlaşmasının imzalandığı evin Ruslara verilmesi ve başkaca şeyler anlatacak.
0: Evet, hemen ardından saat 11'de Ada programı var. Levon Bağış ve Deniz Pak'ın hazırladığı programda Marmara Adası konuşmaya başlıyorlarmış. Ben de bunu duyunca çok heyecanlandım. Çünkü benim de çocukluğumun bir kısmı Marmara Adası'nda geçti. Orada bir evimiz vardı. Oranın böyle ada çayı ve işte koruk suyu gibi pek çok adaya has şeyini hatırladım bu vesileyle. Bunu söyleyince de Deniz beni hemen programa davet etti.
1: Koruk suyu neydi ya? Turşu suyu gibi bir şey miydi?
0: Yok. Daha olmamış üzümden yapılan bir şey. Ekşi bir içecek. Evet.
1: Evet, adada Marmara Adası'nı konuşmaya başlıyorlar ve saat 12'de de Polikrom var. Polikrom'da ne olacağını şimdilik bilmiyorum çünkü bu bir program kayıt. Biz bir gün önceden size seslenmiş oluyoruz ama muhtemelen birinde Harbiye'de yapılacak olan İKSV Caz Festivali kapsamında The Sacred Souls'un şarkılarından bir liste çalarım diye düşünüyorum.
0: Evet, The Sacred Souls galiba hepimizi bu aralar etkiliyorlar.
1: Evet.
0: Bu konsere de pek çok insan gibi ben de heyecanlıyım. Saat 12.55'te Cesur Yeni Dünya var. Alda Saksi'nin distopik romanını Tolga Korkut seslendirmeye devam ediyor. Hafta içi her gün saat 12.55'te olduğu gibi. Saat 13'te Fransız Öpücüğü'ne kulak veriyoruz. Devrim Özkan geçen haftaki programdan devam etmekte olan Dünya Kupası'nda fırsat bilerek şarkılar aracılığıyla bir dünya turuna başlamış ve bu kapsamda Amerika Birleşik Devletleri'ne konu alan parçalara kulak vermiştik demiş. Bu haftaki durağımız ise kupada şu an 8 ülkeyle temsil edilen Afrika kıtası. Program boyunca kıtanın doğal güzellikleri ve egzotik atmosferinden bahseden parçaların yanı sıra Avrupa ülkelerinin geçmişte kıtadaki birçok ülkeyi sömürgeleştirmesinden ve burada yaşananlara karşı uyguladıkları ırkçılıktan söz eden şarkılar da dinleyeceğiz. Bu vesileyle bir dinleyicimiz mesaj atmıştı dün. Hatırlarsan Çad'da bizi dinleyen.
1: Aa, evet.
0: Ona da bir günaydın diyelim bu vesileyle.
1: Günaydın. Dünyanın her yerine günaydın diyebiliyoruz. Evet. Saat 14'te de Dünya Mirası Adalar var ve bu hafta Dünya Mirası Adalar'ın konuğu yoga ve wellness eğitmeni Zeynep Can Polat Daş çıkaran olacak. Son yıllarda adalar yalnızca doğal güzellikleriyle değil, daha sade, daha yavaş ve doğayla uyum bir yaşam arayan gençlerin de adreslerinden biri haline geldi. Peki neden diye sormuşlar. Büyük kentin hızından ve tükenmişliğinden uzaklaşmak gerçekten daha iyi bir yaşam kurmayı mümkün kılıyor mu? Yoga eğitmeni ve well-being alanında çalışan Zeynep Can Polat Daş çıkaran ile adalarda yeni bir yaşam kurmayı, doğayla yeniden bağ kurmayı, stresli ve belirsiz zamanlarda iç huzurunu koruyabilmenin yollarını, mindfulness ve nefes ve beden farkındalığının günlük yaşamdaki yerini konuşuyorlar bugün Dünya Mirası Adalar'da saat 14'te.
0: Evet, bu konuya başka bir yerden bakan bir program vardı.
1: Geçen hafta değil mi? Benim de aklıma geldi.
0: Yeni şeyler rejimi, yeni programlarımızdan bir tanesi İlda Alçay ve Sıla Arkat. Anda kalmanın politik ekonomisi, mindfulness neden bu kadar popüler başlığıyla. Bir de konukları vardı Dilara İlboğa Yıldırım. Ve bu meseleyi onlar da başka bir yerden ele alıyorlardı. Yani politik ekonomi olarak bu mindfulness, wellness meselesini, bunun da podcastine erişebileceğinizi hatırlatalım bu vesileyle. 14.30'da Hande Akın'ın hazırladığı tınılarıyla fark yaratan genç neslin müzik serüvenine kulak verdiğimiz yeni de bu hafta Türkiye'nin tek kilise orgu tamircisi ve restoratörü İstanbul Pipe ve Reed Organ Teams'in kurucusu ve baş teknisini Tarkan Şandal'ı ağırlıyoruz. Uzak yol gemi kaptanlığı eğitimiyle başlayan yolculuğu müzik mağazalarında çalıştığı yıllarda tesadüfen tanıştığı bir rahip sayesinde bambaşka bir yöne evrilen Şandal'ın orgların büyülü dünyasını, sessiz kalmış klavyenin çalgıların yeniden hayata dönüşünü ve bu çok özel mesleğin bilinmeyenlerini ele alacaklar. Bugün saat 14.30'da Yeni'de, yani bu kilise orglarının hayatımızda kocaman bir yeri var aslında ama onları bir tek restoratör ve tamircisi varmış, onu konuk ediyoruz.
1: Evet ve saat 15.30'da da dünyayı çevirenlerle Norveç'e gidiyoruz. Rotamız Norveç'e uzanıyor bu hafta. Telemark bölgesinde kırsal yaşamı, doğayı ve insan psikolojisini evrensel bir dille anlatan yazar Tayyay Vesos konuşuyoruz. Konuğumuz Vesos'un şiirlerini kısa süre önce Türkçe'ye kazandıran Orhan Tekelioğlu olacak.
0: Evet, saat 16'da Onarım Çağı programı var. Suda Simmeriç, Tuna Emren ve Özdeş Özbay'ın hazırladığı programın da 5. bölümünü idrak etmiş bulunuyoruz artık. Yayın dönemi başladı ve ilerliyor, inanılır gibi değil, değil mi?
1: Bir ay olmuş demek bu.
0: Bir ayı geçmiş.
1: Bir ay
0: işte.
1: Birinci hafta.
0: Bir ay birinci hafta. Ve bu süreçte de, yani ilk 4 hafta boyunca Söndür Ateşi kitabını ele almışlardı. Bu kitabın yazarı Jonathan Neal'le bir söyleşi gerçekleştirdiler. İklim krizi, mücadele ve çözüm yollarını kendisiyle konuştular. Bugün saat 16'da Onarım Çağı programında Suda Simmeriç, Tuna Emren ve Özdeş Özbay'ın Onarım Çağı programında konuğumuz Jonathan Neal.
1: Evet, ben önceden dinleme fırsatı buldum.
0: Evet, seslendirdin
1: çünkü. Dublajını yaptım. Evet, yani enerji üretiminin değişmesi, biçimlerin değişmesiyle açılabilecek yeni istihdam alanlarını da konuşuyorlar. Epey güzel bir program olmuş. Evet. Saat 16'da Onarım Çağı'nda sizi bekliyor. 16.30'da da Diyerkam var. Bu kez Diyerkam'da TÜSEV strateji ve programlamalardan sorumlu genel sekreter yardımcısı Sema Merve İş konuğumuz olacak. İş ile TÜSEV'in öncülüğünü yaptığı iklim için filantropi hareketi üzerine konuşacak programcılarımız Damla Özler ve Rauf Kösemen.
0: Evet, saat 17'de Dünyanın Cazı var. Her salı olduğu gibi Sanat Deli Orman'a kulak veriyoruz Dünyanın Cazı'nda. 18'de ise Gezegenin Geleceği var. Uygar Özesmi ve Büşra Ayar gezegenden, memleketten iklim çevre haberlerini yayına taşıyacaklar. 18.10'da Açık Dergi başlıyor. İlksel Mavitun'a kentte ne var ne yok anlatmaya başlayacak. Hadi bir müzik arası verelim, sonra devam edelim.
1: Evet evet, şimdi bir müzik daha dinleyelim. Lily Allen dinleyelim. Hard Out Here dinleyeceğiz. Bu şarkıda da şöyle söylüyor: beni mutfakta değil stüdyoda bulabilirsin.
0: Bize uygun mu? Çok beni güzel. Bazen mutfakta da bulabilirsin gerçi.
1: Doğru. Hadi dinleyelim.

0: Lily Allen dinledik. Hard Out Year.
1: Evet, beni mutfakta değil stüdyoda arayabilirsiniz demiş. Ama işte beni mesela ikisinde de bulabilirsiniz.
0: Ben bir mutfakta çok rastlayamam. Neyse, saat 18.10'da Açık Dergi'de kalmıştık. Bugün Açık Dergi'de 18.30'da Ekoton var ve ben ve İlksan Mavi Tuna'nın söyleşisi Zahit Mungan'la olacak bugün. Mardin'de yaşayan dünya ünlü bir uçurtma sanatçısı olan Zahit Mungan'la bakalım bu sefer Ekoton bizi nerelere götürecek. 19.00'da da Antroposen sohbetlerle devam edeceğiz. Bu hafta Utku Perktaş, Şehrin Hafızası Bir Somun Ekmek'te Yaşar başlıklı bir programla geliyor ve konuğu da Ankara'da Dante'nin kurucusu ve işletmecisi olan Fatma Ece Demir olacak. Programda ekmeğin hafızası ile bir kentin Ankara'nın hafızasını birleştirdiği bir söyleşi yapmışlar. Bugün saat 19.00'da duyabilirsiniz.
1: 19.30'da Felsefe Açıklarından var ve Felsefe Açıklarından programını Yılmaz Murat Bilecan ve Ahmet Rıfat Öydül hazırlıyorlar ve şöyle demişler: Emanuela Koç'a Bitkilerin Yaşamı adlı kitabında yüzyıllardan beri nadir istisnalar hariç felsefe doğa üzerine tefekkür etmiyor diyor. Biz de bu hafta felsefe doğayı unuttu mu sorusundan hareket ediyoruz. Felsefe doğa üzerine düşünen doğa filozofları ile başlamıştı. Sonra ne oldu da felsefe doğa üzerine düşünmeyi bıraktı? Bu bir ilerleme mi? İklim krizinin yaşamın bütün alanlarına nüfuz ettiği bir dönemde belki de felsefenin doğa üzerine yeni bir bakışla yeniden tefekkür etmesi gerekiyor demişler ve bugün saat 19.30'da bu vesileyle doğa filozoflarından felsefe ile doğa ilişkisini masaya yatırıyorlar.
0: Saat 20'de de Açık Şemsiye ile devam ediyoruz. Açık Şemsiye'de ayın 5. salısı olduğunu fark ettik. Ve bu hafta mikrofon Can Gürvit'e emanetmiş. Program misafiri ise 40 yıllık dostu Oğuz Yazıcı olacakmış. Programda 80'lerden bugüne hayat yolculuğumuzda ortak iz bırakan şarkıları çalacağız demişler.
1: 21'de Gitaresk programı var ve bu gece Gitaresk'te gitarın ustaları Trey Anastasio, Peter Frampton, Tom Morello gibi isimler var. Gary Clark Jr.'a kadar yürüyeceklermiş. Bakalım neler var bu gece saat 21'de dinleyebilirsiniz. 22'de ise Esintiler var. Esintiler programında Seda Binbaşgil bir seriye başlıyor ve ilkini dinleyeceğiz. Bu serinin Caz'da Bu Ay serisi bu. Haziran sayısında ise caz dünyasının efsane isimlerini ve dikkat çeken yeni albümlerini bir araya getiriyor. Bu sayıda işte Sonny Rollins bu ay ve 1930-2026 yılları arasında caz tarihine damga vuran büyük saksafon ustası, usta müzisyeni yaşamı müziği geride bıraktığı eşsiz mirasla anacağız. Ve bunun dışında pek çok müzisyen kendine yer bulacak. Ben programı önceden dinledim ve yani gerçekten çok keyifli bir caza dair de pek çok şey öğrenebileceğiniz bir program olduğunu söyleyelim. Esintiler programında ayrıca artık böyle bir tekrar program serisine başladık. Bunu da bu vesileyle hatırlatalım. Bu tekrar program değil ama ayda bir, cazda bu ay diye özel bir program kaydediyor Seda Binbaşgil.
0: Evet, bu arada Esintiler'in bu cazda bu ay bölümlerinde bir de yeni albümler serisi olacakmış. Bir yeni albümler bölümü olacakmış. Kontrbasçı Avishai Cohen'in Eternal Child ve saksafoncu Lakeshia Benjamin'in We Dream albümlerini de mercek altına alıyormuş. Lakeshia Benjamin'i geçen hafta ben Polikrom'da çalmıştım. Çok iyi, evet. Öyle.
1: Saat 23'te ise Gürültü ve Duman var ve Gürültü ve Duman'da Dilek Yılmaz ve Alper Maral konuk oluyor ve Italian Instable Orchestra üzerine söyleşilerin ilkini dinliyoruz. Ve hemen onun ardından da Egzotik Yeraltı var. Tolga Özbey dünyanın bambaşka yerlerinden pek kıyıda köşede kalmış rock and roll parçalarını yayına taşımaya devam ediyor. Gece yarısı bir de ise Kes Beach var. Deniz Bankal'ın hazırladığı programların yazıları da internet sitemizde, biliyor musun? Her bölümün, evet, ses kayıtlarına da farklı mecralardan erişebileceğimiz bu programın yazılarına da erişebilirsiniz. Ve pek çok yine sokak aralarından topladığı seslerle çeşitli müzisyenlerin işlerini bir araya getirip tuhaf resimlere çeviriyor sevgili Deniz Bankal. Hadi hatırlatmalarımızı yapalım. Süremizin de sonuna geldik. Son bir parçamız var. Ben ara ara kendi kendime söylediğim bir şarkı.
0: bu listeye koymak istedin. Tamam dedim ben de, koyduk listeye. Ama ondan önce Apaçık Radyo'nun bir YouTube kanalı olduğunu hatırlatalım. Henüz kanaldaki videoları, söyleşileri izlemediyseniz kanalımıza abone olmayı ve o videoları izleyip beğenmeyi unutmayın. Ayrıca Apaçık Radyo'nun bir de Substack hesabı var ve Açık Bülten'e de abone olmayı unutmayın. Eğer Açık Bülten'e abone olursanız cumartesi günleri saat 14'te posta kutunuza Açık Bülten gelebilir, sizi ziyaret edebilir ve hafta boyu biz radyoda neler yaptıysak onun bir özetini o bültende bulabilirsiniz. Son şarkımız ne?
1: Son şarkımız Miley Cyrus'tan gelecek. Flowers dinleyeceğiz.
0: Çok güzel bir liste oldu bugün. Çok güzel şarkılar dinledik. İyi ki dinledik.
1: Evet, ve böyle kapatacağız programı. Teknik Masa'da hem Andrei Gritsko hem de Feryal Kabil vardı. Onlara çok teşekkür ederiz. Bizi dinlediğiniz için size çok teşekkür ederiz. Yarın görüşmek üzere.
0: Hoşçakalın.

0: Sevgili Günlük. Hazırlayan ve sunanlar Didem Gençtürk, İlksen Mavituna ve Nazlı Zaman. Bugün radyomuzda.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Bülent Özgören'e teşekkür ederiz.
2: Gelecek istasyon Kavataş Üniversitesi'nin kapatılması için bir yer başlıyor.

0: şerbet var.
1: Apaçık Radyo. Apaçık Radyo.

0: Ler arasında bir gezinti.
1: Hazırlayan Nazlı Zaman.

0: Salı günleri 12'de Apaçık Radyo'da.
1: Reklamlar.
2: Yaz sıcağına caz serinliği getiren festival İstanbul Caz Festivali 33. kez şehrin sevilen mekanlarında izleyiciyle buluşuyor. Marcus Miller, The Sacred Souls, Robert Plant, Caz Vapuru, Parklarda Caz ve daha fazlası 30 Haziran-13 Temmuz arasında İstanbul'da. Ayrıntılı bilgi caz.iksv.org. Apaçık Radyo katkılarıyla.
1: Reklamlar bitti. Diğer kam.
3: Daha iyi bir sosyal fayda ortamı için fikirler, tartışmalar, örnekler.
1: Hazırlayan ve sunanlar
3: Damla Özler ve Rauf Kösemen.
4: Salı günleri 16.30'da Apaçık Radyo'da.

0: Şimdi ve burada. Apaçık Radyo.
1: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri İda Şahin, Didem Şahin ve Hakan Şahin'e teşekkür ederiz.
2: Ahşaptan betona, mecidiyeden jetona. Alameti kerametinden menkul kent hikayeleri.
3: Hazırlayan ve sunan Pınar Erkan.
4: Efendim merhabalar, bir haftalık aradan sonra yine birlikteyiz Apaçık Radyo'da. Ahşaptan betona, mecidiyeden jetona tam şu anda başlamış bulunmakta. Anlatıcınız ben Pınar Erkan, elektronik posta adresim pinarerkan@yahoo.co.uk. Bugün size Ayas Stefanos, yani Yeşilköy ile ilgili bir hikaye anlatacağım. 19. yüzyılın başlarına kadar daha ziyade Rumların, Ermenilerin, gayrimüslimlerin yaşadığı bir balıkçı köyü burası. Ve ismini de bir Hristiyan Aziz'den, onun adına burada yaptırılmış fakat günümüze gelmemiş bir kiliseden alıyor. Sonra 1924'te Halit Ziya Uşaklıgil'in teklifi üzerine Yeşilköy olarak ismi değiştirilmiş. Halit Ziya Uşaklıgil çok uzun yıllar orada yaşadı. Birçok güzel hikayesi var bu bölgenin. İstanbul'un her yerinde olduğu gibi Kanuni Sultan Süleyman Halkalı Deresi üzerinden Ayas Stefanos yakınındaki İskender Çelebi bahçesine avlanmak için gidiyormuş ve sağanak şeklinde yağan bir yağmura, fırtınaya yakalanmış yolda. 74 defa yıldırım düştüğü, birçok insan ve hayvanın öldüğü bir felaket. İskender Çelebi bahçesine sığınarak kurtulmuş bundan.

74 yıldırım düştüğü nasıl sayılmış, o da ayrı bir hikaye. Pelin İskender Kılıç çalışmış bizim için. Biz de şimdi oradan öğreniyoruz. 18. yüzyılda, 19. yüzyılda şehre gelen yabancı gezginlerin sayısı arttı. Elbette bu bölgeyle de ilgili birçok gezi notu onlardan öğrenebiliyoruz. İkinci Mahmut, Abdülmecit, ikinci Abdülhamit ve Reşat Efendi dinlenmek, gezmek amacıyla buraya gelmiş. Barutçubaşı'nın ünlü konağında kalmışlar. Şimdi 93 Harbi sonrasında buraya bir Ayas Stefanos anıtı yapılmak istenecek. Aslında biraz bununla ilgili konuştuktan sonra da Schneider Efendi'den söz edeceğim size. Asıl derdim o Schneider Efendi'yi anlatmak ama biz herhalde bu Ayas Stefanos anıtından hiç söz etmedik. Onu da konuşmuş olmamız lazım tabii. Şimdi bu anıt çok ciddi problemlere neden oldu yapıldığı zamanlarda. Çünkü 19. yüzyılın sonlarının önemli olaylarının peşi sıra Osmanlı-Rus Savaşı bu döneme damgasını vuracak ve çok sarsmıştır Osmanlı Devleti'ni. 93 Harbi sonrasında Edirne'de yapılan bir mütarekenin arkasından İngiliz donanması Marmara'ya giriyor ve Ayas Stefanos Ruslar tarafından bunun üzerine işgal ediliyor. Rus başkomutanı Grand Duke Nikola Ayas Stefanos köyünü karargah yapıyor kendine ve barış görüşmelerinin de buradan yapılması için Saffet Paşa'yı Rus temsilcilerini yanına çağırıyor. Ayas Stefanos köyünün o zamanlarda köy tabii buraları hep İstanbul yoksa çok sınırlı bir bölgeden oluşuyor. Bu bölgenin görüşme yeri olarak kabul edilmesinin nedeni barış anlaşmasının İstanbul'a yakın bir yerde imzalanması için Rusların aldığı bir karar. Aynı zamanda da burası İstanbul'un kapısı demek. Rusya burada Osmanlı Devleti'ne anlaşmayı imzalatacak hem Balkan Slavlarına hem de Avrupa'daki büyük devletlere bir mesaj verecek. Kudretini, kuvvetini gösterecek. Tabii sultana da bir tehdittir bu. Şehre bir tehdit, Osmanlı Devleti'ne bir tehdit. Zaten tarih boyunca İstanbul'u alma arzuları hiçbir zaman son bulmadı. İşte bu da son örneklerinden bir tanesiydi o dönem için. Osmanlı hükümetine de bu şekilde bir baskı yapabileceklerini düşünüyorlar. Hatta Grand Duke Ayas Stefanos da Çar'a bir telgraf gönderiyor. Uzakta Ayasofya'nın minarelerinin görünmekte olduğunu, kendisini durduracak herhangi bir kuvvet bulunmadığını yazıyor. İstanbul'a girmek için de müsaade istiyor. Fakat bu istek Çar tarafından kabul görmez ve 2. Abdülhamit Rusların Ayas Stefanos önlerine kadar gelmesine de çok şaşırmıştır. Hatta Rus komutana bir mektup yazıyor. Diyor ki eğer İstanbul'a girmeye teşebbüs ederseniz şimdi Mesudiye zırhlısına bizzat bineceğim. Ayas Stefanos önüne gelip Rus ordusunu topa tutacağım. Şayet mağlup olursam cephanesini ateşe verip berhava olacağım. Rus komutanın bundan dolayı İstanbul'a girmekten vazgeçtiği söylenir. Şimdi Osmanlı yetkilileri, Hariciye Nazırı Saffet Paşa, Berlin Sefiri Sadullah Paşa ile Rus yetkilileri Kont Ignatiev ve Nelidov, Ayas Stefanos da Kont Ignatiev'in ikametgahında toplanıp müzakerelerde bulunuyorlar ve ondan sonra da 3 Mart 1878 tarihinde anlaşma imzalanmıştır. O Grand Duke Nikola barış anlaşmasını imzaladıktan sonra Ayas Stefanos köyü dışına çıkıyor. Ordusunun bütün kumandan, subay, askerlerini toplayıp büyük bir tören düzenliyor ve bu sırada 1500 kadar Rus memur, subay Ayas Stefanos'ta ikamet ediyor. Aslında hiç de az bir sayı değil bu. Çünkü zaten şehrin nüfusu ne kadar? Bunların bir kısmı Ayas Stefanos'ta Ermeni evlerinde kalıyorlarmış. Anlaşmayı imzalayacak Hariciye Nazırı Saffet Paşa, Dikran Kapamacıyan'ın
Ayastefanos'ta Çekmece Yolu Caddesi'ndeki ahşap köşkünde kalıyor. Grand Duke Nikola Barutçubaşıların konağında kalıyor. O köşk 1918'de Birinci Dünya Savaşı öncesinde yanıyor. Yine Dikran Kapamacıyan ailesine ait Ayastefanos'ta sahil boyunda bulunan büyük bir eve de Osmanlı ordusunun erkanı yerleştirilmiş. O anlaşma Levantenlerden Schneider Efendi'nin sahil boyundaki Bahçeli Köşkü'nde hazırlanıyor ve anlaşmanın yapıldığı o bina daha sonra bir deprem sırasında yıkılmış. Şimdi bütün bu işler öyle hiçbir iz bırakmadan kalmayacak. Dolayısıyla Ruslar burada bir anıt inşa ettirmek istemişler. 12 Ocak 1893 tarihinde yayınlanan bir gazetede San Stefano'da Rus abidesi başlıklı bir haber. 1877-78 Osmanlı-Rus Harbi'nde ölen askerlerin dağınık halde bulunan, çoğu harap olmuş olan mezarlarının bir yerde toplanması ve bu olayın anısına bir zafer anıtının dikilmek istenmesi diye bu haber geçiliyor. İlk başta anlaşmayı imzaladıkları binanın yerine yaptırmayı düşünmüşler. Sonrasında başka bir yazı çıkıyor 1897 tarihli başka bir gazetede. Aynı gazetede, çok özür diliyorum. Bir anıt dikilmesi konusunda anlaşmanın imzalandığı Schneider'e ait olan binanın yerinin tahsis edilmesi konusunun tartışıldığı fakat fikrin uygulamaya geçmediği belirtilmiş. Sonra da o anıtı 18 Aralık 1898'de açacaklar. Hem anıt mezar hem de Rusların galibiyetini taçlandıran diyelim bir zafer anıtı özelliğinde bir yapı bu. Büyük tepkilere neden olacak. Hem Osmanlı basınında hem de aydınlar tarafından. Çünkü yani zaten işleri iyi gitmiyor. Osmanlı için bir infial konusu olmuştur. Yani artık Osmanlı'nın iyice zayıflamaya başladığı, birçok sıkıntıların yaşandığı bir dönemde böyle bir şey. Bir mezar, kilise, anıt 14 Kasım 1914'te Türkiye ile Rusya arasında başlayan savaş üzerine kalabalık bir halk topluluğu tarafından yıkılmış burası. Yapıyı da Rus mimar Bozarov'a tasarlatıp inşa ettirmişler. O da ilk yapıldığı yıllarda İstanbul'da çalışıyormuş. Fakat şimdi böyle bir kare plan üzerine böyle simetrik bir üç platformu olan ve en sonuncu platform üzerinde de kolonların taşıdığı böyle piramidal bir kule örtü sistemiyle sonlanan bir yapı bu. Geniş merdivenlerle birinci platforma çıkıyorsunuz. Böyle görkemli giriş kapısı var. Bir iç içe yarım daire kemerli, ortasında muhtemelen metal bezemeli kapısı bir giriş. Üstünde iki yanında aziz figürlerinin bulunduğu böyle bir panolar falan filan. Ama yani hakikaten abartmışlar. Son derece masif görünümlü Romanesk Bizans karması biçimler taşıyan böyle kale benzeri unsurları olan da bir yapı. Şimdi yani o görsel fotoğrafları filan da bir paylaşırız sosyal medyada. Tamamen taştan son derece sağlam bir biçimde inşa edilmiş. 1895'te yapmaya başlayacaklar. Amacını tamamen aşmış. Schneider Efendi ile de ilgili tahkikat yapacaklar. Çünkü o işte anıtın yapıldığı arazinin ve evin Ruslar tarafından alınıp burada Rusya'nın gücünü gösteren bir anıt yapının inşa edilmek istenmesinden dolayı Charles Schneider kendi bir istida kaleme alıyor ve 2. Mahmut, Abdülmecit ve Abdülaziz dönemlerinde Saraçbaşı olarak görev yapmış Alman asıllı Schneider'in oğlu olduğunu söyleyerek başlıyor. Ondan sonra neler olmuş? Bir ara verelim ve devam edeceğiz.

0: тому знаю со мной, ничего не случится.
1: Efendim, Apaçık Radyo'da Ahşaptan Betona, Mecidiyeden Jeton'a devam ediyor. Haliyle Pınar Erkan'ı dinlemektesiniz ve ben de size Schneider Efendi'yi anlatıyordum. Şimdi 19. yüzyılda biraz daha öncesinden de başlayarak işte milliyetçilik akımları etkisini gösterecek ve birçok değişiklik. Bir kere bir de 1740'larda kapitülasyonlar sürekli hale gelecek. Dolayısıyla da Osmanlı toprakları açık pazar olarak zaten hep kullanılmak isteniyordu ve bunu başarmaya başlayacaklar. İngiliz, Prusya, Avusturya, Fransız asıllı tüccarlar ülkeye her geçen gün daha rahatça girecekler. Birçok anlaşmalar yapılıp istediklerini rahatlıkla ticaret yapabilmeleri için elde edecekler. Onlara da birçok imkan sağlanmıştır. Gelsinler, ticaret yapsınlar diye. Bir de tabii artık bir takım şeylere güç yetmiyor. 19. yüzyılda özellikle. 1861'de mesela Fransa ile yapılan ve diğer devletlerle yapılanların takip ettiği Kanlıca ticaret anlaşmaları var. Yabancı tüccarlara birçok hak tanınıyor. Tuz, tütün gibi bazı maddelerin yurt dışına gönderilmesine izin verilmesi falan bu dönemlerden itibaren ve Osmanlı sınırları içinde yaşayan o yabancı uyruklu vatandaşlar da ticari faaliyetlerini sürdürecekler. Şimdi mesela Yunan isyanı bu milliyetçilik akımlarının da etkisiyle Babali Tercüme Odası 1821'de kurulacak. O Müslüman memurlar yetiştirmek istiyorlar. Çeşitli diplomasi ile ilgili çeşitli alanlarda çalışsın Müslüman gençleri istiyorlar. Çünkü bu milliyetçilik akımları ve isyanlardan dolayı bir güven sorunu oluşmaya başlamış. Bu tarihe kadar daha ziyade gayrimüslimler ve işte Batılılar, Levantenler bu işleri yapıyordu. O Babali Tercüme Odası'nda Fransızca öğrenecekler, dil öğrenecekler, memurlar yetişecek falan. 1830'lara kadar o tercüme odası çok gelişme kaydedemiyor ama ondan sonra önem kazanmaya başlamıştır ve oradan da birçok Tanzimat Paşası yetişecek. Bu dönemde burada görev alan da isimler var, Schneider de var. Şimdi Schneider isimli kişiler işte İstanbul'da o dönemde yine Pelin İskender Kılıç onları araştırmış. Bürokrat, tüccar, bilim insanı mucit şeklinde kaydedilmişler. Ve de Prusya, Avusturya veya Fransız kökenli oldukları ortaya çıkıyor. Bazıları Katolik mezhebinden bazıları Yahudi gibi duruyor. İkinci Mahmut döneminin sonlarında Hüsrev Paşa'nın seraskerliği zamanında Saraçbaşılık yapmış Schneider Efendi ve Sultan Abdülmecit döneminde de Saraçhane Ustabaşısı. 20 yıldan fazla bir süre Saraçlık yapmış. Bundan çok gurur duyuyor. Devlete dürüst bir şekilde hizmet ettiğini, Saraçlığın bir sanat olduğunu ve son derece başarılı eserler meydana getirdiğini anlatıyor. O da Prusyalı. Şimdi o Tanzimat dönemi ve Osmanlı Devleti'nde sanayi alanında önemli sayılabilecek gelişmeler oluyor. Hani az önce anlattıklarımı bu nedenle anlattım. Devlet sanayinin gelişmesi için de çok çaba harcıyor, yatırımlarda bulunacak filan ama biraz da bu işlerden anlayan insanların bunu yapması gerekiyor ve maalesef Müslüman Türkler için de bunu becerebilecek yerli girişimci çok az. Sermayesiz, deneyimsiz, yeterli bilgiye sahip değiller filan. Onun için de yabancılar daha çok bu işlerde atılım yapıyorlar. Zamanla zenginleşecekler o tüccarlar ve devlet adamları başta olmak üzere her tabakadan Müslüman halka borç vererek ekonomik hayatı derinden etkileyecekler. Bu çok enteresan bir konudur. Osmanlı Devleti'nde 19. yüzyılın ortalarından itibaren dış borçlanma artıyor. Özellikle Galata bankerleri veya Galata sarrafları denilen genellikle Levantenler, Rumlar, Ermeniler ve Museviler gibi Osmanlı tebaası olan ya da Osmanlı sınırları içinde yaşayan yabancı tüccar iş adamlarından iç borçlanma yoluyla para alınmıştır. Yani hepsi tabii tebaa olan var, olmayan var. Daha çok vükela, asker ve valilerle birlikte çalışmaya başlıyorlar. Aslında çok acıklı da bulabilirsiniz bunu. Devlet ricali borç aldıkları paraları, maaşların zamanında veya tam ödenmemesi veya başka sebeplerden dolayı ödeyemiyorlar. Onun için de çok zor durumlarda kalıyorlar. Borcu olmayan devlet adamı yok gibidir. Zaten daha önce şu mücevherlerle ilgili anlatmıştım size. Abdülaziz'in annesinin nasıl Abdülaziz öldükten sonra küpesinin kulağını yırtarak çekilip alındığını ve sonrasında da borçlarının ödenmesi için o mücevherlerin nasıl listelendiğini falan, o bir enteresan olaydır. Geçmiş programlarda onları anlatmıştım. Şimdi Schneider Efendi de sağ olsun küçük adammış, bayağı büyük işler başarmış. Bir de fabrikası var. Durumu iyiymiş demek ki, devlet adamı, asker, halktan birçok kişiye borç para vermiş. Ve dilekçeleri filan var. Belgeler de, Osmanlı arşivlerine geçmiş olan o belgeler de genellikle verip de tahsil edemediği borçlarının ödenmesine yönelik dilekçeler. O ödenmeyen borçlar sebebiyle ticari durumunun sekteye uğradığını, büyük mağduriyet yaşadığını anlatıyor. Örneğin Rodos Adası'nın eski muhafızı Osman Paşa'ya 500 yük kuruş borç vermiş. Alacağının kendisine verilmesini, çok mağdur olduğunu söylüyor dilekçede. Sonra Osman Paşa borcunu kabul etmiş ve en kısa sürede ödeneceğini belirtmiş. Aynı şekilde Harput gümrükçüsü Ahmet Efendi'den 1093 kuruş alacağı var. Yine Harput valisine bir dilekçe yazmış. O alacak kendisine ödenmiş. Halktan ve askeriyeden bazı kişilerden 500 yük kadar alacağı var. Parasını alamadığı gibi alacaklı olduğu birkaç kişinin ölmesiyle daha da zor durumda kalmış. Tahsilat yapamadığı için de sahibi olduğu fabrikasını idare etmekte güçlük çektiğini söylüyor. Trabzon valiliği yapmış Rüstem Paşa'dan da alacağı var Schneider Efendi'nin. Yine borcun ödenmesini isteyen bir dilekçe yazıyor. İsteğinin yerine getirileceği kendisine bildirilmiş. Askeriyeden bazı kişilere borç para vermiş. O çok yüklü bir miktar herhalde. Çünkü alacağının tahsili için Serasker Paşa'ya bir yazı yazıyor. Ve her zaman söylediği şey, fabrikasının idaresinin sekteye uğrayacağı veya uğradığı. Şimdi Saraçhane ustabaşısı olduğunu söylemiş miydim? Aynı zamanda bir bezirgan. 15 Haziran 1847'de kendi fabrikasında 42 bin kuruşluk çeşitli eşya imal edilmiş ve hepsi Sadrazam Hüsrev Paşa'ya ayrıntılarıyla deftere kaydedilerek borç verilmiş. Hüsrev Paşa'yı biliyorsunuz değil mi? Önemli bir adam Hüsrev Paşa. Borç 27.085 kuruşmuş. Şimdi bilmiyorum, yani tabii bugünün rakamlarıyla kaç lira yapar? Yine imalatını yaptığı 70 bin kuruşluk saraçları bazı askeriye mensuplarına, bir takım devlet adamlarına borç olarak vermiş. Bunun dışında da esnaftan bazı kişilerin de, örneğin Saraflardan Kapamacıoğlu'nun kendisine 50 bin kuruş borcu varmış. Ya borçlarını ödememiş ya gecikmeli olarak azar azar ödemişler. O Schneider Efendi o borçlarını süratle ödenmesi için dilekçe veriyor. Ayrıca Prusya tebaasından olduğu için Prusya sefareti de gereğinin yapılması için teşebbüslerde bulunmuş. Şimdi bakın, Hüsrev Paşa gibi adamlar başta olmak üzere padişahların şehzadelerin, valide sultanların kendileri de borç içindeler. Ve düşünebiliyor musunuz bu anlayışın nasıl bir şey olduğunu? Onun için Cumhuriyet dönemine gelindiğinde çok radikal önlemler alınmıştı ama bunu devam ettirebilmek, devamını sağlayabilmek çok güç oldu. Yani çok sıradan bir şeymiş gibi davranılıyor ya devlet yöneticilerinin ticaretle uğraşmaları. Çok sıradan şeylermiş gibi davranılıyor. Halbuki bunun ne kadar zararlı olduğunu bütün tarihte tekrar tekrar yaşamışız. Yani zararlı olduğunu derken de ne kadar naif bir ifade kullandığımı herhalde herkes fark ediyor. Ne kadar zararlı olduğunu, rezillik içindeyiz yani ne zararlı olması. Sonra da Schneider Efendi ile Saraçhane'de usta işte Moğol hizmetlerinden dolayı maaşla ödüllendirilmişler. O boşalan görevlerden dolayı askeri hazinede birikmiş 1500 kuruş, 1000 kuruşunu Schneider Efendi'ye, 500 kuruşunu da Moğol'a vermişler. Bu Charles Schneider Efendi yok mu? İşte Ayas Stefanos anlaşmasının imzalanmış olduğu evin sahibi. Bu deminden beri anlattığım Schneider Efendi'nin oğlu o. Yani bir de şimdi neyse burada bitireceğim ama bu Schneider Efendi İstanbul'da Biladi Selase'de bulunan mermerden yapılmış çeşme, sebil, mezar, kapı gibi tarihi yapıların temizlik işleri, onarım ve korunması ile ilgili de göreve getirilmiş. Yani çok çeşitli görevlerde bulunabiliyorlar. Bu haftalık da bu kadar olsun. Haftaya görüşene kadar hoşça kalınız.
2: Ahşaptan betona, mecidiyeden jetona. Alameti kerametinden menkul kent hikayeleri.
3: Hazırlayan ve sunan Pınar Erkan.
4: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri İda Şahin, Didem Şahin ve Hakan Şahin'e teşekkür ederiz.
5: Kainatın tüm seslerine Apaçık Radyo.

0: Reklamlar.
1: Yaz sıcağına caz serinliği getiren festival İstanbul Caz Festivali 33. kez şehrin sevilen mekanlarında izleyiciyle buluşuyor. Marcus Miller, The Sacred Souls, Robert Plant, Caz Vapuru, Parklarda Caz ve daha fazlası 30 Haziran 13 Temmuz arasında İstanbul'da. Ayrıntılı bilgi caz.iksv.org'da. Apaçık Radyo katkılarıyla.
2: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
3: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
4: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
5: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
6: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
7: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
8: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Reklamlar bitti.

0: Selahattin.
1: Fade is that? Yeah, fade now. And I'll talk. Yeah. Fade and then Connors.
2: Kainatın tüm seslerine Apaçık Radyo.
3: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Umurcan Gago'ya teşekkür ederiz.
2: Ada. Adalılar, adasızlar, adalar arasılar, kendi adasını yaratanlar ve kendiliğinden ada olan her şey. Hazırlayan ve sunanlar Deniz Pak ve Levon Bağış.

0: Apaçık Radyo'nun adasına, adamıza hoş geldiniz. Adalılar, adasızlar, kendi adasını yaratanlar ve kendiliğinden ada olan her şeyi konuşacağız. Bakalım bugün kıyımıza neler vuracak. Merhabalar, ben Levon.
1: Ben Deniz, herkese merhaba. Bugün adamızda Marmara Adası'ndan bir konuğumuz var. Mehmet Akif Yıldırım'la beraberiz. Hoş geldin Mehmet Akif.
2: Merhabalar, çok teşekkür ederim. Çok severek dinlediğimiz bir serinin bugün bir parçası olarak konuşacak olmak çok gerçekten güzel. Bu anlamda çok mutluyum.
1: Biz de öyle. Biraz sizi tanıyabilir miyiz?
2: Tabii ki. Kendimi tabii ki adalı olarak tanımlıyorum. Marmara Adalıyım. Marmara Adası'na dördüncü kuşak diyebileceğimiz, yani 1920'lerde gelen mübadele sonrasında, mübadil taraftan değil de Karadeniz tarafından gelen grup içerisinden ailemin hikayesi. 1926 civarı Marmara Adası'na yerleşen ve o günden beri de kendini adalı olarak tanımlayan bir aile hikayem var aslında. Tabii kendi ada bağlantım çok daha farklı. Bununla ilgili söyleyebileceğim tabii birçok şey var. Şu an neresinden başlayacaksak.
1: İstediğin yerden başla.
2: Şimdi kendi hikayem, adayla ilgili kurduğum hikaye, tabii ki şöyle bir şey söyleyebilirim bunun öncesinde bir kurgu kuracaksak. 1922 sonrasında gelen işte bir boşluk sonrası adanın demografisini değişen bir yapısından bahsettik. Karadenizli bir aileden, Karadenizli kökenli ya da köyleri, işte Marmara Adası'nın köylerine Karadeniz'den gelen ailelerin dolmasıyla birlikte oluşan bir adalılık. Aslında bu iki kimliği de beraberinde getiriyor. Hem Doğu Karadeniz hem de adalılık sonrasında oluşan. Ama tabii ki kendi hikayemi anlatacak olursam, ben İstanbul'da doğmuş birisiyim ama yaz tatillerimin çok büyük kısmı, yani genel olarak hepsi hemen hemen bu yaşıma kadar adada geçti. Ama son, açıkçası son 2-3 yıldır da kesintisiz bir şekilde adalı olmayı deneyimliyorum. Çünkü adalı olmak sadece yazın gitmekle sınırlandırılacak bir şey değil, malumunuz. Birazcık daha yerli olmak, birazcık daha yerli olmanın, yani adada tüm mevsimleri yaşayıp adanın diğer yüzünü de, aslında yaz yüzünden dışındaki yüzlerini de tanımak aslında orada sizi tamamlıyor diyebilirim. Ben ada ile ilgili aslında çok eskiden beri, yani kendimi bildiğim bileli adayla alakalı sadece beni merak ettiren birkaç şey üzerine çok yoğunlaşırdım, onu biliyorum kendimle alakalı. Eğer hikayemi anlatacak olursam, o da bu ada, yani adalı olmak, adalı olmanın dışında adayı var eden, yani yüzyıllar boyunca burada kim yaşamış, yani yaşanmışlıklar aslında birazcık daha benim kendi dikkatimi çeken en önemli noktaydı. Yani küçüklüğümden beri şunu çok iyi hatırlarım: bu adada kimler yaşamış, kimler var olmuş, hangi kültürler yer almış? Bunları çok iyi bilirim. Bizim çocukluk yazlarım Marmara ve Çınarlı'da geçti. Çınarlı'da kaldığım dede evimin çok ilerisinde çok eskiden bir Ayoz Nikolaos Kilisesi vardı, onun bir kalıntısı vardı. Onun arkasında eski bir mezarlığı vardı mesela, bunu bilirim. O mezarlık var denirdi orada, gitmeyin oraya. İşte çocukluk aklınızda, geceleri işte saklambaç oynadığımızda o etrafa, oralara gidildiğinde saklanılacak en iddialı yer, en korkutucu, ürkütücü yer olarak şeklinde. Hani oraya giden herhalde muhtemelen cesur bir şekilde bu oyunu da kazananı olabilir. Bu, yani kim bu öteki, kim bu insanlar gibi bir soru ve sorgulamanın üzerine hep çıktı. Ama hayat bir şekilde şeye götürdü diyebilirim. Sonra mühendislik dalından bir öğrenme hayatım oldu diyebilirim. Ama sonrasında işte bu 30'lara yaşlara yaklaşırken dedim ki bu böyle olmayacak. Marmara Adası ile ilgili yiyip bitiren bu çalışma isteğine karşı koyamayacaktım. Biraz ötekini, diğerlerini anlamak için şöyle bir girişimim oldu. Ada tarihine zaten hani 3 aşağı 5 yukarı odaklanırken birazcık daha derinlemesine, birazcık daha ilmini öğrenmeye çalıştığım için öncelikle bir Yunanca dili öğrenmek istedim. Bir Yunanca dilini çok iyi bir şekilde öğrenmek istedim. Çünkü burada araştırma yapmak için. Bunun da yetmediğini fark ettim. Yunan dili okudum. Yunan dili okuduktan sonra bununla ilgili dedim ki bunun sonu yok. Ben yüksek lisans yapacağım bununla ilgili. Bir de yüksek lisans yaptım. Marmara'ya gidip bir tez yazdım en son. Şimdi bu rüzgar aldı götürdü. Şimdi kendimi Yunanistan'da doktora yaparken bulduğum bir süreçteyim. Yani bir mühendisken tam olarak şimdi ada üzerinden çıkan bir anlatıdan ötekini aslında tanımak üzerinden. Sonra kendimi birden işte adanın ne kadar aslında değerli ve altyapısının ne kadar geniş ve çok zengin bir ada olduğunu keşfettikçe bırakamıyorsunuz. Bunu dediğim gibi son hayatımın son 3 yılında da tamamen böyle bir radikal bir kararla Marmara Adası'nda geçirdim ve oradaki işte dediğim gibi hem tez aşamasında da bana çok yardımcı oldu hem de o saha araştırmaları, gözlem ve adanın gerçekten kendi adımı yeniden başka bir gözle tanımak üzerine farklı bir pencere açtı diyebilirim. Böyle bir giriş yapabilirim şu an için.
1: Evet. Adalı olmak için kış geçirmek lazım değil mi bir adada? Evet, mutlaka
2: evet.
1: En azından.
2: Bunu anladım. Evet.
1: Adalılar da kabul ediyor o zaman.
0: Tabii zaten evet. Hani kışın adada görmediği adamı çok adalı olarak görmezler yani. Sonradan adalı olmuşlarla çok muhabbetim olduğu için böyle bazıları bir geçenlerde Sabiha ile konuşurken hatırlıyor musun Deniz şey demişti. Ya ben adalı mısın diyenlere ben de sadece yazları geldiğim için adalıyım demekten imtina ederdim.
1: Sonradan rahat adalıyım diyebiliyorum.
0: Evet sonradan evet. Biraz o hikayeler var ama şey bence en güzel sorulardan bir tanesi bu. Hani Cemal Kafadar'ın da kitabı yani kim varmış biz burada yok iken hikayesi aslında çok güzel bir soru. Ama epey de sizin de başınıza geldiği gibi kafa karıştırıcı ve zaman alıcı da bir soru.
1: Sindirim süreci kolay olmayan bir soru aynı zamanda.
2: Evet, bunu çok iyi anladım sizin ne demek istediğinizi. Son... İki yılda dediğiniz gibi yani o adaların özellikle o sosyolojik yapıda da aynı şekilde içeride bulunduğunuzda yani bu her adada var artık. Hani bu çok klasiktir. Hani sizin adada böyle bir şey var mı? Kim gerçekten adalı diye sormuyoruz artık birbirimize. Yani gerçekten bu sonradan adalılık ve adalılıkta böyle minik tatlı çekişmeler mi diyeyim artık ne diyeyim Marmara ekseninde de söyleyebilirim. Kimin daha adalı olduğu bu çınar altlarında otururken çay bahçelerinde tatlı demek istiyorum. Bazen tatlı muhabbetler bazen çok hararetli muhabbetlere de dönüşebiliyor bu adalılık meselesi. O yüzden Marmara ekseninde de bunu çok net yaşadığımı söyleyebilirim.
1: Evet, bu bir kaynayan kazandır. Bir dedikodu evet. Kazanı aynı zamanda bir tarafıyla. Acısı, tatlısı, ekşisi, bütün hepsinin bir arada, tuzlusu belki de, hepsinin bir arada olduğu baharatlarıdır bir tarafıyla. Bunlardan bir tanesi eksik olduğunda o kadar lezzetli olmaz bence. Bir şekilde lezzetini kesinlikle, de buradan alıyor.
2: Kesinlikle, evet, evet, evet. Aynı fikirdeyim.
1: Evet, biraz Marmara Adası'nı dinleyelim. Ben çok etrafında dolaştım Marmara Adası'nı ama hiç üzerinde bulunmadım. Çok küçük yaşlarda bulundum yani Marmara Adası tarafından. 90'lı yıllarda alt tarafında Nergis Hocaların buldukları bir amfora tarlaları vardı. O konuda büyük bir araştırma yapıyorlardı. Orada bir dalma imkanım olmuştu 94-95 yıllarında. Yaklaşık böyle 6-7 kilometre uzunluğunda bir alanda komple amfora tarlaları vardı denizin dibinde. Büyük bir filo batmış. Bizans dönemi olduğunu tahmin ediyorum. Herhalde 300'lü yıllar, 200'lü yıllar, 400'lü yıllar tam hikayesini hatırlamıyorum. Ama çok çarpıcıydı. Ben orada bir dalış yapmıştım. Bilim ekibiyle değil, o ekibi götüren dalış teknesinin oradan geçmesi gerekiyordu. Biz de o sebeple bir şeye, bir tonoza, bir şeye bakmak için dalmıştık ama gördüğümüz görüntü inanılmaz haşmetli ve etkileyiciydi gerçekten. Bir medeniyetin orada bir anda böyle Levon muhtemelen ne kadar böyle üzüm ürünü olduğunu anlatamam sana. Zeytinyağları, üzüm ürünleri, küpler, amfora tarlası. Yani ben hayatımda hiç bu kadar yoğun amforayı gördüğümü hatırlamıyorum. Ve Bizans amforaları da kulplarıyla, formlarıyla o kadar estetiktir ki suyun altında onları görmek çok etkileyiciydi. 90'lı yıllar tabii nispeten Marmara'nın da görüş mesafesinin ve denizin biraz daha makul olduğu yıllarda diyelim. Hala pinaların bol olduğu, bütün canlılığın bir şekilde çok iyi aktığı yıllardı. Çok etkileyiciydi. Birkaç kere de etrafından dolaşabildim Marmara Adası'nı. Yine bir seyirle ya İstanbul'dan Ege'ye çıkarken ya Ege'den dönerken birkaç kere öyle bir imkanım oldu. Bunun dışında çok dinledim. Bizim adalı süngercilerden dinledim mesela. Marmara Adası'nı, Ekinli'yi, Paşa Limanı'nı, onların gelip oralarda limanlamasını, işte fırtınalardan kaçıp Hoşköy'e, Şarköy'e sığınmalarını. Hoşköy'den, Şarköy'den çok baktım Marmara Adaları'na, o takıma. Oradan da güzel havalarda o kadar güzel gözükür ki, yani İstanbul'dan adaların gözüktüğü kadar güzel gözükür diyeyim. Çok etkileyicidir. Bir de İstanbul kaosu, debdebesi, şatafatı olmadan natürden natüre bakmak da tabii başka bir şeyleri çağrıştırıyor. Çok güzeldir. Uzaktan bakılan bir adadır benim için orası. Oysa ne kadar yakın bir hikaye. Sen gitme imkanı bulabildin mi Levoniç?
0: Ben çok gittim. Çocukluğumda çok fazla bulundum. Bulunma sebebim de benim amcamın orada manastırda bir zeytinliği vardı. Ve o zeytinliğe çok gider. Böyle çocukluğumda böyle aklımda kalan yerlerden bir tanesidir. Bizim Heybeli Adalı Kazım Kaptan oralıymış. Hatta onun böyle abisiyle tanışmıştım ve mesela hayatımda ilk ve tektir böyle çay bahçesinde tıraş olduğumu hatırlıyorum. Böyle açık havada dünyanın en konforlu tıraşını olmuştum. Fakat hiç unutmadığım bir şey, benim Marmara Adası'yla alakalı en çok hatırladığım anı, insanların böyle öğle vakti hep beraber neredeyse çınar ağaçları altında uyumaya gitmeleriydi. Böyle bir ritüel var, böyle hani siesta yapılıyor ama siesta'da toplu bir halde ve böyle çınar ağaçlarının altında yapılıyordu. Böyle hayal meyal onu hatırlıyorum. Doğru mu hatırlıyorum yoksa benim çocukluğumun bir şey mi, aklımda kalan bir yanılsaması mı bilmiyorum tabii.
2: Uyur uyanık bir hal de olabilir. Bilmiyorum tam ne kadar uyuyorlardı ama muhtemelen öyle bir şey. Yani ben kendi çocukluğumda böyle bir manzara bir hatırlamam. Çınaraltı vardır bizde mesela, Çınarlı köyünde. Orada o dediğiniz yani, ama uzanarak uyumak çok evet. Meşhurdur. Yani o, ama şey, bir alan olduğu için, yeşillik bir alan olduğu için tabii ki. Ama Marmara'da işte çay bahçeleri hep çınarların altında idi daha fazla eskiden. Şu an işte bir kısmı hala öyle diyebiliriz. Bir kere bunun için bir sessizlik olması lazım. Araç trafiğinin biraz daha az olduğu bir ortam olması lazım ki Marmara son yıllarda bu anlamda çok, hani Sami Hırfat'ın da dediği gibi işte o şeylerin, araçların ve binaların girdiği son hali gördüğümde adada, işte orada küstüm gibi. Bence o uykular biraz, o uyku geleneği diyelim son yıllarda, ya da benim kendi çocukluğumda da çok gördüğüm bir şey diyemem kendi açımdan.
0: Ben sizinle bu yayını yapacağımızı sözleştikten sonra demin sizin bahsettiğiniz Sami Hırfat'ın o ada kitabını, Yapı Kredi Yayınları'ndan çıkan ada kitabını aldım ve böyle bir göz gezdiririm diye düşünmüştüm. Göz gezdiremiyorsunuz kitabı. Kitabı başlayınca kitap sizi içine alıyor böyle. İncecik bir kitap ve şeyi çok hoş. Dili, anlatımı çok hoş. Hani hiçbir didaktik bilgi vermeden böyle madde madde, işte bağ, işte köy, balık falan gibi böyle kısa başlıklarla, ama tamamen onların kendisine anlattığını anlatmış. O yüzden çok eğlenceli bir kitap, çok keyifli bir kitap. Kitabı ilk okurken bir şey fark ettim. İşte ben Heybeli Adalıyım. Bizim adalarımızda araba yoktu. Adalarımızda çok güzel dolmuşlarımız var, kocaman. Dolmuşlarımızın park ettiği güzel otoparklarımız var. Teknoloji geldi yani, biz de eksik kalmadık. Sağ olsun belediyemiz, çok mutlu etti bizi. Fakat ben Marmara Adası'nda hep araba, sanki hani o Marmara Adası'nın büyüklüğünü göz önünde bulundurduğum için sanki hep araba varmış. Oralarda da arabalar varmış diye düşünüyordum. Meğer orada da araba yokmuş. Sonradan olma bir şeymiş. İtinayla sahip olduğumuz her şeyin köküne kibrit suyu dökebiliyoruz galiba.
2: Evet, evet, evet. Çok doğru. Aynen dediğiniz gibi Sami Hırfat'ın da yani kitapta tam olarak onun dediği gibi 60'larda Marmara İskelesi, 60'ların ortalarında Marmara İskelesi'nin yapılması. Gerçi zaten Marmara İskelesi ilk taşını bu Ayvalık ve Gemlik gemileriyle işte bu Çanakkale'ye doğru giden gemileri, biliyorsunuz seferleri Marmara üzerinden geçiyordu ama tabii bunlar yolcu gemileri. Hani sonrasında işte arabalı vapurlar başladı. Arabanın hani adaya girişi, saraylar kısmı biliyorsunuz zaten mermer ocaklarının bulunduğu bir bölge olduğu için oradaki taşımacılık çok eskiden tabii ki gemilerle, ocakların hemen kenarında kurulan iskelelerle, bu çektirme denilen Karadeniz çektirmeleriyle taşınan bir işte bir gelenek vardı. Çok uzun bir 90'lara kadar bu sürdü diyebiliriz aslında. Ve sonrasında işte bu ağır makineler, teknoloji ve kamyonların adada böyle cirit atması vesaire. Tabii bunlar o tatsız kısım, az önce bahsettiğim. O yüzden uyumuyor kimse diyebilirim.
0: Evet. Ben yine Samih Bey'in kitabında okurken çok şaşırdım. İskele yokmuş eskiden ve gemi açıkta duruyor. Ve gemi açıkta duran gemiyi tekneler gelip alarga edip oradan yolcuları alıp adaya bırakıyor. Yani arabalı vapuru bırakın, hani gemi bile yanaşmadığı bir zamanlar varmış. Tabii ki çok şey, bugün düşündüğünüz zaman böyle fantastik geliyor. Belki işin keyifli taraflarını değil, biraz keyifsiz taraflarını konuşmaya başladık yine el mecbur. O maden kısmını belki ayrıca daha uzun, derin derin konuşmak lazım. Geçen sene Avşe'ye gittiğimizde ben Avşe'ye bir ada karasının üzümünün festivali için gittik. O bölgenin, adanın bir yerel üzümü var, Avşe'nin yerel üzümü. Ve oralılar aslında ciddi Marmaralılar ve Avşalılar böyle çok güzel bir festival yapmışlardı. Orada epey konuşulan konulardan bir tanesiydi. O mermer ocaklarının böyle büyük bir iştahlı adayı içten yiyormuş gibi gözüktüğünü fark ettik.
2: Ya tabii Sami Hırfat, yani bu yazar gözüyle biraz daha bakacak olursak aslında hani biraz bugün Sami Hırfat üzerinden bahsederken bir de daha farklı yazarlarda kimler ada hakkında bir şeyler yazmış ve bu dediğimiz etkiler bu eserlerde nasıl gözükmüş aslında biraz belki hani bunlara da girebilir. Tabii Sami Hırfat'ın ki çok otobiyografik, belli 45 yıl sene sonra kaleme aldığı, kendi belleğinde kalan noktaları isim isim dediğiniz gibi çok kısa kısa, işte gemi ise gemi, gemiyle adaya ilk gidiş ve dediğiniz gibi o uzaktan demir atmasıyla, küçük kayıklarla yeni bir cennet hayatını tasvir ettiği başlangıcı ve sonrasında işte bu adada aslında şu an bulamadığımız ama işte o satırların arasında aslında yakaladığımız adayı çok güzel tasvir ediyor. Bu tabii ki 1900 yani 60'ların Marmara'sından bahsediyoruz. Bu 2000 işte 2'de kaleme alınmış bir eser olduğunu düşünürsek genelde işte 1960 ada için çok kritik, yani belki o hani anlattığımız nedenlerden dolayı daha kötüye gidişin başladığı bir dönem. Onun öncesi aslında o cennet tabirinin yapıldığı. Bu dışında, Sami Hırfat'ın dışında bir de Yaman Koray vardır. Denizi yazan, çok Deniz Ağacı ve Büyük Orfoz gibi çok değerli.
1: Büyük Orfoz meftunuyuz gerçekten. Müthiş bir kitaptır o da yani.
2: Yani Deniz Ağacı, ben bu iki eserle çok derin çalıştım. Çünkü yani tezde bu Rum yazarlarla birlikte iki anlatıyı, yani 1922 öncesi adanın tasvirini yapan Rum yazarlarla, üç tane Rum yazarla iki Türk yazarı, yani Sami Hırfat ve Yaman Koray'ı karşılaştırdığımızda aslında orada bağlantı bulmak tabii çok iyimser oluyor. Çok da heyecanlandırıcı bağlantılar da yakalıyorsunuz ama adadaki o değişimi, hani 1922-1960 arasındaki değişimi bile size hissettirebiliyor. Yaman Koray da gerçekten eserde anlattı. Tabii ki bir balıkçı hayatını, yani bu kadar detaylı, yani gündelik yaşantıyı, yani gündelik yaşam sahnelerini bu kadar net bir şekilde bir araya getirip bize aktarışı, Sami Hırfat'ın o otobiyografik belleğinin dışında bizi o sahnelerin içine, yani o çok yeni hafızasıyla, çünkü Yaman Koray biliyorsunuz bu eseri 40 gün içinde yazıyor ve çok taze bir hafızayla yazıyor ama Sami Hırfat onu seneler sonra yazıyor. Ona çağrıştırdığı noktalar üzerinden yola çıkarak yapıyor. O yüzden adanın o değerlerini bu yazarların eserlerinde yakalamak gerçekten çok değerli. Biliyorsunuz sonrasında bir film de oldu, Kanlı Deniz filmiyle birlikte. Önemli karakterleri özellikle çok işte ön plana çıktı. Mesela bir tanesi de tabii kurgudan bahsediyoruz. Sonuçta bir edebiyatçı eserinde birebir yansıtmayabilir, kurgular da aktarılır. Mesela bir tanesi çok ilginçse beni çok duygulandırır o anlamda. Dedemdir. Çünkü filmdeki Altan Bozkurt'un oynadığı rol, Hüseyin karakteri, benim kendi dedemdir. Aslında esinlendiği kişi. Bundan şöyle eminim. Çünkü Yaman Koray eseri yazarken aile evinde ikamet edip orada bu eseri yazdığında onun böyle bir balıkçının, özellikle balıkçı hikayeleri onu çok etkiliyordu gerçekten. Balıkçının işte yaptığı, kendi elleriyle inşa ettiği takasını, bu Karadeniz'e taka dediğimiz şeyler, stildeki, uzaktan bacağı kesilmek zorunda kalınca askerde uzaktan bakabilmesi, uzaktan bakması ve başkalarının o tekneyle aslında o, yani bir balıkçı için teknenin üzerinde olmak ne kadar önemliyse tekneye uzaktan bakmak da o kadar kahredicidir. Böyle bir sahneyi yaşatıyor. Ben de onu her izlediğimde gerçekten çok duygulanırım ve şeyde de, balık şeyinde. Aynı şekilde balıkçılar arasındaki ilişki biliyorsunuz ve özellikle Marmara'nın çok saygı duyduğum bir noktada yerel adları, yani Marmara'ya ait adlar, terimler, Marmara'ya has, tamamen kolektif bellekte bir şekilde yer etmiş. Bütün bu göçlerin, bu değişimlerin arasında sıyrılmış ve kendini yüzeye çıkarıp bugüne kadar ulaştırmış birçok şeyi aslında o eserlerde yakaladığınızda, yani benim kendi açımdan söyleyeyim, ben heyecanlandığım, en çok heyecanlandığım noktalar orası, Marmara açısından. Bunu söyleyebilirim. özellikle balıkçılık teknikleri. Yani Marmara, Çanakkale Boğazı ile İstanbul Boğazı arasında müthiş bir konumda. Hem geçiş nokta dediğiniz gibi süngercilik çok zaten yaygındı. Bizde Ekinlik Adası süngerciliği, Ekinlik Adası bununla ilgili çok önemli bir şey. 1922 öncesi de aynı şekilde. Aynı şekilde filolaşma. Osmanlı filolarına çok fazla destek var. Mesela Asmalılı gemi Asmalı köyü vardır. Köyün adanın birazcık daha doğu kısmında. Aslında Asmalı köylü kaptanlardan ve onların filolarından bahsettim. Asmalı bu anlamda mesela önemli bir nokta. Neden ki mesela Paşa Limanı bugün dediğimiz adanın isminin Paşa Limanı olmasını kaynaklara göre şöyle bir atfı var. Aftoni eski ismidir Asmalı. Asmalılı balıkçılar, filo sahibi kaptanlar diyelim daha doğru. Kaptanların çok yoğun bir esen sert fırtınalı bir havada Kaputan Paşa denilen bir ya da Kaptan Paşa ifadesiyle Osmanlı'daki denizden sorumlu, donanmadan sorumlu paşaların oradan geçişi sırasında batmak üzere olan bir gemiyi kendi manevralarıyla, tabii denizi ve adaları çok iyi bildikleri için Paşa Limanı Adası'nın çok iyi bir güzel bir koyu vardı böyle içeri böyle tam böyle saklanıp oraya çektirilmesini sağlayıp orada geceyi geçirdikten sonra yani bir nevi onlara yardımcı olmasıyla Osmanlı fermanı ile beraber duyurularak onlara bir jest yapılmış ve bu da şöyle bir şey kendi sancaklarını ödüllendirmiş kendi sancaklarını kullanabilme yetkisi verme sadece Asmalılı gemicilere ve Osmanlı donanmasına da bu anlamda çok fazla katkıları olduğunu biliyoruz. Bu Piri Reis'te de eserlerinde de aslında atıfları var bu 1520 yazısında yayınında. O şekilde yani demek istediğim adanın her köyünü ve denizcilerin balıkçılarının çok fazla yani bu konum çok tabii ki değerli burada adaların bulunduğu yer. Bir de şundan bahsetmedik aslında belki de en başında şöyle söylemeliydik. Biz Marmara Adası niye diyoruz ve Marmara Denizi ve Marmara bölgesinden bahsediyoruz. Marmara Denizi diyoruz çünkü tamamen mermer üzerinden gelen bir şey. Marmara o Marmaras yine Yunanca kökenli bir şey olmasına rağmen bu 1204'te biliyorsunuz İstanbul Latin işgalinde ada da işgal edilmiş oluyor. Daha doğrusu alınmış oluyor. Adada bir Latin nüfus oluşuyor ve bunlar zamanla Helenleşiyor tabii ki. Bu kanıda şöyle bir şey vardı. Daha çok Marmara yani Marmaro mermer kelimesi sanki Latinceden geliyormuş gibi ama aslında şöyle. Önce Yunanca sonra Latince ve Latinceden tekrar böyle dillerin bir paylaşımı gibi bir şey söz konusu. Tabii ki mermer yatakları burada çok değerli. Ne kadar değerli olduğunu anlıyoruz. Hani Marmara isminden. Tabii daha önceki isimleri bahsetmek gerekirse Prokonisos diye bir ismi vardır antik zamanda. Prokonisos yine kök olarak şeyden gelir. Yani prox geyiği işaret eder. Bu adanın geyikle ilgili böyle çok büyük boy olmayan bu kuzey iklimlerde olmayan daha küçük tür, küçük cins bir karaca belki diyebiliriz ama karaca da tam değil. Onu ben tam olarak bilmiyorum, uzmanı değilim. Ama orta boy böyle bir geyik figürü, tasviri her zaman vardır madeni paralar üzerinde adaya ait. Prokonisos buradan geliyor ve Bizans döneminde de Prikonisos diye bir çeviri yani değişime uğruyor. Yani Yunanca'nın eski formunda Prix, yani Prika çeyiz demek. Bu çeyiz verilen ada gibi bir formu da var. Yani Marmara isimsel olarak da etimolojik olarak da çok fazla değişime uğrasa da önemi yani tarih boyuncaki önemi çok kayda değer olduğunu söyleyebiliriz.
0: Yani şimdi siz Marmara Adası'nın eski adlarından bahsederken bana hep kulağıma böyle bir Prinkipo'yu falan hatırlatıyor gibi geldi. İşte Büyükada, Prinkipo. Ama bambaşka bir şey söylediniz. Hani adada geyik pek benim aklıma oturmadı.
2: Evet yani onunla ilgili net diyebileceğim, bir referans verebileceğim bir kaynak yok ama sanırım hani bu eskiden adada böyle bir geyik türünün yani yaşadığına, yüksek dağlarında yaşayan dağları aslında rakımı biz Sema Direk kadar öyle çok büyük bir ada değil yani yüksek bir ada değil ama neticede yükseltisi fazla yeterince yani o tarz hayvanların yaşamasına müsaade eder miydi tabii çok antik zamanlardan bahsediyoruz çünkü çok eski antik paralardan bahsettiğimiz için ama bu Prokonisos direkt hani G'ye işaret ettiği eski bir şey de vardır. Yani dediğim gibi madeni parası hem geyik vardır hem amfora vardır. Yani Marmara'nın eski paralarında bu semboller mevcut. Yani adda bu kadar güçlü olarak kullanıldığına göre bir de çünkü diğer adı var. Elafonisos diye. Yani Elafi zaten Yunanca'da geyik demek. Bir de o formu var. Daha yakın bir Yunanca formu. Elafi'den geliyor. Bu adda bir süre kullanılmış. Yani farklı varyasyonları var. Onun dışında Adelfonisos, kardeş adası gibi ya da Protonisos. Çünkü Marmara Denizi'nin en büyük adası olduğu için ilk ada gibi bir söylemde olmuş. Bunun çeşitli adlandırmaları var ama en güçlüsü tabii ki Marmara mermerden sebep ocaklarıyla ilgili.
1: Evet, gemi bakımından da sen anlatırken şeyi hatırlıyorum. Çok eski adalılarla yaptığım konuşmalarda eskiden Bozcaada'ya da gemi yanaşmıyor. Alargada bekliyor gemi, bazen çapa atıyor. Çünkü bazen 6-8 saat beklediği söyleniyor. İzmir'den kalkıp İstanbul'a giden gemiden bahsediliyor. Bu gemi birçok yere uğruyor. Muhtemelen Avşa'ya, Marmara'ya da uğrayarak gidiyor diye hep anlatırlar. Tabii yolculuk hikayesi kadar bir sürü efsane de var. Yani mesela bir hayalet yelkenli hikayesi anlatmıştı bana. Kaptan Panayi'nin fenerinden bahsetmişti Halil Yakar amca. Bozcaada'nın tam 50 yıl boyunca gemiden önceki dönemde ulaşımını sağlayan kaptanımız efsanesidir adada da. Bir yanları da onların Marmara Adalı'dır.
2: Evet, belki... Veli Yakar kaptan da Marmara'dası. Posta motorunun yıllarca kaptanı olarak Erdek'ten gelen posta motorunun da kaptanı olarak yıllarca çalışmıştır. O da adada çok sevilir. Aynı dediğiniz gibi o aileden olduğunu biliyoruz. Adada da tabii ki çok bilinir, çok da sevilir. Veli Yakar.
1: Evet.
2: Veli Yakar.
1: Halil amca, evet. Onlar böyle ilginç denizcilerdir. Yani evet. O 20. yüzyılın Türkiye'deki önemli adalı denizci ailelerinden bir tanesi. Bozcaada'ya da damga vurmuş bir insandır gerçekten, evet. Halil Yakar. Halil amca bana şey demişti. Açık denize çıktığımızda kendimizi evimizde hissederiz, güvenli buluruz derdi. Ege'yi, Akdeniz'i, Marmara'ya girince ne olacağını anlayamazsın derdi. Ve Marmara'da biz korkarız derdi. Ama derdi, ne zaman biz Marmara Adası'nı, Avşa'yı görürüz, o zaman rahat ederiz. Çünkü orada hayalet yelkenli vardır. Kaptan Panayi'nin feneri vardır derdi. Biz Kaptan Panayi'nin fenerine güvendiğimiz için saat kaç olursa olsun, hangi havada olursa olsun o görüş açısına girdiğimizde kendimizi sağlama alırız derdi. Kaptan Panayi de çok eski bir denizci hikayesi. Belki biliyorsunuzdur o hikayeyi. Bana Halil amca hayal meyal anlatmıştı.
2: Bu Bozcaada üzerinden Marmara Adası'na doğru girişi tasvir ediyor değil mi?
1: Yani, evet evet tabii.
2: Çanakkale Boğazı'ndan diye düşünürsek o zaman batı kıyılarından bir yer olmalı. Yani çünkü ben hikayeyi bilmiyorum ama acık tahmin etmeye çalışıyorum. Şimdi
1: kuzey bölgesi, Boynaz alan kuzey. Bölge. Yani bütün tabii o kuzeyi kastediyor. Neresinden baktığını öyle çok detaylar vermezdi de rahmetli. Böyle eski kuşak değişik bir adamdı gerçekten. 39 derece ateşle kimseyi adada bırakmadım derdi yani. Hani herkesi bir şekilde karşı kıyıya taşıdım diye hep söylerdi. Yani bugün Bozcaada'ya işte çalışan gemiler yılın 10 günü 15 günü çalışmazlar. Hep fırtınadan dolayı genelde lodos havası. Kimseyi adada bırakmadım derdi yani. Hani herkesi bir şekilde karşı kıyıya taşıdım diye hep söylerdi. Yani bugün Bozcaada'ya işte çalışan gemiler yılın 10 günü 15 günü çalışmazlar. Hep fırtınadan dolayı genelde lodos havası.

0: kuzeyden girdikleri için bu hikayeyi anlatırdı. Kaptan Panay'ı denizi avcunun içi gibi biliyormuş. Fırtınadan korkmayan usta bir süvariymiş Kaptan Panay'ı. Bir sonbahar gecesi Marmara Denizi'ne aniden esir alan, dalgaları dağ gibi büyüten kara bir fırtına patlamış. O Marmara ve Avşa adalarının, oradaki o Ekinlik ve Paşa Limanı, bütün bu adaların en çok Tekirdağ tarafından, Hoşköy, Şarköy, o taraflardan baktığınızda böyle kötü havalarda bir karanlığı vardır Levo. Sen de tanık olmuşsundur. Her yer açıkken orası bir daha bir karanlıktır yani hakikaten. Anladığım kadarıyla onun daha da serti olan bir havadan bahsediyor burada o hikayede. Kaptan Panay'ı da açıkta kara bir fırtına patlıyor ve Panay'ı açıkta yakalanan diğer balıkçı teknelerini adanın kayalıklarına çarpmaktan kurtarmak için kendi teknesiyle dev dalgaların arasına dalıyor. O gece fırtınaya göğüs gererek birçok tekneye yol gösteriyor. Onları adanın korunaklı koylarına, limanlarına yönlendiriyor. Fakat sabaha karşı tam fırtına dinerken kendi yelkenlisiyle birlikte adanın yüksek mermer kayalıklarının açıklarında karanlığa gömülüyor. Ve söylence o ki o günden sonra ne zaman Marmara Adası açıklarında gemicileri çaresiz bırakan, göz gözü görmeyen sisli bir fırtına çıksa adanın kayalık burnunda bir ışık belirirmiş. Herhalde bizim Halil amcanın anlattığı ışık bu. Kaptan Panay'ın feneri dediği ışık bu. Denizciler o ışığı takip ederek yollarını buluyor ve kayaları çarpmaktan kurtuluyorlarmış. Adanın yaşlıları Panay'ı, fenerini yaktı, çocuklarını evine çağırıyor derlermiş. Böyle bir hikaye. Tabii orada muhteşem bir bağ kültürü de var ama hiç müzik çalmadık. Bir süredir de konuşuyoruz. Bir sürü de konu var. İsterseniz bir müzik arası verelim. Çok güzel de müzikler seçti çünkü Mehmet Akif Yıldırım bizim için. Ne dinleyelim? İlk parçamız ne olsun?
1: Aslında ilk parçamız Hilya Kalasori'yi zaten. Bu arada biz 19. yüzyıla yolculuk yapıyoruz bu şarkılarla. Önce onu belirtmemiz gerekir. Çünkü adanın ada için yazılmış, adadaki panayırlarda çalınan farklı işte çocuk şarkıları, balıkçı şarkıları, böyle bir seçki oluşturduk. İlk başta o yüzden Hilya Kalasori'ye, yani binlerce kez hoş geldiniz gibi bir, bu nasıl, önce biraz bilgi vereyim. Bu özellikle 1 Mayıs'larda, 1 Mayıs Protomaya denilen bu adalarda, şu an İstanbul adalarında da belli bir bu kültür, hani her yerde var. 1 Mayıs'ın böyle bir baharın gelişi aslında, bu çiçeklerin bir araya gelişler, böyle panayırlar, eğlenceler, müzikler yapılan yerlerinden bir tanesi de işte bu bizim adaların suyu çok fazla olduğu için, çınarları çok, su olduğu yerde çok gür oluyor. Çınarları çok meşhur. O çınar altlarındaki yaptıkları eğlencelerde özellikle 1 Mayıs'ı vurguluyor şarkı. 1 Mayıs'a gelen, 1 Mayıs kutlamasına gelen ya da bu eğlence gelen 1 Mayıs çiçekleri ve yeşilliklerine benzetiyor gelen insanları. Davet, yani bu davete gelen insanları. O yüzden bu karşılama mesajı aslında Hilya Kalasori'ye binlerce kez hoş geldiniz diyecek.
2: Dinleyelim.

0: İçimden geldi. Çok güzel. Çok güzel gerçekten.
1: Evet, gerçekten çok güzel. Marmara Adası'ndan geldi. Binlerce kez hoş geldiniz bütün dinleyicilerimize de. Turizmin henüz kirletmediği Marmara Adası'nın yüksek hoş geldinizi diyebiliriz buna. Gerçekten kirlenmemiş duygulardan gelen sesler olduğu da ne kadar belli. Bunu kim söylüyordu?
2: Bu şarkıcıları bu aslında tabii ki Marmara'dan 1922 sonrası mübadeleyle birlikte Yunanistan'a göç eden Marmaralılar, yani Marmara'dan kastımız 6 tane köy var diye merkezle birlikte 6 tane sayarsak, hatta Avşa ve Ekinlik de aslında bu gruba dahil etmeliyiz sürekli. Çünkü müzikleri aynı, bir değişiklik yok. Yunanistan'da gittikleri yerde biliyorsunuz bu özellikle kültür dernekleri çok faaldi 1922 göçün ilk yıllarıyla. O derneklerden birinde, şimdi Palatya eski adıyla Saraylar günümüz ismiyle. Tabii Yunanistan'da biliyorsunuz yerleşimlerin ön eki, yeni ön eki almasıyla birlikte yeni saraylar, yani Nea Palatya dediğimiz yerleşim bölgesinin kültür derneğindeki hanımların üçüncü kuşak mübadil diyebileceğimiz hanımların kaydettiği bir ses kaydı. Bu kayıtta da işte dediğim gibi en can alıcı, en böyle fazla kendini gösteren periyot yine 19. yüzyıl, 1800'lerden gelen sesler bunlar, az önce belirtmiştim. Ve Hile Kaloşori ise de az önce söyledim ama sınırlandırmış da olmayayım. Herhangi bir eğlencenin başlangıcında kullanılabilir. Sadece 1 Mayıs has değil. Herhangi bir eğlence panayırın başındaki bir sunum. Hoş geldiniz sunumu aslında. Ve sözlerinde şöyle bir şey gibi işte. Mayıs çiçekleri ve yeşillikler gibi. Binlerce kez hoş geldiniz. Çiçeklerle önünüzde eğiliyor ve teşriflerinizden dolayı sizlere teşekkür ediyoruz gibi de misallara sahip. Başımızın üzerine, dostlarımız başımız üstüne hoş geldiniz gibi tam Türkçe'ye çevirebileceğimiz ifadeler yer alıyor.
1: Bu arada Nea Palatya kimin köyü hatırlıyor musun Levan? Birkaç hafta önce konuşmuştuk aslında Yektan'la beraber. Sotiria Bello. Sotiria Bello'nun
0: Aa, evet.
1: babasının bakkal dükkanının olduğu köy. Yani aslında yani dünya müzik tarihinde de çok önemli bir yeri var bir tarafıyla baktığınız zaman. Çok büyük bir divanın, çok önemli bir ozanın çıktığı bir yer gerçekten. Her şeyin iç içe olduğu, bütün ayrıştığımız noktaların aslında çok değerli ortak noktalarımız olduğu bir yerden bahsediyoruz. Evya dediğiniz ada da Eğriboz diye geçen, işte Adalar Denizi diye geçen bölgedir bir tarafıyla. Gerçekten çok hoş, müzik de çok hoş. Bir sürü kayıt seçtik. Dilerim onları bir şekilde çalabiliriz. Bugün biraz az vaktimiz kaldı. Şeyden de bahsetmek istiyorum. Üzümden elde ettikleri nefis içecekleri var Marmara Adası'nın. Bereketli asmaları var. Marmara Adası yüzyıllar boyunca mermeri kadar bağları ve bağlardan elde ettikleri nefis içecekleriyle de meşhur bir yer. Akdeniz dünyasında nam salmış aslında. Yani Marmara'nın ürünleri herkesin bildiği ürünler bir taraftan. Özellikle adanın güneyinde bugün gün doğdu. Yani Prastos diye geçen köy civarında yamaçlar uçsuz bucaksız bağlarla dolu.
0: Geçmişi çok güzel seviyoruz falan bir şeyler var, artık kalmamış. Bugün Marmara Adası'na baktığınız zaman üzümden ne yapılıyor diye baktığınızda şahane koruk suyu yapılıyor efendim. O da bence hani demin hani Samih Rıfat'ın o hani otel yapılınca, o beton oteller yapılınca gelmiyorum demesine benzer bir tepkiye sebep olabilir bence. Çünkü oradaki bağlar, oradaki bağcılığın neden yapıldığını 3 aşağı 5 yukarı hepimiz tahmin edebiliyoruz. İstanbul'daki mekanlarda, meyhanelerde Marmara Adası'ndan geldiği söylenen ürünlerin daha yüksek fiyatlara satıldığı falan çok iyi bilinir. Hatta böyle biraz eski, sonradan yazılmış böyle Osmanlı'nın son dönemindeki romanlara falan bile baktığınız zaman, işte bu Sermet Muhtar Alus'un 12'lerinde de vardır. Hatta yanlış hatırlamıyorsam İhsan Oktay Anar'ın Puslu Kıtalar Atlası'nda bile var. Yani o meyhanede satılan Marmara Adası'ndan gelen ürünlerin daha iyi olduğuna dair bir inanış var. Artık maalesef böyle bir durum yok. Avşa'da biraz daha değişik. Avşa'nın kendi yerel bir üzümü var. Yani Marmara Adası'nın bir yerel üzümün olup olmadığını bile bilmiyoruz. Yani oradaki üzümlerle alakalı bir çalışmanın yapılmadığını biliyoruz. Marmara Adası'nda şu anda faaliyetini sürdüren bir üretici yok. Ama bu sadece Marmara Adası'yla alakalı bir şey değil ve sadece üzümle de alakalı bir şey değil. Yani ben en son benim gitmekten çok keyif aldığım şehirlerden bir tanesi. Lizbon'a gittiğiniz zaman adamların sattığı en turistik obje konserve balık. Çok iyi yapıyorlar. Ayrı bir mevzu. Evet, gerçekten çok iyi yapıyorlar. Çok iyi paketliyorlar. Gerçekten aldığım bazı şeyleri, konserveleri birkaç yıldır açıp yiyemiyorum. Yani o kağıdını atmamak için. Marmara Adası bu işin menba herhalde, belki de en iyi tuzlanacak balıklardan, en iyi tuzlanacak sardalyelerden bir kısmı buradan çıkıyor. Marmara Adalı bir markamız da yok. Yani Marmara Adalı da Çin yapımı gayet çirkin magneti satmaya çalışıyor gelen turistine. Ama kendi ürettiği bir şeyi satmayı becermiyor. Aynısı Bozcaada için de geçerli bu söylediğim gibi.
1: Artırıyorum. Floransa için bile geçerli. Hepsinde öyle yani. Hiç şeyi yok gerçekten. Ama bu tabii bir yandan da orada geçmişte çok değerli bir üzümcülüğün, bağcılığın olmadığı anlamına da gelmiyor.
2: Buyurun. Mesela ben bununla ilgili şey söyleyebilirim. İncelediğim bu özellikle mübadil olan, geçen bu özellikle şey, Lemon Bey'in az önce söylediği Gündoğdu, ya da siz mi söylemişsiniz? Gündoğdu köyündeki Prastio, Prastos köyündeki özellikle bağlarla dolu, Deniz Bey siz söylemişsiniz onu.
1: Evet.
2: Bu bağlarla dolu hikayeleri bu gazetelerde özellikle bu mübadillerin Yunanistan'a göçtükten sonra çıkardıkları bu hikayeleştirdikleri, oradaki yani Marmara'dan getirdikleri hikayeleri yazdıkları yerel gazeteleri var, Marmara'na ne ya diye. Burada aynı zamanda bir İstanbullu olan ama aynı zamanda da Gündoğdu'lu olan bir isim olan Teofanis Teofanidis Gündoğdu köyünden ve o şu şekilde belirtiyor. Yani bir Marmara Naya gazetesinde kaleme aldığı bir hikaye, Spiros'un penası diye. Pena bu bir çeşit taşıma, bir şeyden bahsediyor. Bir küçük bir gemi taşıyıcı. Bu Gündoğdu özellikle bu anlamda çok gerçekten ön plana çıkıyor. Ve Galata'da, Galata iskelesinde, yani Galata iskelesine çıkarma yapılıp hani Marmara üzüm mamulleri burada işte çıkartılıyor. Ve Galata'da bir yazıhanesi olduğunu biliyoruz. Prastio üzüm mamulleri, sıvı olanının şeyi, dükkanı, bir ticarethaneleri var. Ve buradan dediğiniz gibi satış yapılıyor ve gerçekten çok üstün kalite namıyla satılıyor bu ürünler. Ve onun dışında Romanya'ya, Odessa'ya, farklı Avrupa'da da limanlara, Paris'e kadar gittiği şey var, yazıda geçiyor, referans veriliyor buna. Ve şey, tasvir edilirken köylerde bunları taşırken fıçılarla köyün sokaklarının nasıl bu kokuyu aldığını, yani ürünün kokusunu aldığından bahsediliyor. Ve şey, sanki Bakkos'un yüzen tapınağı gibi bir, o kadar yüklüyorlar ki şeyi, çok fazla mahsul ve ürün olduğu için böyle bir tabir de var köy için. Yani Marmara Adası özellikle bu bütün köyleri için hemen hemen geçerli. Çınarlı ve Gündoğdu için söylenebilir. Yani üzüm üretiminde, üzüm ve onun mamulleri üretiminde gerçekten çok önce olduğunu biliriz. Tabii bunda maalesef göç çok önemli bir nokta. Çünkü bugün baktığınızda günümüz bu köylerin sakinleri Karadenizli ve oradaki fark bambaşka bir coğrafya içeri dahil olduğunda haliyle ya işte taşımacılık, balıkçılık, denizcilik, farklı doğal olarak farklı bilgiler ve kadim işte biriken bilgiler söz konusu olduğu için adadaki bu bir de tabii ki ekonomi meselesi var biliyorsunuz. O günün şartlarında bunun ne kadar para ettiği ve oradan ne kadar kazanabilecekleri vesaire bir araya gelemek. Bugün Pezula dediğimiz biliyorsunuz o setlerin hala çok net bir şekilde köylerimizde gözlemlemek mümkün. Ama Avşa bir şekilde bunu hem kendi içerisinde böyle merakla gelen ama aile işletmesine dönüşen, Levan Bey tabii çok daha iyi biliyor, sebeplerle merak, biraz kişisel meraklarla biraz da aile mesleğini sürdürmek için birkaç tane çok güzel firma iş yapıyor diye biliyorum Marmara Adası için. Ve çok yakın zamanda da Adakarası'nın tabii ki tescillenmesi bunların hepsine tabii ki yardımcı oluyor bu kültürün gelişmesi için. Biraz şu an Marmara'da şöyle söyleyebiliriz, Marmara'yı zeytincilik. Eskiden üzüm üretimi zeytinyağından çok fazlayken şu an tabii ki Marmara için zeytinyağı olarak söyleyebiliriz bunu. Zeytinyağı tabii apayrı bir konu. Kalite olarak da bu sofralık zeytin özellikle Marmara Adası'nda iyi üretim yapıldığını biliyoruz.
0: Hem Ekincik'te hem Paşa Limanı'nda da yani üzüm işlenen tesisler olduğu, eskiden işte mübadeleden önce kalan tesisler olduğunu, fotoğraflarını falan biz geçen gittiğimizde Avşa'da görmüştük. Zaten tabii herhalde adaların en büyük özelliği, yani ta Roma döneminde bile işte Marmara Adası'nın mermerinin çok kıymetli olmasının sebeplerinden bir tanesi, yani birçok Anadolu'daki tapınakta buradan çıkan mermerin kullanılmasının hikayesi aslında bir de deniz yolcu, yani ürünü çok hızlı limana götürebiliyorsun ve işte gemi sayesinde çok uzak limanlara götürebiliyorsun. Yani bir galiba yanlış hatırlamıyorsam Akdeniz'in Kuzey Afrika kıyılarında bir yer, bazı tapınakları, Roma tapınaklarında bile Marmara'nın mermeri kullanılabiliyor. Çünkü böyle bir 50-100 kilometre içerideki bir mermer ocağından, karayolundan getirmektense Marmara'dan gemiyle getirip limana indirmek daha kolay gözüküyor.
1: Evet, kalitesi de galiba birinci sınıf bir mermer olduğu için çok, hakikaten mermere ismini verecek kadar mermer olduğu için
2: bir de hepsinden
1: bizim her çok, yerde kullanılıyor.
0: Bizim ama şöyle bir sıkıntımız var. Bizim çok gördüğümüz bir mermer ya, Marmara mermeri.
1: Evet.
0: Yani bizim çok aşina olduğumuz bir mermer. Yani hamamda da gördüğün, camide de gördüğün, kilisede de gördüğün, işte mezarlıkta da gördüğün mermer olduğu için biz sanki ona çok özel değilmiş gibi davranıyoruz. Ama bizim dışımızda bu kadar maruz kalmamış herkes çok beğeniyor.
1: Evet, ben de çok beğenirim. Ben hala bu kadar maruz kalmama rağmen bir mahsuru yok yani benim için. Pijamalı mermerin hayranıyım. Yani gerçekten pijamalı diyorlar ya, öyle onun böyle eli dümdüz damarlarla olan çizgisini ben hala her gördüğümde hipnotize oluyorum. Yani bu nasıl olabilir diye büyük bir şaşkınlıkla ve böyle hani tabiata olan hayranlığımı başka bir boyuta taşıyor. Zeugma'da da Marmara mermeri kullanmışlar mesela. Hı
2: hı. Ayasofya'da
1: yani
2: var.
1: Sadece kıyılarda da değil. Yani bir böyle bir tutku var belli ki bu mermere karşı. Tutku onları korkunç zamanlarda, yani bugünkü nakliyecilikle alakası olmayan dönemlerde Zeugma'ya, Marmara Adası'ndan nasıl götürürsün mermeri, düşünsene. Çılgınca bir şey ya.
0: Peki böyle hani biraz sona doğru yaklaşırken yine programın akbabası olarak ben devreye gireyim. Bu işte taş ocakları, mermer ocakları özellikle böyle dışarıdan bakıldığı zaman hani bence bütün madenler korkunç çevre için, ama mesela bunların korkunçluğu çıplak gözle görülebilen bir korkunçluk şey yapıyorlar, hissettiriyorlar. Marmara'daki şu andaki mermer durumu nedir? Mermer ocakları hani eskiden çok iyiydi, artık kapandı bitti mi, yoksa bir faaliyet nasıl devam ediyor?
2: Faaliyet devam ediyor. Zaten onu eklemek istemiştim az önce. Marmara Adası'nın farklı kılan şey mermer ocaklarının hani saha olarak, genişlik olarak çok fazla olması. Yani mesela bugün baktığınızda en son yakın gittiğim bir adam Paros Adası'nda. Mesela Paros'ta da mermer varmış ama artık mermerin bir noktadan sonra artık o eski mermer çıkmıyor, eski kalite çıkmıyor ya da tükeniyor ve o bir yerden sonra duruyor. Ama yüzyıllardır Marmara'daki teknolojinin de gelişmesiyle, o çıkarım hızının da zaten çok artışıyla birlikte, ona rağmen Marmara'da hala çok fazla mermer yatağı olduğunu biliyoruz. Ve şu an geçtiğimiz senelerde birkaç talihsiz olay olmuştu, bu mermerde kayma, çökme gibi hadiseler. Halihazırda üretim 100'e yakın, belki de yanlış bir şey söylemeyeyim ama 100'e yakın o civarda sanırım şirket var orada çalışan ve şu an üretim kaldığı yerden hani devam ediyor. Yani Marmara'da üretim sanki bitmezmiş gibi, hani bize hep öyle geliyor. Oradaki kaynak tükenmez, bitmez bir kaynak gibi bir şey var. Sahada da öyle zaten, hani gittiğinizde gördüğünüz manzara bu şekilde. Çok devasa artık, yani haritalarda da çok net karşılaştırabildiğiniz uydu haritalarında genişleme ve o beyazlık çok net göze çarpıyor.
1: Peki hala var mı gerçekten? Bitmezmiş gibi geliyor ama bunun bir fen bilimi tarafı da vardır mutlaka.
2: Mutlaka. Yani bir yerde bitecek ama şu aşamada işte yeni sahaların açılmasıyla, yani bu zaten şeyden, yüzeyden derine inilen bir şey. Rakım yani çoktan bazı yerlerde çok fazla inilmiş durumda şey şu anki pozisyonda. Bir sınırı yok sonuçta, bir şurada şu kadar kotayla çıkarılma gibi bir şey olmadığı için teknoloji iyileştiği ölçüde ve de çok fazla aslında yerli ve yabancı ticaret yapılıyor aynı zamanda. Yani bu anlamda belki yabancı turist ağırlamıyor şey Marmara Adaları ama ticaret anlamında yabancı ticaret adamları bu anlamda gelebiliyor. Özellikle komşu ülkelerden çok fazla mermer ticareti sebebiyle gelenler olduğunu biliyoruz.
0: Valla bizimkilere bırakırsan magmaya kadar inerler gibi geliyor. Yani evet. Öyle bir şey olmazdır. Mesela bunun en basit örneklerinden bir tanesi Kınalı Ada'dır. Yani Kınalı Ada'nın 100 sene önceki işte gravürlerdeki resmiyle şu andaki resmi arasında fark var. Yani adanın bir kısmı böyle birisi tarafından ısırılmış gibi. Yani böyle çok büyük bir yaratık gelmiş orada böyle ısırıp kopartmış gibi. Yani o ocak kapanmasaydı, Kınalı'daki taş ocağı, büyük ihtimalle adanın bir kısmı artık böyle daha düz bir ova haline gelecekti. O yüzden Marmara Adası'nın da başına aynısı gelebilir diye korkmuyor değilim yani.
1: Evet, o Kıbrıs'taki beş parmak dağları da incelmiş diye anlatmıştı ya Yektan.
0: Üç kadar... parmak diye.
1: Evet, üç parmağı düşmüş diye yani. Arkası gözüküyor neredeyse diye. Öyle anlatmıştı. Düşünsene yani işte traverten Denizli tarafından çıkıyor. Bodrum'dan kayrak çıkıyor. Kıbrıs'tan o sarı taşlar çıkıyor. Marmara'dan mermer çıkıyor. Bütün dünyanın kaplamacılığını üstleniyor aslında bu coğrafyalar. Enteresan. Mermerin şöyle bir fark yarattığını biliyoruz. Bilmiyorum. Hiç enstrüman yapımcısı var mı Marmara Adası'nda?
2: Enstrüman yapımcısı benim bildiğim yok. Yani enstrüman, yok, yerel bir enstrüman çalan da var mı derseniz, yani yerel anlamda söylüyorum. Yani batı müziği anlamında söylemem. O da sanıyorum yok. Yani evet, bildiğim, belki, benim bildiğim yok Marmara'da.
1: Belki müzisyen yoğunluğundan da olmayabilir ama bir enstrüman yapımcısı için herhalde dünyadaki en uygun yerlerden bir tanesi Marmara Adası.
2: Nem,
1: çünkü nem yok. Sıfır nem var. Mermerin nem aldığını biliyoruz. Yani orada şey gibi, hani o silika jeller verirler ya bazı yeni aldığınız ürünlerin içinde çıkar nemi alsın diye. Marmara Adası o anlamda şahane bir yer yani. Bence bir enstrüman yapımcısı için, yani enstrüman yapımcıları çarşısının olması gereken bir yer yani orası.
2: Marmara'ya geldi, yani geldiğiniz ya da haritadan da baktığınız zaman bu doğu batı ekseninde şöyle ortadan ikiye yardığınız zaman kuzey böyle çok başka görünür, güney başka. Ama hakikaten hem bitki örtüsü öyle, hem de madensel olarak, yani maden yapısı da öyle. Yani Çınarlı köyünü geçtikten sonra ki burundan itibaren böyle yeryüzünün şeyinde, yüzeyde şey görürsünüz. Farklılaşma, o mermere doğru gidiş başlar. Aynı şekilde diğer taraftan da işte saraylara girişte Asmalı sonra, Asmalı köyü sonrası. O kuzeyde hem böyle bitki örtüsü biraz daha uzun ağaçlar, daha kuzeye de gördüğümüz ağaçları görürsünüz ama güney tam makiliktir. O anlamda sizin dediğiniz böyle bir hikaye var. Yani nemi alır ama güneyde mesela Marmara'da ikamet eden bir enstrüman yapımcısı aynı şekilde nemi emer mi? Yani o orada şey, ben mesela adanın çok da az nemli olduğunu düşünmüyorum açıkçası yazın, hani öyle söyleyeyim. Ama saraylarda böyle bir test uzmanlar yaparsa hani bilmiyorum. Güney ile kuzey arasında farklı olduğunu düşünüyorum. Hatta iki ayrı ada gibi bir şey var. Biliyorsunuz eskiden ayrı belediyeydi zaten. Saraylar Belediyesi ayrıydı, Marmara Belediyesi ayrıydı bu büyükşehir konularından önce. Zaten şey, ikisine sanki iki ada içinde iki farklı belde ve bölge gibiydi. Şimdi şu anda zaten hani birçok başlıkta çok farklılık var. Nem konusunda umarım dediğiniz gibidir. Yani Marmara öyledir yani ama...
1: Evet, öyle okunuyor. Ben dediğim
0: peki,
1: gibi
0: bir şey daha söyleyeceğim.
1: Tecrübem çok yok.
0: En son Avşe'ye gittiğimizde artık Marmara Adaları Belediyesi'ydi.
2: Evet, Marmara Adalar Belediyesi.
0: Adalar Belediyesi.
2: Evet.
0: Peki bir şey daha söyleyeceğim. Yine sizin tezde baktım. Bu markalaşan üzümlerle alakalı bir şeyiniz vardı. Bir orada... Vasila Kiko, beyaz üzüm ve Mavrudi, siyah üzüm diye geçiyor.
2: Adakarası Mavrudi.
0: Evet. Aslında. Mavrudi Adakarası, yani Mavro'dan geliyor herhalde Adakarası. Vasilaki diye bir üzüm var. Vasilaki üzümü işte Bozcaada'nın müthiş bir beyaz üzümüdür. Aynı üzüm mü? Yani benzer isim çok benzediği için acaba, yoksa başka bir üzüm mü? Onu biliyor
2: muhtemelen
0: musunuz?
2: Muhtemelen aynıdır ama benim bu konuda bir uzmanlığım yok. Ben sadece hani belgeyi okuduğum için o şekilde yazdım. Ama yakın bölgelerden mahsul olarak çok fazla benzerlik var. Ama dediğiniz gibi yani üzümde çok fazla değişiyor yani toprağın tabii değerleriyle. Yani öyle bir bağlantı olup olmadığı kısmında bir bilgim yok. Ama muhtemelen, çünkü başka bir isim yok. Bence o terim o şey için kullanılıyor, aynı tür için kullanılıyor. Çünkü bu bilindik bir terim biliyorsunuz. Hani
0: evet. Şey de çok enteresan. Biz geçen gittiğimizde işte bu Adakarası ile alakalı yapılan çalışmada Ebru Koralı belki tanıyorsunuzdur. İşte Marmara Adalı'dır. Marmara Adası içinde çok fazla çaba sarf eden insanlardan bir tanesidir. O göstermişti fotoğrafları. Paşa Limanı'nda bir eski üretimhane. Üretimhanenin ismi ama çok şey. Compagnie Vinicole de Constantinople. Yani Paşa Limanı'ndaki üretimhanenin ismi İstanbul ismini taşıyor. O da enteresan bir durumdu. Marmara Adası'nın bence şu anda hani en gastronomik işlerinden bir tanesi. Artık pek tavşan yemiyor galiba. Eskiden yenirmiş. Eskiden böyle bir tavşanı meşhurmuş. Artık tavşan çok evet, yenebilen bir şey olmaktan çıktı hayatımızdan. Belki o yüzden olabilir. Ama bir de başka bir şey daha var ki hani İstanbul'u anlatırken eski bütün yazılı kaynaklarda bahsedilen garum var. Garum artık İstanbul'da pek karşımıza çıkmasa da Marmara Adası'nda ben geçen geldiğimde şahane garumlar yedim. Belki bir sonraki programda biraz gastronomi evet, tarafına gireriz.
2: Marmara Adaları, şimdi garum, bizde tabii ki belgelerde, eski kaynaklarda garos olarak geçiyor. Garos şeklinde, bu S biraz Z şeklinde. Garoz ilginçtir. Yani Marmara Adası'ndan başlayarak, yani tabii ki İstanbul'da var ama Ege Adaları'nda, dediğim gibi daha önce bilmiyorum siz karşılaştınız mı, Ege Adaları'nda da Garoz çokça var. Girit'te de var yani kaynaklarda. Dediğim gibi en son bir örnek vermiştim, Paros Adası. Çünkü bir işbirliği sebebiyle oraya gittiğimizde bir baktık, onlar da Garoz'u biliyorlar. Ne olduğunu biliyorlar yani, ve yapıyorlar, sofralara getiriyorlar. Marmara Adası'nın gerçekten önemli bir zenginliği ve dediğiniz gibi bu şey kolyoz tuzlama şeyde yine aynı şekilde Ege Adaları'nda, Kiklat Adaları'nda da bununla karşılaştık. Marmara Adaları'nda da daha önce hani yapılan bu, tamam, pasta pizzaria dedikleri tam olarak tuzlama ama kolyozdan çok fazla yapıldığını biliyorum. Aynı şekilde hani garozun da bir de bir garoz otu vardır. İşte adada yetişir, o garozla birlikte aromasını vermesi için birlikte kullanılır vesaire. Adaya özgü böyle anlatılar var dediğiniz gibi garoz çerçevesinde. Ama bunun gibi daha fazla deniz ürünleriyle yapılan aslında daha fazla başlar. Şimdi alanım şey değil, gastronomi değil ama yani okurken okumalardaki izleri hani takip edersem bunları hani söyleyebilirim.
0: Son geldiğimde gerçekten çok güzel garoslar tatma, garumlar tatma şansım olmuştu. Hem de üstelik şöyle bir şey, Marmara Adası usulü yapılanla Avşa Adası usulü yapılanı yan yana tatmak gibi. Böyle işte içeride birisinde işte incir yaprağı kullanılıyordu galiba, birisinde kullanılmıyordu gibi böyle bir hikayesi vardı. Elif Gözler Çamur Marmara Adası'nda gerçekten garosla alakalı ciddi önemli çalışmalar yapıyor, araştırmalar yapıyor, hem de yapıyor. O böyle ondan da bir ufak kavanoz alıp o kavanozu böyle bir sene boyunca evde böyle gıdım gıdım da kullanmıştık. Ona da buradan selam olsun diyorum.
1: Selam olsun. Bugün programı bitirdik. Hatta süremizi biraz açtık bile. Mehmet Akif Yıldırım, çok teşekkürler.
2: Ben teşekkür ederim.
0: Çok, çok teşekkürler.
1: Önümüzdeki hafta aynen devam edeceğiz. Haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Hoşça kalın.
2: Hoşça kalın.
3: Ada. Adalılar, adasızlar, adalar arasılar, kendi adasını yaratanlar ve kendiliğinden ada olan her şey. Hazırlayan ve sunanlar Deniz Pak ve Levon Bağış.

0: Reklamlar.
1: Yaz sıcağına caz serinliği getiren festival İstanbul Caz Festivali 33. kez şehrin sevilen mekanlarında izleyiciyle buluşuyor. Marcus Miller, The Sacred Souls, Robert Plant, Caz Vapuru, Parklarda Caz ve daha fazlası 30 Haziran 13 Temmuz arasında İstanbul'da. Ayrıntılı bilgi caz.iksv.org'da. Apaçık Radyo katkılarıyla.
2: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
3: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
4: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
5: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
6: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
7: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
8: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Reklamlar bitti.

0: Ladies and gentlemen.
1: Polikrom.
2: Caz ve cazın beslendiği türler arasında bir gezinti.
1: Hazırlayan Nazlı Zaman.

0: Ladies and gentlemen.
1: Polikrom.
2: Caz ve cazın beslendiği türler arasında bir gezinti.
1: Hazırlayan Nazlı Zaman.

0: in the work of Sun Ra, who presented outer space as the home of idyllic new worlds where racial strife no longer existed. In the work of John Coltrane, who modeled spiritual explorations of the inner space of meditation.
1: Şimdi ve burada. Apaçık Radyo.
2: Cesur Yeni Dünya. Yazan Aldous Huxley.
3: Okuyan Tolga Korkut. Çeviren Ümit Tosun. İtaki Yayınları.
4: Sesleri gittikçe yükseliyordu. Öyle ki 8. ya da 9. tekrara gelindiğinde başka bir söz duyulmaz olmuştu.
5: Kurbacı istiyoruz.
4: Hep bir ağızdan bağırıyorlardı. Gürültü fikir birliğine varmış olma ve ritmik uzlaşma hissinin verdiği sarhoşlukla saatlerce neredeyse sonsuza dek bağırabilecekmiş gibiydiler. Fakat yaklaşık olarak 25. tekrarda koro faaliyeti bölündü. Hawksback üzerinden bir helikopter daha gelmişti. Kalabalığın üzerinde yavaşladı ve vahşinin birkaç metre ötesine, turistlerle fener arasındaki açık alana iniş yaptı. Pervanelerin gürültüsü bir süre kalabalığın bağırtısını bastırdı. Sonra makine yere dokunup motorlar susturulduğunda, tempo aynı ısrarlı monotonlukta ve gürültüde yeniden başladı.
5: Kurbacı istiyoruz! Kurbacı istiyoruz!
4: Helikopterin kapısı açıldı ve önce sarışın, kızıl suratlı bir adam, ardından da yeşil pamuklu şort, beyaz gömlek ve jokey kepi giymiş genç bir kadın indi. Genç kadını görünce vahşi şaşkınlıktan irkildi, geriledi, beti benzi sarardı. Genç kadın ayakta dikilip vahşiye gülümsedi. Belirsiz, yalvaran, neredeyse sefil denebilecek bir gülümsemeydi. Saniyeler geçti. Dudakları kımıldadı, bir şeyler söylüyordu. Fakat turistlerin tekrarladığı nakarattan sesi duyulmuyordu.
5: Kurbacı istiyoruz, kurbacı istiyoruz.
4: Genç kadın iki elini de sol yanına bastırmıştı. Ve şeftali aydınlığındaki, bebek güzelliğindeki yüzünde son derece uyumsuz, özlemden kaynaklanan bir ıstırap ifadesi vardı. Mavi gözleri sanki daha da irileşmiş, daha da parlıyordu. Birden yanaklarından iki damla gözyaşı süzüldü. Duyulmaz bir biçimde tekrar konuştu. Sonra hızlı ve heyecanlı bir hareketle vahşiye doğru kollarını açtı ve ilerledi.
5: Kurbacı istiyoruz, kurbacı istiyoruz.
4: Gözü dönmüş bir şekilde genç kadına saldırdı. Sürtük. Delirmişçesine kısa iplerden oluşan kırbacını savurarak vuruyordu. Korkudan ödü kopan kadın kaçmaya kalkmış, ancak tökezleyip fundalığa düşmüştü.
5: Henry, Henry
4: diye bağırdı. Fakat kızıl suratlı arkadaşı sıvışıp helikopterin arkasına saklanmıştı. Keyifli bir heyecanla haykıran kalabalık o noktada çözüldü. Manyetik çekim merkezinde yoğunlaşan panikli bir koşuşturma yaşandı. Acı büyüleyici bir dehşetti. Yan şehvet düşkünü, yan! Çıldırmış vahşinin kırbacı tekrar indi. Kalabalık, yalak çevresinde yetişip kakışan domuzlar misali, aç gözlerle ikilinin etrafını sardı.
5: Ah, ten cezası!
4: Vahşi dişlerini sıktı. Bu defa kırbaç kendi omuzlarına inmeye başladı.
5: Öldür, öldür onu!
4: Acıdan kaynaklanan dehşetin büyüsüyle ve içlerinden gelen işbirliği dürtüsüyle ve de şartlandırmalarının silinmez bir biçimde içlerine taşıdığı fikir birliği ve yek vücut olma arzusuyla hareket eden kalabalık, vahşinin hareketlerini taklit etmeye başladı. Vahşi kendi günahkar tenine ya da fundalıkta ayaklarının dibinde acıdan debelenen dolgun alçaklık timsaline vurdukça onlar da birbirlerine vuruyorlardı.
5: Öldür onu, öldür onu, öldür onu!
4: Vahşi haykırmaya devam ediyordu. Aniden kalabalıktan biri
5: ''Toplu seks, toplu seks''
4: diyerek şarkı söylemeye başladı ve nakarata hemen eşlik eden kalabalık aynı zamanda dansa katıldı. toplu seks, poplu seks diyerek dönüyor, dans ediyorlar. Dönerken de 6-8'lik metronom vuruşuyla birbirlerini dövüyorlardı. Toplu seks, poplu seks. Helikopterin sonuncusu kalktığında saat gece yarısını geçmişti. Soma ile sersemlemiş ve uzun süren şehvet çılgınlığından iyice yorgun düşmüş olan Vahşi, fundalıkta yatmış uyuyordu. Uyandığında güneş çoktan yükselmişti. Bir süre kalkmadı. Işığı görünce baykuş sersemliğiyle gözlerini kırpıştırdı, sonra aniden her şeyi hatırladı. Aman Tanrım, aman Tanrım! Elleriyle gözlerini örttü. O akşam Hogsback üzerinden vızıldayarak gelen helikopterler 10 kilometrelik bir bulut oluşturdular. Bir gece önceki toplu seksin ayrıntıları bütün gazetelerde yer almıştı. İlk gelenler makinelerden inerken "Vahşi!" diye seslendiler. "Bay Vahşi!" Yanıt gelmedi. Fenerin kapısı aralıktı. Kapıyı iterek açıp ışık almayan alacakaranlığa daldılar. Odanın uzak ucundaki kemerli geçide doğru baktıklarında üst katlara çıkan merdivenin altını gördüler. Kemerin üst ucundan aşağıya bir çift ayak sarkıyordu. "Bay Vahşi!" Yavaşça, çok yavaşça, acelesi olmayan pusula ibreleri misali, ayaklar sağa doğru döndüler, kuzeye, kuzeydoğuya, doğuya, güneydoğuya, güneye, güney, güneybatıya döndüler. Sonra durdular ve birkaç saniye sonra yine aynı yavaşlıkla geriye, sola doğru döndüler. Güney güneybatıya, güneye, güneydoğuya.

0: Cesur Yeni Dünya. Yazan Aldous Huxley.
1: Okuyan Tolga Korkut. Çeviren Ümit Tosun. İtaki Yayınları.
2: Edebiyatın, insanoğlunun kendini anlamak için yarattığı en değerli birikim olduğuna inanıyorum. İnsan toplulukları, kabileler, milletler edebiyatlarını önemsedikleri, yazarlarına kulak verdikleri ölçüde zekileşir, zenginleşir ve yükselirler. Ve hepimizin bildiği gibi kitap yakmalar, yazarları aşağılamalar, milletler için karanlık ve akılsız zamanların habercisidir.
3: Orhan Pamuk.
4: Şimdi ve burada. Apaçık Radyo.
5: Reklamlar.
6: Yaz sıcağına caz serinliği getiren festival İstanbul Caz Festivali 33. kez şehrin sevilen mekanlarında izleyiciyle buluşuyor. Marcus Miller, The Sacred Souls, Robert Plant, Caz Vapuru, Parklarda Caz ve daha fazlası 30 Haziran 13 Temmuz arasında İstanbul'da. Ayrıntılı bilgi caz.iksv.org'da. Apaçık Radyo katkılarıyla.
7: İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabımızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
5: Reklamlar bitti.
4: Şimdi ve burada. Apaçık Radyo.
8: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Edip Gürol'a teşekkür ederiz.

0: Fransız öpücüğü. Debout devant ces illusions,
1: une femme que plus rien dérange. 60'lardan bugüne Fransız müziği. Détenu de son abandon, son
0: ennui lui donne le change. Hazırlayan ve sunan Devrim Özkan.

Merhabalar, ben Devrim Özkan. Apaçık Radyo'da Fransız Öpücüğü başladı. Devam etmekte olan Dünya Kupası vesilesiyle geçen hafta şarkılarla bir dünya turuna başlamıştık, hatırlayacağınız gibi. Bu kapsamda ilk durağımız turnuvanın birçok karşılaşmasına ev sahipliği yapan Amerika Birleşik Devletleri'ydi. Bu hafta ise Dünya Kupaları tarihinde özellikle 90'lardan beri birçok sürprize imza atan ülkelerin yer aldığı Afrika kıtasını ziyaret edeceğiz. 10 takım temsil ediyordu bu yılda kıtayı ve bunlardan 9'u bir üst tura çıkmayı başardı. Biz de açılışı Rose Lawrence'ın 1982 tarihli Afrika adlı şarkısıyla yaptık. Sözleri Jean-Michel Beria, bestesi ise Jean-Pierre Gusso imzasını taşıyan parçada büyücülerden, vudu ayinlerinden ve Afrika'nın vahşi ve egzotik doğasından bahsediliyordu. Lawrence'ın 1983'te Voodoo Master adıyla İngilizce olarak da kaydettiği şarkı birkaç ay içinde sadece Fransa'da yaklaşık 1,5 milyonluk bir satış rakamına ulaşmıştı. Fransa'nın sömürge tarihinde Orta ve Kuzey Afrika'daki birçok ülkenin önemli yerleri var. Bu nedenle Cezayir, Fas, Kamerun, Senegal, Fil Dişi Sahili ve Kongo gibi birçok ülkede hala Fransızca konuşuluyor ve zaman içinde bu ülkelerden Fransa'ya gerçekleşen göçler nedeniyle özellikle kültür sanat alanında karşılıklı etkileşimler söz konusu. 90'ların ikinci yarısından itibaren adlarını duyurmaya başlayan ve çoğunlukla sokan ve banyo yaşamının temsilcileri olarak görülen rap müzisyenleri de genellikle Afrika kökenli sanatçılar. Tüm bu nedenlerle Afrika kıtasının ve bu kıtada yer alan ülkelerin Fransız şansonunda sık sık gündeme gelmesi sürpriz sayılmaz. Bu temayı işleyen şarkıların erken dönem örnekleri arasında akla ilk gelenlerden biri ise Henri Salvador imzasını taşıyan Le Lion et Mort sözü var. Güney Afrikalı müzisyen Solomon Linda'nın 1939 tarihli Mbube adlı şarkısından Fransızca'ya uyarlanmıştı parça. Mbube Zulu dilinde aslan anlamına geliyor. Parçanın orijinalini Johannesburg'da Gallo Plak şirketinde kaydeden Solomon Linda'ya yürürlükteki İngiliz yasaların aksine bunun karşılığında bir telif ücreti ödenmemiş. Parçanın 1940'lı yıllarda Güney Afrika'da büyük ilgi görüp 100 bine yakın bir satış rakamına ulaşmasına ve Afrika'ya özgü acapella müzik tarzına adını vermesine karşın Linda yoksulluk içinde ölmüştü. 50'li yıllarda Amerika Birleşik Devletleri'nde keşfedilen şarkı Pete Seeger tarafından Vimove adıyla İngilizce uyarlanmış. 1961'de The Tokens grubu ise şarkıyı The Lion Sleeps Tonight adıyla kaydetmişti. Şarkının Fransızca versiyonu 1961'de Gloria Lasso tarafından Réveille Toi adıyla seslendirilmiş. Henri Salvador ise 1962 tarihli uyarlamasına parçanın The Tokens versiyonunu baz alarak Le Lion et Mort sözü var. Aslan bu akşam öldü adını vermişti. Biz de şimdi önce bu parçayı Henri Salvador'dan dinleyeceğiz. Bunun ardından da Claude Nougaro 1966 tarihli L'Amour Sorcier adlı şarkısında bize geleneksel Afrika ayinlerinden, büyücülerden ve vücudu boğaya, kafası ise kuşa benzeyen antropomorfik figürlerden bahsedecek.

İlk olarak Henri Salvador'dan dinledik Le Lion et Mort ce soir. Bunun ardından da Claude Nougaro geldi Apaçık Radyo mikrofonlarına L'Amour Sorcier adlı parçasıyla. 1971'de piyasaya çıkan Je m'éclate au Sénégal adlı parça Martin Circus grubunun en büyük hitlerinden biri olmuştu. Gerard Pisani ve Bob Brown'un topluluğun bir turne kapsamında Afrika'ya yaptığı yolculuktan ilham alarak yazdığı şarkıda Pigalle'in sıkıcı rutinlerinden kaçıp Senegal'de özgür, eğlenceli, biraz da çılgın bir tatil yapma hayallerinden bahsediliyordu. Her cumartesi Pigalle dansa gidiyorum ama sanırım tüyeceğim bu defa. Cırcır böceklerinin şarkı söylediği bir ülkeye deliler gibi eğlenmeye gidiyorum Senegal'e sözleriyle 70'lerin özgürlük ruhunu yansıtan şarkı içerdiği o dönemde müstehcen sayılabilecek birkaç kelimenin nedeniyle kısa süreliğine European Radyosu tarafından sansüre uğrasa da toplamda 300 binin üzerinde bir satış rakamına ulaşarak o yılın en büyük ticari başarılarından birini elde etmişti. Öte yandan yine parçada geçen tencere tava çaldım bütün gece sabah uyandım bir çöp kutusunun içinde. İnmişim soytarı gibi, bulamıyorum bile otelimi gibi mizah dozu yüksek sözler Martin Circus'un tıpkı Le Charlo gibi poşet adı verilen sketch tarzındaki şarkılar yapan bir grup olduğunun sanılmasına yol açtı. Topluluğun Le Charlo üyelerinin de rol aldığı Claude Zidi komedisi Le Bida Sans Folie ya da Türkçesiyle Beş Deli Askerde'ye konuk olması bu yanlış anlaşılmanın kalıcı bir hale gelmesine yol açacak. Ciddi bir rock grubu olan Martin Circus en azından beyaz perdede bayat espriler içeren basit komedi filmleriyle özdeşleştirilecekti. Biz de şimdi önce Je m'éclate au Sénégal'i Martin Circus'tan dinleyeceğiz. Bunun ardından da Alain Barrière 1969 tarihli Viva Ouagadougou adlı parçasında Burkina Faso, Kongo ya da Kamerun'a yolculuk ederken yaşadıklarından bahsedecek bize.

Afrika kıtasını konu alan iki parça dinledik arka arkaya. Önce Martin Sirkus'tan Jomeklato Senegal. Bunun ardından da Alain Barrière'den Viva Ouagadougou. Oldukça neşeli şarkılardı bunlar. Diğer yandan hayatın gerçekleri bambaşka ne yazık ki. Avrupalı devletlerin yüzyıllar boyunca kaynaklarını sömürüp bir de üstüne kendi kültürlerini ve dillerini zorla kabul ettirdiği Afrika halkları ilerleyen dönemde ülkelerinde yaşanan yoksulluk ve geri kalmışlık nedeniyle Avrupa'ya göç ettiklerinde çoğunlukla ırkçılık ve ayrımcılıkla karşılaştılar. Bir zamanlar yaşadıkları topraklardaki tüm zenginlikleri alıp götüren ve onları geri kalmışlığa mahkum edenler şimdi onları yanlarında istemiyor, onlara ikinci sınıf insan muamelesi yapıyordu. Şimdi dinleyeceğimiz iki parça da bu konuları ele alıyor. Bunlardan ilki François Béranger'in 1979 tarihli parçası Mamadou Madi. Béranger, Senegalli müzik yapımcısı Mamadou Kanté'den esinlenmişti bu şarkı için. 1978'de Fransa'daki ilk Afrika Fet Festivali'ni organize eden Kanté, 70'li yıllarda Matyo takma adıyla Fransa'daki göçmen işçilerin mücadelelerine verdiği destekle tanınıyordu. Parçada da Mamadou bana dedi ki limonu sıktık kabuğunu atabiliriz. Limonlar siyahiler, Afrika'nın tüm esmer halkları, Senegal, Moritanya, Yukarı Volta, Togo, Mali, Fil Dişi Sahili ve Gine, Benin, Fas, Cezayir, Kamerun ve geri kalan hepsi. Sömürgeciler gitti bando mızıka eşliğinde. Tören konuşmaları, dualar, kutsamalarla. Her halk kendi kaderine sahip normalde ve serpilmeli uyum içinde. Ama dört damarından kanı emilip, iyice sıyrılıp, her şeye alınıp götürüldükten sonra sözleriyle sömürgecilerin arkalarında bir enkaz bırakıp Afrika ülkelerini terk etmelerine vurgu yapılıyordu. Benzer bir temayı işleyen bir diğer şarkı da yine aynı dönemde 1977'de piyasaya çıkan Pierre Perret imzalı Lili. O zamana dek genelde neşeli ve muzip parçalarla tanınan sanatçı bu şarkısında ırkçılık ve yabancıların entegrasyonundan bahsediyor. Ayrıca şiddete ve ayrımcılığa maruz kalan göçmenlerin durumunu gözler önüne seriyordu. Şarkıda Somali taraflarından tırnak içinde Paris'e kendi rızasıyla çöpçülük yapmaya gelen Lili adlı bir kadının hikayesini anlatıyordu Perret. Hayallerini kaybeden bu kadının ırkçılığa cesurca göğüs geriyor ve sonunda Amerika Birleşik Devletleri'ne göç ediyor. Orada da aynı zorluklarla karşılaşsa da Angela Davis'in yanında biraz teselli buluyor. Perret 1972'de New York'ta Angela Davis'in bir konferansına katıldıktan sonra karar vermiş ırkçılık üzerine bir şarkı yazmaya. 70'lerin başındaki petrol krizi ve bunun sonrasında yaşanan ekonomik krizin etkisiyle Fransa'da tüm kötülüklerden sorumlu tutulan yabancılara karşı yavaş yavaş bir nefret duygusu oluşmaya başlamış. 1972'de Jean-Marie Le Pen tarafından aşırı sağcı Ulusal Cephe Partisi kurulmuştu. Pierre Perret'e ülkede baş gösteren bu ırkçılık ve hoşgörüsüzlük havasına bir tepki olarak bu parçayı kaleme aldı. Şarkının yayınlanmasının ardından çok sayıda hakaret ve tehdit mektubu alan sanatçı yılmadı ve parçasını her ortamda savunmaya devam etti. Hem ticari hem de eleştireli anlamda büyük bir başarıya imza atan şarkı ona bir de LICRA yani Uluslararası Irkçılık ve Antisemitizmle Mücadele Derneği ödülü getirdi. Biz de şimdi önce François Béranger'den Mamadou Madi'yi, bunun ardından da Pierre Perret'den Lili'yi dinleyelim dilerseniz.

Senegal'e yaptığı bir yolculuk sırasında Fatou adında genç bir anne ve onun 2 aylık bebeği Babacar'la tanışmıştı. Genç bir öğrenci olan ve kocası tarafından terk edilen Fatou, bebeği tek başına maddi imkansızlıklar içinde büyütmek zorunda kalmıştı. Frans Gall'le karşılaşmasının ardından bebeğini ona vermeyi teklif etti genç kadın ve çocuğunu onun büyütmesini istediğini söyledi. Bu teklif karşısında şaşkınlığa uğrayan Gall, çocuğun fotoğraflarını çekti ve bu konuyu düşüneceğini söyledi. Fransa'ya döndükten sonra olaydan eşi Michel Berger'e bahsetti ve çift çocuğu evlat edinmeyi kabul etmese de genç anneye ve oğluna maddi ve manevi destek olmaya karar verdi. Eşinin yaşadığı bu duygusal sarsıntıdan etkilenen Michel Berger ise bu hikayeden aldığı ilhamla nakarat kısmında Gall'in duygularını yansıtan "Geri döndüğüm günden beri bakışınla yaşıyorum, belleğimde büyüyorsun sen" dizelerine yer verdiği Babacar adlı parçayı yazdı. Çift 1987'nin Ocak ayında şarkının klibini çekmek için tekrar Dakar'a gitti ve bu vesileyle Fatou ve bebeğiyle yeniden görüştü. Onlara bir apartman dairesi bulan çift genç kadının terzilik eğitimi masraflarını karşıladı ve çocuğun geleceğini güvence altına aldı. Buna karşın 2018'in Mart ayında Gall'in ölümünden 2 ay sonra Paris Match dergisine konuşan Fatou, Frans Gall'le tanıştığında bir restoranda çalıştığını, bebeğini evlatlık verme konusunun aralarında esprili bir şekilde konuşulduğunu ve Babacar'ı vermeyi asla düşünmediğini açıklayacaktı. Biz de şimdi yayınlanmasının ardından Fransa listesinde 11. sıraya kadar yükselen bu parçayı Frans Gall'den dinleyelim dilerseniz. Babacar.

Franz Gall geldi Apaçık Radyo mikrofonlarına Baba Kar adlı parçasıyla. 1976'da piyasaya çıkan Le Temps des Colonies, yani Koloniler Zamanında adlı parçası aracılığıyla sömürgecilik güzellemesi yapmakla suçlanan Michel Sardou, bundan 6 yıl sonra yayınladığı Afrika Radyo'da daha güvenli sularda yüzmeyi tercih etmişti. Müziği Jacques Rowe ve o sözleri ise kendi imzasını taşıyan parçada yolculuk ve egzotizme olan düşkünlüğünü yansıtan sanatçı, aynı zamanda Afrika'daki 3. Dünya ülkelerine dair karamsar ve düş kırıklığıyla dolu bir bakış açısı sunuyordu. Nehirde kürek çeken Afrikalılar imgesinden ilham alarak yazdığı şarkıda bir yandan büyük Tanganyika Gölü, Pretoria şehri, Güney Afrika, Senegal'in güneyinde bulunan Casamance ya da Kamerun'un başkenti Yaounde gibi yerlerden bahseden sanatçı, diğer taraftan da Afrika halklarının kültür ve geleneklerine vurgu yapıyordu. Bunun yanı sıra Revo'nun hızlı ve neşeli bestesine karşın Sardou'nun kaleme aldığı sözlerde kıtanın politik ve ekolojik geleceğine dair karamsar bir hava hakimdi. Özellikle nakarat kısmındaki Elveda Afrika, Güzel Afrika, Nereye Akıyor Mavi Suları Tanganyika'nın, Elveda Afrika, Samba Kalbin, Olabildiğince Kanıyor, Başını Alıp Gidiyor Kalbin sözleriyle doruk noktasına çıkan bu derin hüzün ve karamsarlık duygusu, Michel Sardou'nun 1983'teki Olympia konserlerinde şarkının temposu hızlandırılarak ve melodi daha neşeli bir tonda yeniden düzenlenilerek bastırılmaya çalışılmıştı. Biz de şimdi orijinali 6,5 dakika süren bu parçanın bir canlı performans kaydını Michel Sardou'dan dinleyeceğiz önce. Bunun ardından da fil dişi sahilli reggae müzisyeni Tikenja Fakoly, 2002 tarihli albümüne ismini de veren Frans Afrika adlı parçasında "Silah satıyorlar bize, biz birbirimizi vururken talan ediyorlar zenginliklerimizi, şaşırdıklarını söylüyorlar sonra Afrika'nın hala savaşta olmasına. Kongo'yu yaktılar, Angola'yı ateşe verdiler, Gabon'u yerle bir ettiler, Kinshasa'yı küle çevirdiler" sözleriyle Fransa'nın Afrika kıtası üzerindeki politik ve ekonomik etkisinden bahsedecek.

Önce Michel Sardou'dan dinledik 1982 tarihli Afrika Dü adlı parçasını. Bunun ardından da Tikenja Fakoli 2002'de piyasaya çıkan albümüne ismini de veren Frans Afrik'le geldi Apaçık Radyo mikrofonlarına. Bu arada Tikenja Fakoli şarkıya ve de albüme ekonomist ve insan hakları aktivisti François Xavier Verchev'in 1998'de yayınlanan kitabının ismini vermiş. Albümdeki şarkıları da onunla birlikte kaleme almıştı. Bu konuyla ilgili... Biz genç Afrikalılar bağımsızlık kazandıktan 40 yıl sonra bile Afrika'da Fransız ordusuna ait üsler görmeye devam ettiğimizde biraz kızıyoruz demişti sanatçı. Evet, dünya turumuzun Afrika durağında bu kıtayı konu alan parçaları dinlediğimiz programımızın sonuna geldik artık. Kapanışı bir düetle yapacağız. Cezayir'de dünyaya gelmesinin ardından ülkede patlak veren iç savaş sonrasında Fransa'ya göç eden ve o günden sonra bir daha doğduğu ülkeye geri dönemeyen Enrico Macias, 1993'te Senegalli iki kardeş tarafından kurulan Turekunda grubuyla Nous Africains, Biz Afrikalılar adında bir parça kaydetmişti. Parçanın ismi için 2. Dünya Savaşı sırasında Fransa adına savaşan ya da daha doğrusu savaşmak zorunda kalan Afrikalıların cesaretini övmek üzere yazılmış 1943 tarihli La Marche des Africains'den ilham almıştı Enrico. Sanatçı buna karşın Claude Lemel'le birlikte söz konusu askeri marşın sözlerini değiştirmiş ve şarkının evrensel kardeşliğe ve halklar arasındaki kültürel bağlara adanmış barışçıl bir mesaja dönüşmesini sağlamıştı. Biz de şimdi Enrico Macias ve Turekunda'ya bırakalım dilerseniz mikrofonu. Afrika ritimleriyle bezeli bu şarkıyı seslendirmeleri için önümüzdeki hafta görüşünceye dek hoşça kalın.

0: Fransız öpücüğü. Debout devant ses illusions,
1: une femme que plus rien dérange. 60'lardan bugüne Fransız müziği. Détenu de son abandon, son
0: ennui lui donne le change. Hazırlayan ve sunan Devrim Özkan.
2: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Edip Gürol'a teşekkür ederiz.

0: C'est un petit pas pour un homme et un bond de géant pour l'humanité.
1: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Apaçık Radyo.
2: Reklamlar.
3: Yaz sıcağına caz serinliği getiren festival İstanbul Caz Festivali 33. kez şehrin sevilen mekanlarında izleyiciyle buluşuyor. Marcus Miller, The Sacred Souls, Robert Plant, Caz Vapuru, Parklarda Caz ve daha fazlası 30 Haziran 13 Temmuz arasında İstanbul'da. Ayrıntılı bilgi caz.iksv.org. Apaçık Radyo katkılarıyla.
4: Güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleri ile yerinde gözlemler yaparak yeraltı, kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
2: Reklamlar bitti. Apaçık Radyo.
5: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Alper Can Kılıç'a teşekkür ederiz.

0: Dünya Mirası Adalar. Hazırlayan ve sunanlar Derya Tolgay ve Nevin Sungur.
1: Herkese merhabalar. Apaçık Radyo'da Dünya Miras Adalar programına başlıyoruz. Hepiniz hoş geldiniz. Ben Nevin Sungur. Derya, sen de hoş geldin.
2: Hoş buldum. Merhaba.
1: Derya Tolgay. Bildiğiniz gibi. Derya'cığım, nasıl geçti yolculuklar? İyi misin?
2: Bir ara fısıldayacağım. Buradan da fısıldayacağım. Güzel taraflarında birkaç araştırma var, yaptım. Onlarla süper. İlgili özellikle ıhlamur ağaçları ve iklim kriziyle ilgili.
1: Ah, çok güzel, çok güzel. Memlekete hoş geldin diyeceğim ama biraz yine bulutlu havalarda geldin memlekete.
2: Ben sıcağı getirdim. Oralar gerçekten evet. 36-37'yi gördü. Ama dediğim gibi o büyük kocaman 200 yıllık filan o ıhlamur ağaçlarının gölgeleri o kadar devasa ki ve budanmıyorlar. Sadece bakımları yapılıyor. Arada kuruyan dallar alınıyor. Hiç budama yok. Ve muazzam bir gölge ve aynı zamanda da rahiya, yani koku müthiş, koku baş döndürücü. En az 10 derece fark ediyor tabii bu oradaki o ortam. Bunları da konuşuruz. Konuşunuz zannedersem muhakkak. Konuğumuzun da konuları.
1: Aynen öyle. Evet, bugün biraz o bunaltıcı gündemden çıkalım. Biraz kendimize, insan olarak ruhumuza, beynimize iyi gelen şeylerden konuşalım istedik ama öncelikle destekçimize tabii teşekkür edelim. Alper Can Kılıç ve Teknik Masa'da Andrei Gritsku'ya çok teşekkür ediyoruz bizimle beraber olduğu için. Evet, şimdi bugünkü konuğumuzu tanıtalım size. Bugün yani kendisi daha iyi anlatacak tabii ama yoga ve well-being eğitmeni Zeynep Canbola Taş çıkaranla beraberiz. Hoş geldin Zeynep.
3: Hoş bulduk,
2: hoş
3: merhabalar.
2: Geldiniz.
3: Hoş bulduk, merhaba.
1: Nasılsın? Öncelikle onu soralım.
3: İyiyim. Sadece biraz heyecanlı ve coşkuluyum böyle bir programda olduğum için. Çok teşekkürler davet için tekrardan.
1: Heyecan, coşku
3: evet.
1: Güzeldir. Ya şimdi tabii soracak bir sürü soru var ama öncelikle senin hikayenden başlayalım Zeynep. Ben hani şunu biliyorum, sen ekonomi okudun. Plazalarda bir beyaz yakalı olarak uzun bir süre çalıştın. Ama sonra sil baştan yapmak istedin. Çünkü oraları ruhuna iyi gelmiyordu artık. Ve zoru seçip her şeye sıfırdan başlamaya karar verdin. Kısaca biraz hani oradan başlayalım mı? Nasıl bir böyle bir tercihi yapmak istedin? Çünkü kolay bir tercih değil. Yani hepimiz o plazalar, yani hepimiz demeyeyim ama o plazalarda çalışan, yaşayan çok insan var. Ve o kadar da kolay olmuyor bırakıp gitmek o düzeni. O ne bileyim altın kafes gibi
2: İhtiyaç.
1: De denebilir. Evet.
2: Zorunluluk.
1: Evet.
2: Çok
3: evet.
2: şey var.
3: Evet, evet.
2: Empoze edilenler.
3: Kesinlikle, kesinlikle. Yani sistemin bize en baştan itibaren öğrettiği bir şekilde işte artık üniversite mezunusun ve sana sunulan en iyi yerlerde o bahsettiğimiz altın kafesler çok güzel sunuluyor ve gösteriliyor. Buralarda çalışmak senin için çok büyük bir lüks olacaktır gibi sunulduğu için ben de böyle bir giriş yaptım, ekonomi okudum. Fakat hiçbir zaman böyle masa başı işte çalışabilecek bir insan değildim. Masada duramıyordum kesinlikle. Hatta bu nedenle şantiyelerde çalışma niyetine girdim. Teknik ofislerde böyle bir işe başladım. En son Ardahan'da bir TANAP projesinde 2 yıl kadar çalıştım. Ve burada teknik ofiste çalışırken şantiyenin böyle doğada olması, uzakta olması beni bir yandan beslemeye başladı. Ben her zaman Ardahan Damal için benim Nepal'im derim. Orada bir böyle farkındalık kazandım. Aslında doğaya yakın olmak benim için her zaman daha kıymetliydi. Bunu anladım. Orada çok fazla yardıma muhtaç hayvan vardı. Ve onlara yardım edebilmek için sürekli kendimi geliştirmeye çalışıyordum. Daha çok böyle masa başı işlerimi halledip dışarıya çıkıyordum. Ve orada aslında yoga serüvenim daha çok başladı. 2016-2017 gibi yoga yapmaya başladım. Ve sonra artık kendim için yaptığım şeyleri etrafımla da paylaşmaya başladım. Ve sonra artık herkesin de o kırılma yaşadığı pandemi dönemiyle beraber benim için de bir kırılma başladı. Şantiyeler pandemi nedeniyle artık açılmamaya başladı, ertelenmeye başladı. Ve ben de kendi yolumu bu noktada aslında biraz daha çizmek ve eğitim almak üzerine bir serüvene başladım. Ve bu böyle yola girdikçe böyle patikalar, eklenen şeyler derken bu hale kadar geldi. Şu an buradayım, bu şekilde ilerledi. Ve tabii ki de zordu. Özellikle aile olarak hani sen emin misin bu yolda emindin gidiyordun başka bir yol çizmek istediğine emin misin gibi birçok kez ailem tarafından bir soru geldi. Fakat yol öyle güzeldi ki devam etmek istedim ve böyle ilerledi ve en son yolum şu an adada, adaya geldi. Böyle benimki aslında Tekirdağlıyım. Edirne'den Kars'a gibi bir hikayeydi. Ve sonrasında da böyle artık Kars'tan da tekrar İstanbul'a dönen bir hikaye oldu. İstanbul'a döndüğümde de artık İstanbul benim için yaşanacak yer ararken adanın o deniz ve ormanla kesişmesi beni çok cezbetti. Hem hayvan için hem insan için çok korunaklı bir alan. Ve bu nedenle de burada yaşamayı seçtim.
1: Şimdi Zeynep, bu wellness meselesi, yani İngilizcesi wellness ama bunu iyilik hali mi, nasıl çeviriyoruz Türkçe'ye?
3: Evet ya iyi olma hali aslında ve şey zinde olma hali olarak da çevirebiliriz.
1: Bunu nasıl tanımlıyorsun? Yani bu çok sıkça duyuyoruz, bu yoga meselesi, yani bu artan stresle beraber, şehir yaşamındaki artan stresle beraber hani çok fazla insanlardan duymaya başladık, hayatımıza girdi. Sadece yoga değil, bir sürü farklı çeşit mesele var. Ben
3: Evet.
1: bu wellness'tan başlarsak, yani bu iyi olma hali, zindelik hali, sen nasıl tanımlıyorsun ve hani nasıl görmek lazım, nasıl bakmak lazım buna?
3: Yani şöyle wellness dediğimizde aslında yani genel olarak bilinen şey bir spa, masaj olarak bilinmekte. Fakat benim daha tanımladığım ve çevremde de yeni nesil olarak görünen bir wellness türü var aslında. Bu Büyükada'yla ya adayla ve doğayla çok özdeşen bir durum. Yalın ayak toprağa basmak, yaz kış denize girebilmek, işte doğada vakit geçirirken kuş seslerine odaklanabilmek. O hep duyduğumuz nefes çalışmalarını doğa içerisinde yapabilmek gibi şeyleri içeriyor. Aslında seni şehir hayatından biraz daha uzaklaştırıp nefesine döndürebilen, ana, şimdiki zamana çapa atmaya çağıran şeyler aslında. Ve zaten yavaşlamayı öğrendikçe ve kendine bakmayı bildikçe zaten sen iyi olmaya başlıyorsun. Çünkü modern yaşam bize çok fazla hızı getirmiş durumda şu anda. Her şey çok hızlı. Şu an bile mesela adada yaşıyorken karşıya geçtiğimde şehirde derslerim olduğunu geçtiğim zaman şehir çok farklı gelmeye başlıyor. Uzun zaman adadan çıkmayıp bir karşıya geçtiğimde oradaki bir farkı anlayabiliyorum, daha net görebiliyorum. Ve hepimizin gerçekten yavaşlamaya ihtiyacı var. Ve yeni nesil wellness aslında bunu bize çağırıyor. Zinde olmak, biraz daha nefesine odaklanabilmek. Gördüğünü yani bakmak değil sadece görebilmek, anlayabilmek, renk ayrımlarını yapabilmek. Bunları ifade ediyor aslında wellness.
2: Ve bir
3: Peki.
2: de mindful'u mesela yan yana getiriyoruz. Bu ikisi arasındaki farkı da birazcık açıklar mısın? Çünkü bunlar
3: Tabii.
2: bir akım gibi de başlıyor. Ama bu akım, yani bir moda akımı değil esasında. Dediğin gibi ihtiyaçlarımızdan doğan karşı bir alternatif iyileşme araçları. Aynı dediğin gibi, yani yapay zekanın getirdiği hayatımızı hız. Kesinlikle entegre olamıyoruz. İnsan bedeni ve zihni bu kadar kısa sürede, çünkü adapte olabilecek bir şey de değil. Biraz da oradan bahseder misin? İkisi arasındaki fark.
3: Tabii yani aslında şöyle mindfulness da bilinçli farkındalık aynı zamanda ve zihinsel bir tutum. Wellness ise daha fiziksel olanı da kapsıyor. Yoga da bir wellness olarak alabiliriz. Fiziksel aktiviteler, yürüyüşleri de bir wellness olarak alabiliriz. Aynı zamanda bu otellerde gördüğümüz spa uygulamaları, masajlar, refleksoloji, yüz yogası, o da yeni bir trend. Bunların hepsini aslında wellness olarak alabiliriz. Fakat mindfulness daha çok Bilinçli farkındalık olarak ana odaklanmak ve nefes çalışmalarıyla beraber yapılmakta. Böyle bir ayrımı var. Birisi daha çok beden, birisi de daha bir farkındalık çalışması olarak.
2: Peki bana zihnimde uyanan şöyle bir şey var. Bir tanesi sanki ben odaklı, diğeri daha da açılan, bize de içine alan bir şeysi var. Yani anında farkındalık, tamam, anında olalım, farkında olalım ama çok bizle alakalı, tamam, o yani benle
3: Yani
2: alakalı.
3: zihinsel bir tutum aslında
2: Evet.
3: mindfulness. Wellness ise fiziksel, zihinsel ve ruhsal sağlığı
2: Üst
3: bütüncül bir
2: versiyon
3: yaklaşımla
2: gibi.
3: alıyor. Evet, yani hepsini kapsayıcı olarak
2: Tamam.
3: evrensel küme gibi düşünebilirsiniz aslında
2: Evet.
3: wellness'ı.
2: Teşekkürler.
3: Rica ederim.
1: Peki, şimdi adada yaşamaktan bahsediyorsun ve adanın size iyi geldi. Bu para olabilir midir? Şunu sorabilir miyim Zeynep? Şimdi demin de başladık ya, sen de hani bunun farkındasın, zaten içindesin. O kadar çok akım, o kadar çok şey var ki, yani bunların arasından hani bir seçim yapmak o kadar da kolay değil. Yani neye yöneleceğini bilemiyor insan ilk başladığında. İşte bunun karşılığında bir takım paralar harcanması lazım. O kadar kolay da insanlar kendilerinin farkına varıp o şeyden, döngüden çıkamıyor. Hani bir başlangıç için en azından senin tavsiyen ne olur? Yani şunlara dikkat ederek, hani böyle hayatı baştan sona değiştirecek bir şeyin sözünü vermiyor zaten bütün mesele. Burada başka bir şeyden bahsediyoruz ama hani bir başlangıç olarak insanların neyin farkına vararak biraz daha nasıl diyeyim, kendilerine iyi davranmayı öğrenmeleri lazım. Çünkü Türkiye koşullarında hem maddi hem manevi çok zor bütün bu şeylerden arındırmak insanı. Ama bir yerlerden de başlamak, kendimizi korumamız gerekiyor bazı şeylerden. Hani o çok, ne diyeyim, biraz şizofrenik bir ülkede yaşadığımız için nasıl koruyacağız, nereden başlayacağız? Var mı senin önereceğin şeyler?
3: Yani aslında nefes bunun için çok önemli bence. Yavaş ve bilinçli hareket etmek çok çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yani nefes almayı öğrenmek, evet hepimiz bir solunum yapıyoruz ama nefesi bilinçli alıp vermek çok önemli kalıyor bu noktada. 4-4-4 nefesi var. Herkes, yani genel olarak bu bilgilerle ilgilenen insanlar biliyorlardır. Sinir sistemini direkt regüle edip düzenleyebiliyor. 4 saniye nefes alıyoruz, 4 saniye tutuyoruz ve 4 saniye veriyoruz nefesi. Hiçbir şey yapamadığımızda, hani çok hızlı olduğunu hissettiğinde her şeyin, bunu yapabiliriz en basitinden. Sonra hiçbir şekilde doğanın bizden para istemediği bir şey var. O da yalın ayak toprakta yürümek kesinlikle. Ve
1: Doğru.
3: topraklanmanın çok büyük bir faydası var. Yani kadim öğretiler, eski öğretiler çok fazla. O kadar fazla ki şu an bize böyle ama bir altın tabakta çok farklı öğretilermiş gibi sunuluyor. Ve biz böyle şaşırıyoruz. Sirkadiyen ritim var keza. Sabah güneşle beraber hareket ediyor olabilmek ve aynı şekilde akşam yine güneşi batırdıktan sonra, güneşi izleyerek batırdıktan sonra yine erken uyuyabilmek. Bu şekilde kendimizi doğanın ritmine göre ayarlamak en ucuz, en sağlıklı, en akıl sağlığımızı koruyabileceğimiz bir noktada kalıyor aslında. Yani
1: Yani
3: doğayı izlemek yetiyor aslında. Hani doğa bu konuda bize hala çok cömert. Ben adada bu kış çok lodos, fazla bir lodos etkisini gördüm. Ve doğanın her defasında o lodostan sonra kendini yenilediğini görebilmek çok büyük bir şaşırtıcı bir durumdu benim için. Yani gözümde tekrar tekrar görebilmek, hayatın tekrar yine aynı ritminde ilerleyebilmesi, sonrasında olan akış. Fakat o hırçın tarafında göstermesi çok etkileyiciydi. Bunun dışında yani doğanın bir sürü nimeti var bahsettiğim gibi. Bunlar bize illa adada yaşamak gerekmiyor, illa doğaya yakın yaşamak gerekmiyor. Parklarda da yapabileceğimiz şeyler bunlar. Bahsettiğim 4-4-4 nefesini araba kullanıyorken bile yapabiliriz kesinlikle. Ya da otobüste, metroda kesinlikle yapabileceğimiz şeyler. Onun dışında bir parka gittiğimizde oturup bir ayakkabı çorabı çıkartıp biraz topraklanma yapmak eminim hiç kimseye bir zararı olmayacak şeydir. Hani etrafı düşünmeden bunların da çok faydası var. Aynı şekilde güneşle bağlantımız. Açıkçası ben çok fazla güneşe blokaj koyduğumuzu düşünüyorum. Güneş kremleri buna keza çok etkiliyor.
1: Onu da
3: Güneş
1: yapalım şimdi, ha.
3: ya,
1: Pardon,
3: yani
1: yapmayayım.
3: Güneşe bilinçli bir şekilde yaklaşırsak güneşin de çok faydası var. Sirkadiyen ritmimizi çok düzenleyebiliyor, güzel bir şekilde ilerliyor. O yüzden bence en kestirme, en sağlıklı, en ucuz yol doğa olduğunu düşünüyorum.
1: Bir şey daha soracağım. Şimdi bu sosyal medyada çok fazla ön planda ya bu meseleler. Yani sürekli hani algoritmada hele onu takip ediyorsan, birisini takip ediyorsan üstüne bir sürü başka şeyler düşmeye başlıyor, tavsiyeler düşmeye başlıyor. İşte wellness, mindfulness. Şimdi buradan sence doğru bilgiyle moda akımları nasıl ayırt etmek gerekiyor? Yani hani orada bilen bilmeyen herkes bir şeyler sunuyor. Sen ne tavsiye edersin?
3: Ya bu konu gerçekten şu an büyük bir sıkıntı. Haklısınız. Aslında kendine iyi gelen şeyi yavaş yavaş deneyerek ayırt edebilirsin. Yani bunun bir püf noktası var diyemem. Ben diyemem. Belki başka birisi kesinlikle diyebilir. Ama o kadar fazla seçenek var ki dediğin gibi. Bunlardan aslında kendine iyi geleni ya da arayışta olduğunu hissettiğin şeyi sorgulayarak bu bana iyi gelecek mi şeklinde yavaş adımlarla biraz daha araştırmak şu an çok çok açık zaten kesinlikle yapay zeka da buna dahil. İstediğim şey bu mu? Bu beni tatmin edecek mi şeklinde sorularla aslında kıyasladığında bu şekilde yönelmek daha fayda sağlayacaktır diye düşünüyorum.
1: Biraz daha hani böyle her gördüğün yapmak değil de biraz daha üzerine kafa yorarak bir şeyler yapmaya
3: Tabii
1: çalışmak
3: ki,
1: herhalde.
3: tabii ki. Ama yani en basiti bence herkesin ilk önce nefese odaklanması gerekiyor. Nefesle beraber, nefes farkındalığıyla beraber zaten beden farkındalığı ve zindelik de bununla oluşacaktır. Ve sonra artık hani bedensel olarak neyi yapmak istiyorsa, kaslanmak istiyorsa ona göre bir sürü çeşit antrenmanlar var. Esneklik istiyorsa ya da anlık meditatif bir halde kalmak istiyorsa yoga bunun için çok faydalı. Gibi bir sürü seçenek var kesinlikle.
2: Sosyal medya deyince sizin genç kuşağı özellikle çok fazla etkileyen bir sorun gibi de, çünkü çok yalan yanlış her şey var. Biraz bilimi de dışlayarak çok popülist bir şekilde ilerliyor. Ben soruyu sormadan önce biraz açmak istiyorum. Çünkü eminim sen de çok ilgilendin. Harvard Üniversitesi'nde psikoloji profesörü olan ve hani pozitif psikoloji ve bilinçli farkındalık alanında da hani ona bunların annesi deniliyor. Alan Langer. Değil mi? Zihin ve beden arasında güçlü ilişkiyi ortaya koyan araştırmaları var. Bugün ve wellness yaklaşımını da anlamamız açısından çok değerli çalışmaları. Çok eski zamanlara da dayanıyor. Çünkü kendisi epey var, 80'ne yakın bir yaşı var. Şimdi Langer'ın dikkat çalışmaları var. Birkaç tanesini eklemek istiyorum. Çünkü tam da programımıza uygun. Biri huzur evinde yaşayan yaşlı bireylerle yapılmış araştırmada. Yalnızca bir bitkinin bakımını üstlenmenin bile kişilerin zihinsel ve fiziksel sağlığını, hatta yaşam sürelerini olumlu yönde etkilediğini göstermiş bu çalışmasında. Diğer çalışması da bir otel çalışanlarına, hizmetlerine yaptığı günlük işleri aslında birer egzersiz olarak değerlendirmeleri söyleniyor. Yani görev değil de, ilginç olan da yalnızca bu bakış açısındaki değişim bile kan basıncı, kilo, bel kalça oranları ile sağlık göstergelerini böyle çok olumlu şekilde değiştirmiş bu diğer araştırması. Ama beni en çok etkileyen araştırması, şimdi hatırlayacağız hep birlikte, 79 yılında yaptığı saat yönünün tersine deneyi. Bu çalışmada yaşlı erkeklere gençlik yıllarını yeniden çağrıştıran bir ortam hazırlıyor. İşte o zamanın long play'leri vesaire. Ama aynı o dekor, o dönemin retro dekoru falan, ve hem fiziksel hem bilişsel sağlıklarında belirgin bir iyileşme gözlemliyorlar. Hatta genç de görünüyorlar. Şimdi buradan hareketle şunu da sormak istiyorum. Yani zihin ve bedenin birbirini sürekli etkilediğini söylüyor bütün bu çalışmalar anladığım kadarıyla. Sence iyi hissetmek önce zihinde mi başlıyor, yoksa beden hareket ettiğinde zihin de buna eşlik edip dönüşüyor mu?
3: Bu tam bir puzzle. Gerçekten öyle. Evet. Yani bu kişiden kişiye değişiyor aslında. Hani bitkiye bazen güneş vermek gerekir ihtiyacına göre. Bazen suyunu eklemek gerekir gibi. Aynı şekilde bazı insanların direkt zihinsel bir kodlama ile yenilenmesi gerekebiliyor. Bazılarının da direkt aslında hareketle iyileşmeye başlaması gerekebiliyor. O yüzden kişiden kişiye göre değişiyor. Fakat böyle bütünsel ilerlediğimizde ilk önce bir zihinsel olarak bir nefesle çalışmak, sonrasında zihinsel olarak ilerlemek ve bedenen de buna katkı sağlayacak şeyleri eklemek çok çok faydalı oluyor kesinlikle.
1: Ben şey de düşünüyorum yani nedense hani ben de çalışan şekilde bir kere hareket etmeye başladığı zaman insan hani o gerçekten hani zihni de etkilemeye başlıyor bir süre sonra. Yani sürekli oturup durduğunda bir şeyler farklılaştırmadığında fiziksel olarak hep aynı hani bu beyin içerisindeki nöronların birbirleriyle ilişki kurmasında yol açılıyor ya. Yani hep aynı yoldan gidip gelince başka yerlere elektrik gitmediği için hani o beyinle çalışmıyor. Hani o beyinle kan gitmediği zaman zihni devirilen bir değişim oldu. Yani hani dediğin doğru aslında. Yani insandan insana değişiyor belki ama ben kendimden örnek vermek istedim de
3: Yok,
1: bahsedeyim.
3: çok haklısın yani fonksiyonel ve aktif bir farkındalık pasif dinlenmeye göre aslında insanda çok farklı etkiler çıkartıyor. Bunu hormonlar da dahil zaten.
1: Evet.
3: Direkt zaten insanın o kimyasını etkiliyor ve zaten bu deneylerin sonuçları da bu şekilde karşımıza çıkıyor. Ve insan şaşırıyor. Aa, böyle olabiliyor muymuş? Evet, olabiliyor. Sadece adım atmamız gerekiyor ve bunlar da çok basit birkaç adımdan başlayabiliyor. Doğa ile birlikte temas kurmak bile en basitlerinden bir tanesi bahsettiğim gibi.
1: Mesela kışın da
0: Pardon.
1: denize giriyorsunuz.
3: Evet,
1: Boş bir
3: aynen.
1: suya
3: Ya, yaz
1: giriyorsunuz.
3: kış denize giriyorum.
1: Aha.
3: Eşimle beraber nefes çalışması yaparak kışın da denize girdiğimizde kan akışının o yenilenme hissini hissetmek ve aynı zamanda o soğukta nefesi koruyarak kalabilmek, o farkındalığı korumak çıktığında gerçekten o dopamin sana çok çok iyi hissettiriyor. Bunun gibi birçok faydası var hareketin.
2: Ah bir de adalarda denize giremiyorsak.
1: Ya ne güzel dedin. Ne
2: Yani
1: güzel dedin.
2: söylemeden olmuyor ama
1: Evet.
2: adada yaşayanların en büyük
3: Değil
2: sorunu bu.
1: mi? Onun için kışın denize giriyoruz.
2: Jiletli teller ve önleyici engeller yok mu diyorsun o zaman?
1: Ya bir de çok hani çok az vaktimiz kaldı ama şunu da sormak istiyorum şimdi Derya. Sen de biliyorsun bu adalara işte Zeynep gibi onun jenerasyonundan yani yeni gelen yeni kuşaklardan yani gelip de yerleşen çok insan var adada. Hani ne çekiyor insanları hani bir sonuç itibariyle evet adaların hani şeyi sunduğu avantajlar çok farklı ama hani ne bileyim genç nesiller neden tercih ediyor adada yaşamayı? Senden dinleyelim.
3: Yani şehirden uzak kendine yakın kalabildiğim bir alan olarak tanımlıyorum ben. Sakin, dengeli bir yaşam kurabileceğin bir alan gerçekten. Ve bir de köpeğim var, kedilerimiz var. Köpek için özellikle çok çok güzel bir alan olduğunu düşünüyorum. Bisiklet sürmeyi çok seviyorum. Neredeyse bir 5-6 yaşından beri bisiklet kullanıyorum. Ve ada bunun için çok çok mükemmel bir yer. Bunlar benim için çok büyük artılar adada yaşamak için. Aynı zamanda orman ve denizin iç içe geçmesi bu da çok etkiliyor. Bahsettiğim gibi yine doğaya döneceğim. Doğa ile bağ kurabilmek için de çok güzel, kıymetli bir alan benim için. Ve benim gibi düşünen aynı şekilde yoga eğitmeni arkadaşlarım için de onların da tercihleri bunlar oluyor genelde. Bu nedenle buralardayız.
2: Evet, gözle gözükmeyen bir şey var. Dediğin çok doğru. Yani senin bunun anlattıklarının hepsi esasında bilimsel verilerle de kayıt altına alınmış. Örneğin Heybeliada Sanatoryumunda hava kalitesinin niye bu kadar iyi olduğu, sağlıklı olduğu, temiz olduğu, güneşin niye bu kadar iyi yansıttığı, neden mikro klima alanlarının adalarda olduğunu somut olarak söylüyor. Senin söylediklerin yaşamsal deneyimlerimiz bizim ama bir de bunun karşılığında bilimi de koymuşlar. Onun için ikisini beraber değerlendirdiğimiz için çok güzel buluşuyor bunlar birbiriyle.
3: Kesinlikle. Evet, kesinlikle.
1: Pekala. Çok teşekkürler Zeynep katıldığın için. Hani
3: Ne
1: birazcık
3: demek?
1: bu şey konulara devam edeceğiz. Sıkıntılı konularla konuşmak hep biraz yoruyor insan bedenini de, beynini de. En azından bir kaçamak oldu.
2: Tekrar hatırladık. Tekrar.
1: Tekrar hatırladık. Nefes.
2: Var olduğu için şükredelim. Ve herkesin, tüm İstanbulluların ada. Onun için bu kıymeti bilerek ona gözümüz
3: Kesinlikle.
2: gibi bakalım.
3: Kesinlikle
2: Yani
3: ve
2: adalar hepimizin.
3: doğa ile birlikte kalalım. Doğa ile uyumlu olarak, koruyarak yaşamaya devam edelim.
2: Evet.
1: Kesinlikle. Adalar hepimizin, çok teşekkürler tekrar katıldığın için.
3: Ben
1: Herkese
3: teşekkür
1: teşekkür
3: ederim.
2: ederim. Teşekkürler.

Dünya Mirası Adalar. Hazırlayan ve sunanlar Derya Tolgay ve Nevin Sungur. Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Alper Can Kılıç'a teşekkür ederiz.

0: Apaçık Radyo.
1: Reklamlar.
2: Yaz sıcağına caz serinliği getiren festival İstanbul Caz Festivali 33. kez şehrin sevilen mekanlarında izleyiciyle buluşuyor. Marcus Miller, The Sacred Souls, Robert Plant, Caz Vapuru, Parklarda Caz ve daha fazlası 30 Haziran-13 Temmuz arasında İstanbul'da. Ayrıntılı bilgi caz.iksv.org'da. Apaçık Radyo katkılarıyla.
1: 112. Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
3: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
4: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
5: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
6: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
7: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
1: Reklamlar bitti.
8: Alla Turca. Türkiye'den klasik müzik yorumcuları ve bestekerleri.

0: Çarşamba günleri 14.30'da Apaçık Radyo'da.
1: Hazırlayan ve sunanlar Ali Pınar, Ersin Antep ve Ozan Binici.

0: Hazırlayan ve sunan Hande Akkan.
1: Merhaba sevgili Apaçık Radyo dinleyicileri. Tınılarıyla fark yaratan genç neslin müzik serüveni yeni başlıyor. Ben programı hazırlayan ve sunan Hande Akkan. Yeniye hoş geldiniz.
2: Kapattım.
1: Efendim bugün Yeni'nin bir konuğu var. Ve bu oldukça enteresan bir karşılaşma buluşma. Hani bazen hayatta enteresan karşılaşmalar vardır ve insanın bütün rotasını değiştirir. İşte bugünkü konuğum için de hikaye böyle ve onun hikayesinden biz de ilham alacağız, buna çok eminim. Konuğum Türkiye'nin tek kilise orgu tamircisi ve restoratörü, İstanbul Pipe ve Reed Organ Team'in kurucusu ve baş teknisyeni Tarkan Şendal. Sevgili Tarkan, hoş geldin Yeni'ye.
2: Merhabalar, hoş buldum. Teşekkür ederim Hande'cim.
1: Tarkan'cığım, seni tanımayan dinleyicilerimiz için kısaca senden bahsetmek istiyorum. Sonra hikayeyi senden dinleyeceğim.
2: Tabii ki.
1: Uzak yol gemi kaptanlığı eğitimiyle başlıyor aslında yolculuğun. Sonra bir müzik mağazasında çalışmaya başlıyorsun. Tesadüfen bir rahiple tanışıyorsun. Sonra tüm hayatın değişiyor. Bugün bu rahip sayesinde ve sonra senin tutkulu hayatın sayesinde bugün Türkiye'nin tek kilise orgu tamircisi ve restoratörü oluyorsun. Şimdi senden rica ediyorum. 1993 yılında Seyfe Gölü'nün yani kuş cennetiyle ünlü şehrimizde başlayan hayat hikayen, sonra lise yıllarına kadar çeşitli şehirlerde aldığın eğitimler derken üniversite uzak yol gemi kaptanlığı ve ardından müzik sektöründe çalışman sonraki hikayen. Kısaca senden bunu dinleyelim lütfen.
2: Tabii ki dediğin gibi senin de 1993 yılında ben nefes almaya başlıyorum Kırşehir'de. Ondan 6 ay sonra, 8 ay sonra, tam hatırlamıyorum tabii o zamanlarımı, Erzurum'a gidiyoruz. Babamın tayini Erzurum'a çıkıyor. Erzurum'da ben büyüyorum. Ortaokul çağına geldiğimde tekrar tayinimiz çıkıyor. Darıca'ya geçiyoruz ve ortaokulu bitirdikten sonra liseye Kadıköy'de devam ediyorum. Ve sürekli Darıca'dan yani Gebze'den Kadıköy'e gidip geliyorum her gün. Bu geldiğim yol boyunca da okulda kendime bir aslında meşgale arıyorum ve okulda piyano olduğunu öğreniyorum ve piyano çalmaya başlıyorum. Lisede 4 yıl boyunca kesintisiz bir şekilde piyano eğitimimi lisedeki piyano öğretmenimle, canım ciğerim sağ olsun, devam ediyorum ve aslında fizikçi olmak istiyorum. Ama sonra üniversite sınavına girdiğimde daha beklenilenden yüksek bir puan almam neticesinde dedemin yönlendirmesiyle, Allah rahmet eylesin, dedemin yönlendirmesiyle denizciliğe giriyorum. Ve her şey okulda güzel gidiyor. Çok cool bir üniforma içinde çok böyle havalı dersler alıyoruz derken gemiye staja gittiğimde ben ilk haftalar içinde fark ediyorum ki yanlış bir meslek seçmişim ve denizciliği bırakmak istiyorum. Gemiden erken iniyorum stajımı bitirmeden ve belki o gemide şansım yaver gitmemiştir diye düşünüp hani mesleğe devam etmek isteyip bir sene daha okulda okuyorum ama sonra anlıyorum ki artık yok benim için. Bu mesleğin yapılmaması gerekiyor. Okulu bırakmam, yani bırakmayı istiyorum ama tabii okulu bırakınca bir meslek yapmam lazım. Belli bir yaşa gelmişim ve ailemden bir yere kadar tabii ki destek alma taraftarıyım. Okulu bırakınca işte Taksim'de bir gün geziyorken bir arkadaşımla orada bir müzik mağazasında bir görüşmeye gittim ve piyano çaldığımı ibraz ettim. Acaba bir personel ihtiyaçları olup olmadığını sordum ve o müzik mağazasında bir sonraki hafta çalışmaya başladım piyano bölümünde satış danışmanı olarak. Tabii ki bu bana şöyle bir avantaj getirdi. İstediğim gibi piyano çalışabiliyorum, istediğim gibi piyanoları da açıp kapatabiliyorum. Derken bir gün içeri tatlı bir amca girdi. O da bir papaz, bir rahip ve benim bütün dinlediğim barok müziğinin

0: ana enstrümana olan orga erişimi olan çalan da bir rahip. Onu ziyaret ediyorum. Orgu görüyorum, orgun sorunları olduğunu görüyorum. Onu Episkopos İzmir'e atıyor. O gidince ben tek kalıyorum İstanbul'da. Onun yönlendirmesiyle Harbiye'ye gidiyorum katedrale büyük bir orgda çalışmaya. Orgun sorunları var ve orgun sorunlarını çözmem lazım. O sırada piyano teknisyenliğini öğreniyorum. Belki bir şeyler yapabilirim diye kurcalıyorum, anlayamıyorum ve yurt dışına staja gitmek adına çeşitli adımlar atıyorum.
1: Şimdi tam bu noktada bir ufak virgül koyayım. Tam staj noktasında. Şimdi diyorsun ki daha önceki röportajlarında da altını çizdiğin bir şey var. Aslında diyorsun liseye kadar ben hiç klasik müzikle ya da kilise orguyla ya da işte başka bir enstrümanla falan karşılaşmıyorum. Öyle yani standart müzik dinleyen, işte herkes ne dinliyorsa onu dinleyen, çok da seçici olmayan, her şeyi dinleyen bir adamım. Ama sonra bir gün oluyor Chopin duyuyorum diyorsun.
0: Evet.
1: Ve Chopin duyuyorum, Chopin'in müziğine hayran oluyorum ve yurt dışında madem ben bir kilise orgu ve orglar üzerine bir staj alacaksam bari yolumu şu hayranı olduğum Chopin'in memleketine çevireyim diyorsun.
0: Aynen öyle. Liseyi bitirdikten sonra o yaz işte çok ünlü bir filmdir, Piyanist filmi. O filmi bir akşam izliyorum ve çalan müzikler o kadar güzel ki hiç duymadım. Ben onun öncesinde rap dinliyorum, pop dinliyorum. Ondan sonra gidip işte CD'ler alıyoruz. Hani öyle bir çocukluktan sonra. Ama tabii babam sağ olsun daha dünya klasiklerini de dinleten bir kişi. Yani Türk kültürünün, Türk müzik kültürünün yanı sıra işte Elvis Presley'ler, Julio Iglesias'lar, Frank Sinatra'larla da büyüdüm. Hani o birazcık lezzet oluşturmuş olacak ki ben Chopin müziğini dinlediğimde bu dedim bambaşka ve yani zap zarif böyle bir kelime varsa zap zarif bir müzik dedim ve bu işi irdelemeye başladım. Daha fazla internetten müzik dinlemeye başladım. Chopin'in müziklerini dinlemeye başladım. O dönem kimler yaşamış öğrenmeye başladım derken o mecraya bir girmiş oldum. Tabii piyano repertuarı ve piyano edebiyatına girmiş oldum ama dönem dönem dinlemeye başlayınca ve farklı enstrümanları duymaya başlayınca o noktalarda org da klavsen de tabii gündeme geldi.
1: Peki, sevgili Tarkan, şunu sormak isterim. Aslında ben bugün biraz geçmişten çok bugünü ve geleceği konuşmak istiyorum.
0: Harika.
1: Kısa bir hani hayat hikayeni dinledik, daha detaylandırırız. Ama önce şunu soracağım. Umduğunu buldun mu? İlk sorum bu olsun. En sonda soracağımı şimdi sorayım sana.
0: Tamam, ben umduğumu buluyorum.
1: Hah, çok güzel.
0: Bulmaktayım.
1: Peki, hemen bir bunun yanına virgül daha. Bugün kendini nasıl tanımlıyorsun? Sen bir tamirci misin, restoratör müsün, zanaatkar mısın, müzisyen misin?
0: Bunların hepsini kısmen kapsayan bir noktada olduğumuzu düşünüyorum. Ekipçek ve diğer kardeşlerimle, arkadaşlarımla beraber. Çünkü bizim uğraştığımız enstrümanlar tarihi enstrümanlar. Bizim bu enstrümanlarda iyi performans sergileyebilmemiz için o enstrümanları iyi çalınabilir hale getirmemiz gerekiyor. Bunun için ahşabından, metalinden ve mekaniğinden ve kurallarından yani fiziğin kanunlarından anlamamız gerekiyor. Sesin doğasından anlamamız gerekiyor. El işçiliği gerekiyor. Bu bizi zanaatkar yapıyor. Çalmamız gerekiyor. Bu bizi icracı yapıyor. Tarihini bilmemiz gerekiyor. Bu bizi müzikolog yapıyor. Belge kovalıyoruz ya da belge araştırıyoruz ve belgelerimizi dosyalarımıza ekliyoruz. Bu bizi arşivci yapıyor. Başka bu şekilde yani her disiplindeyiz.
1: Çok teşekkürler. Çünkü Tarkan Şendal'ın hikayesi bence aslında orklardan çok daha büyük bir hikaye.
0: Estağfurullah.
1: Bu bir zanaatin kaybolmaması, ustalık geleneği, usta çırak ilişkileri, sabır, ses hafızası ve kültürel miras. Sen aslında o rahiple karşılaştıktan sonra tutkunu hayata geçirmek için önü de çok belirsiz olan bir yola çıktığında aslında belki de tüm bunların cevabı olan bir insana dönüşeceğini belki bilmiyordun. Ama en önemli şey bir zanaatin kaybolmaması için şu an senin varlığın çok önemli. Çünkü sen olmasan ki ben önceki hikayeleri bildiğim için söylüyorum, sen ve sonra kurduğun ekip olmasa bugün kiliselerde Orklar, saraylardaki orklar, çoğu yerdeki ülkenin dört bir yanındaki orklar tamamen atıl, kullanılamaz, hatta neredeyse belki de çöpe çıkartılacak halde. Doğru mudur?
0: Evet, şöyle tamamlayabilirim o cümleyi. Evet, ben bir adım atmasam da illaki gelecekte bir zaman birçok arkadaşım, birçok kardeşim bu işe el atacaktı bu ülkede. Benim sadece bu işe el atmam zamanı biraz hızlandırdı diyeyim. Belki 15-20 sene sonra göreceğimiz ve yapmaya başlayacağımız şeyleri biz şimdi hali hazırda yapmış oluyoruz. Ben ve ekibim sayesinde, arkadaşlarım sayesinde.
1: Peki Türkiye'de bu işi yapmanın en zor tarafı ne Tarkan?
0: Bilmiyorum. İnan bu soruya verecek böyle bir şu zor tarafı var diyeceğim bir şey ne var? Çok orgumuz yok tabii ki. Hani bir Almanya'da, Fransa'da bir cadde üstünde bulunan ork sayısı kadar bizim ülkemizde ork vardır. Çok olmaması bu bağlamda çok bakım, yoğun bakım ve yoğun çalışma temposunu getirmiyor oluyor. Bir ork işi almamız senede bir, 2-3 senede bir belki böyle kapsamlı bir iş almamız. O bakımdan safi bu işi yapmıyoruz zaten demiş olayım. Hayatımızı tabii bununla idame ettiremeyiz. Ama işin güzel noktalarından birisi şu. Bir kere yaptığınız zaman yani uzunca bir süre performansa açık bir enstrüman kazandırmış oluyorsunuz. Ve düzenli bir şekilde konser takviminizi şekillendirebiliyor oluyorsunuz. İşin zor kısmında şunu söyleyebilirim. İş güvenliği konusunda bazı yerlerde bir iki sıkıntımız olmuştu. Mesela bir orgun önüne iskele kurulması gerekmişti ve bizim iskele kurma ekolümüz ile tabii ki Avrupa'daki iskele kurma ekolü daha başka. Biz yani Avrupa insan canlı düşünüyor da biz iskeleyi kuruyoruz
1: Allah'a
0: sadece.
1: emanet.
0: Evet,
1: İskele
0: ve hani
1: kuruyoruz.
0: bizim gördüğümüz
1: Evet.
0: çalışanlar böyle örümcek gibi tırmanıyorken biz ya ben kalp krizi geçiriyordum izlerken. Ben demiştim yani ben buraya çıkamam. Yani o borular kalacak. Ya hani standartları olan bir şey yaparız ya da ben çıkmam. Çıkmamıştım sonra zaten. Ustalar çıkmıştı sağ olsunlar. Bir tek bazı konularda şeyimiz oluyor yani standartlarımız biraz düşük olabiliyor. Ama bu tek örnek yani karşılaştığım tek örnek şu zamana kadar.
1: Öyleyse şöyle diyebiliriz. Bir gün Türkiye'de bir ork ekolü oluştu diyebilmemiz için öncelikle iyi iskele kurarak
0: Bravo.
1: başlıyoruz.
0: Aynen öyle.
1: Ve işçi güvenliğini çok önemsiyoruz. Diğer bütün alanlarda olması gerektiği gibi. Ve
0: Aynen öyle.
1: böylelikle senin hayalin olan Türkiye'de bir ork ekolü oluşturmaya doğru adımları atmış oluyoruz. Ne
0: Evet yani biz
1: dersin?
0: dıştan içe her şeyiyle böyle Avrupa'da gördüğümüz standartlarda bir şey yaptığımızda diyeceğim ki olmuşuz.
1: Harikulade. Tabii bu işin bir taraftan da esprisi. Şimdi bir müzik arası vermek istiyorum. Fakat öncesinde de programı genel olarak dinleyicilere anlatmak istiyorum. Şimdi biz bugün seninle aslında Türkiye'de yapmak istediğin, yani her şeyden önce mesleki olarak değil, kişisel hayalin olarak yapmak istediğin Türkiye'de bir kalıcı bir ork kültürü oluşturmak, bir
0: Evet.
1: ekol oluşturmak, aynı zamanda gençleri senin gibi belki bambaşka bir yoldan giden ama sonra hayallerinin peşine düşen gençlere örnek olmak, onlara bir belki iş imkanı, bir alan yaratmak
0: Evet.
1: ve aynı zamanda da bugün Türkiye'deki ork ekolü, ork festivalleri nasıl ilerler? Acaba bunun için vakıflar, yardımcılar, kurumlar bugün ne durumdalar ve biz ne bekliyoruz onlardan gibi birçok soruyu konuşacağımız bir saat bekliyor bize.
0: Harika.
1: Dolayısıyla hadi şimdi ilk müzik aramızı verelim ve dinleyeceğimiz ilk eseri ben anons edeyim efendim. Her şeyden önce bir albümünüz var, doğru mu sevgili Tarkan Şendal?
0: Doğrudur. Organs of Istanbul ya da Organs in Istanbul isimli 3 farklı org'dan kayıt aldığımız 10 parçadan yanlış hatırlamıyorsam oluşan bir albümümüz mevcut.
1: Şimdi bu albümden bir eser dinleyeceğiz. Josef Rheinberger'in Ork Triosu Opus 49 No. 1. Kırım Kilisesi'nde 1911 yılının orguyla çalınmış. Efendim çalan da bizzat konuğumuz Tarkan Şendal. Dinliyoruz.

0: Sevgili Apaçık Radyo dinleyicileri, tınılarıyla fark yaratan genç neslin müzik serüveni yeni programını dinliyorsunuz. Ben Hande Akkan ve bugün bir konuğum var. Tarkan Şendal az önce de kendisini Kırım Kilisesi'nde çaldığı Ork'la da dinledik. Efendim Josef Rheinberger'in Opus 49 Ork Triosu'nun birinci bölümünü seslendirdi. Çaldığı Ork 1911 yılına aitti. Şimdi detayı biraz da Tarkan'dan alalım.
1: Tabii Josef Gabriel Rheinberger tam ismiyle enteresan bir besteci. Aslında Liechtensteinli bir besteci. Biz Alman, Fransız, İngiliz, İtalyan bestecilerini tabii ki çok iyi biliyoruz ama Liechtenstein'dan çıkma bir besteci çok aman aman ben tanımamıştım şahsen. Rheinberger'in org eserleri, motetleri, özellikle tatlı bir Noel kantatı vardır. Ünlü bir bestecidir. Hatta keman ve org için düetler yazmıştır. Yanlış hatırlamıyorsam keman, çello ve org için de triyolar olması lazım. Orga değer veren bir besteci. Onun yazdığı triyolardan bir tanesi, 49 numaralı eserinin birinci bölümünü ben çalmaya çalışmışım. Az önceki kayıttan dinlediğimiz kadarıyla daha profesyonel kayıtların sözünü veriyorum şimdiden.
0: Oo, mükemmel, harikulade. Şimdi sevgili Tarkan, düşünüyorum ve biraz kendi gençliğime dönüyorum. Ben klasik müzik eğitiminden gelen, konservatuvardan gelen birisi olduğum için o zaman Taksim'de, İstiklal Caddesi'nde, Sen Antoine Kilisesi'nde org konserleri gerçekleştiğinden haberdardık. Ondan
1: Harika.
0: sonra dolayısıyla hatırlıyorum kendi işte 15, 16, işte 20'li yaşları civarında, yani 300 yıl önce yaklaşık ben o konserlere giderdim. Ve hatta tabii şansımız da olmuştu. Kilise orgunu tanımak istemiştik. O dönem kilisenin rahibi, işte ben çok gençtim, yani işte dediğim gibi 15-16 yaşındaydım. İzin vermişti, bize kilise orgunu göstermişti. Ona
1: Çok güzel.
0: dokunabilmiştik, çalmıştık. İşte ayakla kullanılan pedallar, o zaman tabii şey, daha internet mi internet, YouTube'lar falan yok. Böyle bir şeyi de görme şansımız yok. Tecrübe ettiğimizde aklımız şaşmıştı. Aklımız uçmuştu kilise orguna. Şimdi
1: Evet.
0: bugün tabii kilise orgu yazıp gerek yapay zekaya, gerek YouTube'a, gerek işte bir müzik kanalına hem konserleri izleme şansımız var, teknik yapısını anlama şansımız var. O yüzden detaylı senin bunu anlatmanı istemiyorum. Ama senden başka bir şey istiyorum. Şimdi ben düşünüyorum, bugün Türkiye nüfusunun büyük çoğunluğu Müslüman ve kilise birçok insan için günlük hayatın bir parçası değil.
1: Evet.
0: Yani şöyle düşünüyorum, işte mesela örneğin biz Almanya'da olsak, Hollanda'da olsak, insanlar ya dindar olsunlar olmasınlar, öğle arasında bir kiliseye gidip ücretsiz bir ork resitali dinleyebiliyorlar.
1: Evet.
0: Dolayısıyla çünkü Avrupa'da kiliseler aynı zamanda kültürel birer kamusal alan olarak algılanıyorlar. Dolayısıyla şimdi Türkiye'de kilise çoğu kişi için öncelikle bir ibadet mekanı olarak görülüyor ya. Hani dolayısıyla bu algıda org konserlerinin sanki dinleyiciye ulaşmasını etkiliyor gibi. Şimdi şöyle demek isterim. Hani kilise orgu diyoruz. Dini aidiyet ve mekana dair çekingenlik olabilir. Ondan sonra bence kiliselerin kapıları açık mı değil mi, bunu birçok insan bilmiyor bile. Hani acaba içeri girebilir miyim, ya da girmeme izin verirler mi? Bakın bu bile soru. Ya
1: Evet.
0: da bana uygun bir yer mi acaba? Böyle pratik tereddütler var. Dolayısıyla bana lütfen kiliselerin içinde ve Türkiye'deki bütün kiliselerin içinde biri olarak, oraya giren çıkan biri olarak, şu an mesleki ama daha önce, ben biliyorum ki daha önceki yıllarda kilise orgu çalışmak istiyorsun ve sen de bilmiyorsun, acaba ben kendime nereden kilise orgu bulacağım? Hadi bunları şimdi senden dinleyelim. Kiliselerin kapıları açık mı bize?
1: Evet, kiliselerin kapıları açık. Her ne kadar belli bir yüzde, belli bir kesim Belli bir grup insanımız için uzak görünüyor olsa da ya da izole gibi görünüyor olsa da kiliselerin kapıları açık. Ne zaman kapalı? Görevliler yemek yerken belki kapalı. Mesela İstiklal üzerinde bulunan Santa Maria Draperis Kilisesi öğlen 12 ile 1.30 arası olması lazım. Kapalı. Neden? Bütün kadro yemeğe çıkıyor çünkü. Ama siz sadece İstiklal'den o saatte geçiyorsanız ve o saatte kapalı görüyorsanız tabii ki şöyle düşünebilirsiniz. Evet, kilise kapalıymış. Gezemedik. Halbuki sadece o 1 saat, 1.5 saat aralığında kapalı. Ama onun dışında kiliseler sabahtan belli bir saatten akşam belli bir saate kadar açık. Ve içeri giren herkese siz saygı gösterdiğiniz sürece onlar da saygı gösteriyorlar. Bence şunu açık yüreklilikle ve tamamen dürüstlükle söyleyebilirim ki çok sıcakkanlı insanlar ve çok kucaklayıcı insanlar, sevgi dolu insanlar. Ben hep öyle gördüm. Önceden org çalışmaya gidiyorken de sadece tanışmaya gittiğimde de profesyonel olarak bir tamire gittiğimde de aynı şeyi görüyorum. Kiliselerin kapıları bizlere açık. Sanatsal anlamda da manevi anlamda da. Mesela ben de bir Müslüman olarak bazen sadece oturuyorum ve düşünüyorum. Bazen sadece enstrümana bakıyorum, yanan mumlara bakıyorum. Bir mum yakıyorum, ben de koyuyorum ve o beni o an huzurlu bir ruh haline yükseltiyor. Bu
0: Maneviyat anlamında.
1: maneviyat
0: Aynen.
1: anlamında aynı. Tabii ki enstrümanları dinlediğimde, duyduğumda ya da çaldığımda hissettiğim şey de bambaşka. Kiliseler bu bağlamda bizim için birer sanat kapıları olarak da açıklar. Ki Beyoğlu gibi bir bölgede, İstanbul'un kalbi olan ve tarihi olarak çok dolu ve enstrüman olarak çok zengin bir bölgede, kiliselerde sergilerden konserlere, hatta bazen akşam yemeklerine kadar çeşitli organizasyonlar oluyor ve bu bağlamda bizim kültür yaşamımızı da çok aktif tutuyorlar. Benim çalıştığım, orgcusu olduğum Kırım Kilisesi zaten her hafta cumartesi pazar konserlere ev sahipliği yaparak, pazar günleri klasik müzik, cumartesi günleri de konseptli konserlere ev sahipliği yaparak zaten kültür yaşamını aktif tutuyor. Bu bağlamda müzik severler için hem de kilise ortamında Avrupai müzik dinlemek isteyenler için her zaman gelinebilecek bir yer.
0: Peki bunun bilgileri de nereden ulaşıyoruz?
1: Şöyle, benim ekibimin bizim organize ettiğimiz konserler zaten Instagram hesaplarımızda İstanbul Pipe Organ kullanıcı adı olan Instagram hesabımızda aylık takvimimizi, ayrı ayrı posterlerimizi veya başka kiliselerde verdiğimiz konserleri sürekli paylaşıyor oluyoruz. Örneğin geçen hafta hem Saint Pierre Kilisesi'nde, Galata'nın aşağısında, benim de orgla ilk tanıştığım kilise Saint Pierre Kilisesi'nde Aziz Pierre ve Paulus'un azizlik günlerini kutlama bayramı, azizliklerini kutlama bayramı öncesi özel bir konser tertip edildi. Orada çaldık, bunun duyurusunu yaptık. Orada çok güzel bir İtalyan orgumuz ve Fransız harmoniyumumuz var. Kırım Kilisesi'nde zaten pazar günleri düzenli konserler yapıyoruz. Dün Saint Antoine Kilisesi'nin kriptasındaydık. Her zaman ziyaretçilerin gidemeyeceği, orası kapalı bir alan ama akustiğiyle de tasarımıyla da çok tatlı bir alan, güzel de orgu olan bir alan. Oradaydık. Ekipçe aslında Kırım Kilisesi'nin biraz daha dışına çıkarak Beyoğlu'nda bulunan kiliselerin enstrüman mirasını da tanıtmaya yönelik bir yola evrilmeye başlıyoruz yavaştan. Saint Pierre Kilisesi gibi, Santa Maria Draperis gibi, Saint Antoine gibi ya da o civarda çeşitli diğer kiliseler gibi.
0: Şimdi seninle tanışıklığımızı ben dinleyicilerimize hatırlatmak istiyorum. Yaklaşık 8 yıl önceydi. Sevgili dostumuz Mehmet Mescil'e benim programıma yeniye gelmiştin. İlk
1: Evet.
0: tanışıklığımız öyle. Çünkü o zaman Türkiye'nin ilk Ork Festivali düzenlenecekti. Siz Mehmet Mesci ile bir araya gelmişsiniz. Malum dinleyicilerimiz çok iyi bilirler Opus Amadeus Uluslararası Ork Festivali'ni. Ve Türkiye'nin tek düzenli Uluslararası Ork Festivali olarak öne çıktı. Her ne kadar pandemide 2 yıl ara vermiş olsalar da 6
1: Evet.
0: yıldır dünyanın dört bir yanından çok önemli ustaları getiriyor Mehmet Mesci. Ve bu konserler düzenleniyor. Tabii o 8 yıl önce konuştuğumuz sohbetimizde şunu çok iyi hatırlıyorum. O zaman kiliselerin orkları sorumluydu ve birkaç tanesini senin önderliğinde tamir edilme şansı olmuştu ve bu festival de böyle başlamıştı. Yani festivalin aslında yaşayabilmesini sağlayan efsanelerden biri sensin. Dolayısıyla çok teşekkürler diyelim. Şimdi şunu sormak isterim. Bir taraftan Opus Amadeus Uluslararası Org Festivali var. Bir taraftan Uluslararası İstanbul Barok Müzik Festivali var. Onun dışında aynen dediğin gibi San Antoine Kilisesi, Kırım Kilisesi, San Espri Kilisesi, İzmir Aziz Polikarp Kilisesi gibi mekanlarda org konserleri var. Peki sence iyi orklar mı çoğalmalı Türkiye'de ork konserleri geleneğinin ilerlemesi için? Yoksa dinleyiciye iyi bir dinleyici mi oluşmalı? Yoksa önce konserler mi artmalı? Yani sence bu döngüye nereden başlayacağız?
1: Aslında birbirine çok bağlı iki yapıdan bahsettin Hande'cim. Çünkü org konserinin çoğalması için dinleyicinin daha fazla talepte bulunması lazım. Dinleyicinin şöyle bir kıvama doğal olarak gelmiş olması lazım. Biz San Antoine'daki Mahşioni'yi çok dinledik ama buranın alt katında bir de Rieger varmış. Keşke onu da duyabilsek demesi. Bu sözün rahiplere gitmesi, rahiplerin böyle bir talebi değerlendirmesi ve o orgun bakımını yaptırarak halka açması, arz etmesi gerekir. Ya da İzmir'de mesela Rosario Kilisesi'nin yine Mahşioni bir orgu var. Orada ayine gidenler ya da oradaki etkinliklere gidenlerin şunu demesi lazım. Ya evet Rosario'daki orgu çok duyduk ama işte sen de dediğin gibi ya da Sen Helen karşı yakadaki Sen Helen Kilisesi'nde de Amerikan bir orgumuz var. Keşke onu da duyabilsek demesi, rahiplerin bunu duyması ve buna olur vermesi ve bizim orgu tamir etmemiz lazım ki o mekanlar konserlere açılsın. Diğer taraftan daha fazla konser verilmesi için evet orglarında daha fazla çalınması, daha fazla org çalan müzisyenlerin de olması ve bu bağlamda aslında bir nevi eğitimin de desteklenmesi lazım.
0: Tam da bu
1: İkisi,
0: noktada, evet pardon özür dilerim, sözünü
1: estağfurullah,
0: tamamla lütfen.
1: tamamen dediğin gibi yani ikisi birbirine çok bağlı. Dinleyicinin de talepleri, aynı zamanda çalanların da daha fazla olması bu org dünyasını daha da hareketlendirecek iki yapı.
0: Şimdi bu burada tabii şöyle bir şey demek istiyorum. Kilise orgu diye tabii ki bir bölüm yok ama değil mi?
1: Evet.
0: Tuşlu çalgılar var. Türkiye'de de piyano eğitimi var. Bir de
1: Evet.
0: barok alanda eğitim alanlar var. Onlar da hani klavsen üzerinden diğer barok enstrümanların eğitimini alıyorlar. Ama bugün baktığımızda kilise orgu, mesela Saint-Saëns'ın kilise orgulu senfonisi var.
1: Evet.
0: Ne bileyim Oliver Messiaen. Çok inanılmaz kilise orgu kullanan bir
1: Kesinlikle.
0: besteci. Ya ilk etapta şimdi aklıma hakikaten ilk ikisi geldi ama biz tabii kilise orgu dediğimizde yine dikkat et yani ibadetin içinde ibadetle birleşmiş bir enstrümandan bahsediyor gibi duyuluyoruz ama hayır, modern klasik müzik dünyası yani Bach sadece Bach'ta kalmış, barok dönemde kalmış bir enstrüman değil, modern klasik müzik dünyasında da kilise orgu oldukça kullanılıyor. Şimdi şunu söylemek istiyorum, bunu bir yere bağlayacağım. Senin aslında en büyük hayalin rol model olmak, gençler ve bu bağlamda da bir gelecek oluşturma. Şunu merak ediyorum. Hani demin sana sordum ya, kiliseye biz girebiliyor muyuz? Evet dedin. Peki konservatuvarlardaki öğrenciler kiliselere ya da senin bulunduğun Kırım Kilisesi'ne gelerek org dersi alabilirler mi? Orgu tanıyabilirler mi? Vesaire vesaire.
1: Hemen şöyle söyleyeyim. Bütün müzik öğrencilerine, bütün kiliseler ve bütün enstrümanlar açık. Ancak şahsımla irtibata geçmeleri tabii ki gerekiyor ki ben onlar ve kilise arasında bir köprü görevinde bulunabileyim. İlk başta biz randevulaşıyoruz. Kırım Kilisesi'ne diyelim ben şu saatte şu gün gidiyorum. Kardeşimi davet ediyorum. Geliyor ve ben onu oradaki kadroyla da tanıştırmış oluyorum. Bakın diyorum bu kardeşim tekrar geldiği zaman tanıyınız, biliniz ve benim varlığıma gerek kalmasın burada. Kendisi rahat rahat gelsin ve çalsın gibi kiliselerimizin kapısı açık. Ben sadece bir köprü görevi görüyorum orada ve görüyor olacağım. İlk başta kiliseyle arasında bir irtibat sağlamam adına. Kırım Kilisesi'nde orgumuz, klavsenimiz, harmoniyumumuz, işte Sen Esprit'teki org, oradaki bu, buradaki şu, bunların hepsi müzik öğrencilerine açık. Ve özellikle şunu söylemiş olayım, Kırım Kilisesi'ndeki konserlerimiz bizim müzik öğrencilerine zaten ücretsiz. Diledikleri gibi gelebilirler, diledikleri gibi dinleyebilirler ve diledikleri gibi enstrümanları da deneyebilirler. Sadece bana bir mesaj atmaları yeterli. Uygun
0: Peki
1: bir
0: bunu
1: vakitte buluşup enstrümanlara bakabiliriz.
0: konservatuvar öğrencileri biliyorlar mı?
1: Şöyle, bilen arkadaşlarımın anlattığını umuyorum ve dilden dile yayıldığını ümit ediyorum.
0: Kendi
1: Evet.
0: okulum adına şimdi bir anda bak farkındaysan biz sevgili dinleyiciler biz Tarkan, stüdyo ve Hande bambaşka üç yerde ve şu an Zoom üzerinden bir canlı yayın gerçekleştiriyoruz. Ve birbirimizi karşılıklı tabii ki görebiliyoruz. Tarkan benim yüzümün halini gördü. Konservatuvar öğrencilerinin bundan haberi var mı derken kendi okulum adına en azından şimdi Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı piyano bölüm başkanı arkadaşımı arayacağım ve diyeceğim ki haydi öğrencilerini topla ve dünyanın en büyük tecrübelerinden birini yaşamaya götür. Çünkü şimdi senin gençleri yetiştirmek istediğini biliyorum. Demek ki bunun için bir takım eğitimler gerçekleştiriyorsun. Nedir? Hangi okullarda nasıl dersler veriyorsun? Ya da kilisede bunu gerçekleştirdiğin düzenli bir eğitim var mı? Seni Tarkan Şendal olarak mail adresini iletirsen bence öğrenciler için şahane bir şey olur. Sana Instagram'dan ulaşacaklar. Instagram adresini de hatırlatırsan çok iyi olur. Ama öncesinde düzenli verdiğin dersler var mı?
1: Düzenli ders veremiyorum maalesef. Hatta şöyle söyleyeyim, enstrüman çalma adına zaten ders verecek maalesef bir vakit bulamıyorum. Benim kardeşlerim için yaptığım, bu enstrümanları tanımak isteyen gençler için yaptığım şey şu oluyor. Kiliseye gidiyoruz. Ben onlara enstrümanı tanıtıyorum. Bak diyorum, çok hani örnek vererek anlatıyorum. Klavsenimizin bir revival klavsenimiz olduğunu, pedalların şu işe yaradığını, şu sesleri açıp kapadığını söylüyorum. Orga çıkıyoruz. Klavyelerin düzenini, rejistrasyonun düzenini, hangi rejistlerin hangi sesler çıkardığını, nelerin ne işe yaradığını kabaca anlatıyorum. Ve ondan sonra diyorum ki kardeşim enstrüman senin, keşfet ve aradığın ruhu bul.
0: Mükemmel.
1: Çalacağın parça için.
0: Mükemmel.
1: Düzenli vermeye çalıştığım eğitimler arasında bahsetmiş olayım. İstanbul Devlet Opera Balesi'nin piyano teknisyeni olarak piyano teknisyenliği anlamında da açık olduğunu bildiğimden dolayı tamamen gönüllülük esasına dayanarak AKM'de eski durumda eskimiş böyle çok kullanılmayan piyanolarımız üzerinde genç kardeşlerime piyano akordu ve bakımı üzerine dersler vermeye çalışıyorum. Tamamen gönüllülük esasıyla yaptığımız bir iş bu ki bu bağlamda da teknisyenlerimiz artsın, daha fazla iş gücü olsun ve müzik öğretmenliği okuyan kardeşlerin bu işi öğrenip de Doğu illere atandığında oradaki bu ihtiyacı karşılasınlar, onlar da orada genç çocuklar yetiştirsinler.
0: Sevgili Tarkan, ah ah ne kadar insana heyecan veriyorsun. Hem tutkunla hem de bütün pozitif yaklaşımlarınla. Bunun arkasında hiçbir zaman ben diye bir kelime duymadım. Hep ekip arkadaşlarım, ekibim, gençler,
1: Evet.
0: kardeşlerim.
1: Evet.
0: İşte usta çırak ilişkisi böyle bir şey. Sen böyle bir yerden geldiğin ve tutkuyla bunu sürdürdüğün için bunu o kadar iyi biliyorsun ve aktarmaya çalışıyorsun ki.
1: Evet, ben kendi ustalarımdan böyle gördüm. Polonya'da da Amerika'da da çalıştığım ustalar uzun yıllar org yapan, ahşabı çok iyi bilen, enstrümanı çok iyi bilen ustalar. Ama onlar da yeni bir şey gördüklerine bak bugün de biz de öğreniyoruz. Hadi bunu not alalım, bunu nasıl daha geliştirebiliriz düşünelim. Nezaketiyle yaklaşan, karşılıklı bilgi birikimlerimiz üzerinden şakalaşabildiğimiz, yani efendim enstrüman üzerine bacak bacak atılmaz tarzı ekolcülükle hiçbir zaman yaklaşmayan ya da o süsleme orada olmadı, bah böyle yapmazdı gibi ekolcülükle de yaklaşmayan, içinden geldiği gibi çalan ve bilmediğini kabul eden ustalardı o ustalar, ne kadar bilirse bilsin. Ben onların elinde yetiştim. Onlar benden hiçbir şey beklemedi bugüne kadar. İyi çalışmam dışında, ben de genç kardeşlerimden iyi çalışmalar dışında başka bir şey beklemeyerek ne biliyorsam aktarmaya çalışıyorum. Az önce bahsettin, Instagram'dan klavyeli Tarkan hesabından bana ulaşabilir genç kardeşlerim. Bu işleri biraz olsun tanımak, öğrenmek isteyen ve vakit ayırmak isteyen değerli hocalarım ve müzisyenler. Onun dışında aslında Google'da Tarkan Şendal yazında çıkan sonuçların içinde bizim Kurtuluş'ta ufak atölyemizin bir linki var. Orada benim telefon numaram da çıkıyor. Direkt telefonumdan
0: Mükemmel.
1: da WhatsApp'tan direkt yazabilirler. Kim ulaşmak istiyorsa ulaşabilir. Ben vaktim el verdiğince Hepsine dönüş yapmaya çalışıyorum. Ama olur da şunu da söylemiş olayım. İnan bazen öyle şeyler oluyor ki 2-3 gün telefona cevap veremediğim oluyor. Bakamıyorum. Araya bir şey giriyor. Sonra bakacağım diyorum. Unutuyorum. Kafam dağınık. IQ'm da düşük.
0: Hiç sanmıyorum onu.
1: Bütün bunların affına sığınarak eğer bir kardeşim olur da cevap yazar da cevap beklerse 2-3 gün geçerse beni lütfen dürtsün. Bunu herkese söylüyorum. Cevap alamazsanız lütfen dürtünüz. Acımayınız. 2-3 günde bir mesaj atınız. Darlıyorum diye de düşünmeyiniz. Atınız mesaj. Yoksa benden hayır yok gibi görünecek.
0: Ha, öğrencinin birinci vazifesi darlamak olmalı zaten.
1: Bravo.
0: Müthiş
1: Bravo.
0: kelime kullandın. Her zaman söylediğim kelimedir. Sen, ben de bilgi var, ben buradayım ama beni öyle bir darla ki ben sana onları artık beni çaresiz bırak her şeyi aktarmam için sana. En
1: Bravo.
0: sevdiğim ilişki bu. Peki şimdi bu noktada bir müzik arası vereceğiz.
1: Harika.
0: Müzik arası vermeden önce senden bir ricam olacak. Şimdi gençler
1: Estağfurullah.
0: ve gençlere etkilemek dedin ya. Bundan yaklaşık 1-2 ay önceydi. Sevgili abim Suat Akkan beni aradı ve dedi ki Hande, muhteşem bir adamın röportajını dinledim. Hemen işte 15 yaşında da bir oğlu var. Oğlumu çağırdım. İşte Aras, bak görüyor musun? Tutku bu demek. İnsanlar böyle hayal ettiklerinin peşinden koşuyorlar ve bahsettiği kişi sendin.
1: Sağ olsun.
0: Abimin de bugün doğum günü, çok enteresan.
1: Harika.
0: denk
1: Çok
0: de
1: güzel bir gün.
0: geldi. İzninle sen gençler için çok önemli, çok değerli bir rol modelsin. Bu güzel
1: Estağfurullah.
0: sohbetin içinde de senin ilham verdiğin diğer insanlardan biri de abim. Kendisinin doğum gününü kutlamak istiyorum.
1: İyi ki doğmuş Suat abim. Onu çok seviyoruz ve buradan bütün güzel dileklerimizi gönderiyoruz yeni yaşı için.
0: Öyleyse çok teşekkür ediyorum ve şimdi çok fazla vaktimiz kalmadı. Eğer mümkünse Andre'cim, üçüncü parçayı çalabilir miyiz lütfen? Herzlich tut mir verlangen. Bach dinliyoruz.

0: Tınlarıyla fark yaratan genç neslin müzik serüveninde az önce Tarkan Şendal'ın yorumuyla 1898 tarihli bir Rieger orgun şişesinden bir Bach dinledik. Ve efendim dinlediğimiz eser Bach'ın 727 nolu eseriydi. Herzlich tut mir verlangen korali. Sen Espri Katedrali'nde çalmış bunu sevgili Tarkan Şendal ve Tarkan Şendal'ın Spotify'da da yer alan İstanbul'un Orkları isimli albümünden dinledik bunu. Ve sohbetimize Tarkan Şendal'la devam ediyoruz. Tarkan, eser
1: Harika.
0: hakkında kısaca bir şey söylemek ister misin? Eklemek istediğin bir şey var mı? Yoksa devam edebilirim.
1: Tabii kısaca şunu söyleyebilirim. Bach'ın korallerinden bir tanesi, daha doğrusu Bach'ın koral düzenlemelerinden bir tanesi. Herzlich tut mir verlangen, seni içtenlikle arzuluyorum, seni kalpten özlüyorum gibi bir anlam içeriyor. Tabii ki İsa Mesih'e ve Rabbe adanmış bir ayinin, bir ilahinin diyeyim ana motifi.
0: Şimdi artık sohbetimizin son neredeyse 13 dakikasındayız maksimum. Ve efendim Tarkan Şendal'ın yorumuyla bu şahane albümü dinlemek isterseniz Spotify'dan ulaşabilirsiniz. Ne dedik? Organs of Istanbul, İstanbul'un orkları.
1: Evet.
0: Ve diğer başka eserleri de dinleyebilirsiniz. Ve orgun tabii yani bazen zannediyorsunuz yaylı bir enstrüman mı çalıyor? Bazen diyorsunuz ki nefesli bir enstrüman mı çalıyor? Bazen diyorsunuz ki ya bu enstrüman ne? Yani öyle büyük bir orkestrayı böyle havanın titreşerek borulardan süzülüp çıkarttığı seslerin varlığı hakikaten mucizevi bir şey. O yüzden böyle bir albüm
1: Kesinlikle.
0: kaydettiğin için de çok teşekkürler sevgili Tarkan. Tarkan, şimdi devam
1: Estağfurullah.
0: etmek istiyorum. Çünkü konserler yapıyorsunuz. Hakikaten taşın altına eline soktun. Bir sürü öğrenci yetiştiriyorsun. Seninle beraber gençleri yetiştirmeye çalışıyorsun. Ve biz biliyoruz ki bir ustanın en büyük başarısı elbette yaptığı iş ama esasında geride bıraktığı, yetiştirdiği insanlar. Ve bunları
1: Evet.
0: yapmak için de yani bu ne derler kültürel mirası sürdürmek için de bizim desteklere ihtiyacımız var. Çünkü konserlerimizi daha kaliteli hale getirmek istiyoruz. Çünkü
1: Bravo.
0: daha iyi orklarda çalmak istiyoruz. Daha iyi enstrümanlar istiyoruz. Ve yurt dışından rol model olacak büyük üstatlar getirebilmek istiyoruz. Ve burada
1: Bravo.
0: da kilise orgu çalan müzisyenler, org çalan müzisyenler ya da barok enstrüman çalan müzisyenlere yatırım yapmak istiyoruz. Ama bunun için de bizim desteklenmemiz gerekiyor. Şimdi senden dinlemek istiyorum. Bu efendim işin akarı size nereden geliyor? Da taşın altına elinizi soktunuz.
1: Milli piyango vurdu birkaç sene önce demeyi isterdim ama
0: Ben
1: öyle.
0: de sizin için
1: Ama
0: milli
1: olmadı.
0: piyango almaya devam edeceğim.
1: Özellikle kuşlarla münasebetimden sonra çeşitli neyse o konuya
0: Evet,
1: uzatmayacağım bu konuyu.
0: kuş ve milli
1: Şimdi şöyle.
0: piyango ilişkisi. Şimdi şöyle,
1: Evet.
0: milli piyango dedik ama işte bugün bu programdan sonra çok şey değişecek. Çok inanıyorum buna ve seni dinliyorum.
1: Şimdi bu konserleri yaparken, organize ederken, sanatçı kardeşlerimizle, dostlarımızla çalışırken, bunlara başladığımız andan itibaren bugün geldiğimiz noktada da hep bizim bir beklentimiz vardı. O beklentimiz hep olacak zaten. Muhasır medeniyetlerin seviyesinin üstüne çıkmak beklentisi. Şimdi Avrupa müziğini biz icra ediyoruz. Ve orada dinlediğimizde kaliteli bir eğitimin iyi enstrümanlarla harmanlanmış bir sonucunu görüyoruz. Değil mi? Biz aynı neticeyi burada da yakalamak, daha kaliteli, standartları daha yüksek icracılar ve enstrümanlar ile ve mekanlar ile bu seviyeyi çok daha yukarı çıkarmak istiyoruz. Ki şu programda az önce bizim yaptığımız bir albümün Türk çalan, Türkiye'de bir kilisede bir orkta çalınıp da sunulması bir başarıdır.
0: Çok büyük başarıdır.
1: Avrupa'da gördüğümüz standartlardan birinin buraya getirilmesidir. Dün Sen Antoğan konserimizde söyledim. Az zamanda gerçekten büyük işler yapmaya çalışarak 10 yıl içinde biz Bach'ın, çok önemli bir prelüt fügünü Türkiye'de bir kilisede Türk icracıdan çok değerli arkadaşım Çağ'ı onun ellerinden dinleyebildik. Ve Fransa'dan bir üstad gelmedi o eseri çalmak için. Biz tamamen milliyetçi duygularla çalıştığımız bu alanda kendimizi geliştirerek kendi vatandaşımıza bu müzikleri sunabilmeye başladık. Ama standartları yukarı çıkarmamız lazım. Bizim daha iyi enstrümanlar almamız lazım. Mesela Kırım Kilisesi'nde bizim bir revival klavyerimiz var. Ben onu yani çok dürüstlükle söyleyeceğim 200 euroya evlendiğim sene yani mobilyalardan feragat ederek 200 euroya aldık, getirttik. Hani dedim yani ya yemek takımı alacağız ya klavyen alacağız. Ondan sonra onu aldık 200 eurocuk sadece. Nakliyesine çok daha büyük bir tabii
0: Elbette.
1: meblağ harcanarak hiç gözüm görmez. Ya yeter ki olsun elimizin altında enstrüman. Neyse aldık getirdik ama o bir revival enstrüman. Gönlümden ne geçiyor? Bir flaman enstrümanı geçiyor tarihi ya da bir İngiliz enstrümanı geçiyor tarihi. Ama bunlar için gerçekten bu müziği destekleyecek değerli dostlara ihtiyacımız var. Veya bir portatif org. Ülkemizde bir tane portatif org var ve bir kuruluşa ait, bir kuruma ait ve o kurum tabii ki gözü gibi bakıyor ve tabii ki herkesle paylaşamaz. Çok iyi anlıyorum. Ama neden bizim elimizin altında bir tane portatif org olmasın? Şöyle bizim belirleyeceğimiz dispozisyonlarda çalacağımız tarihi müziğe eşlik edecek.
0: Çok
1: Onlar için de
0: özür
1: tabii ki bizim
0: dilerim.
1: değerli...
0: Özür
1: Estağfurullah.
0: dilerim. Lütfen tamamla bir şey söyleyeceğim.
1: Hani bunun için de tabii ki değerli destekçi dostlarımıza ihtiyacımız var.
0: Bahsettiğin portatif org kaç lira Tarkan? Çok merak ettim.
1: Yani rahat mesela Fransa'dan ya da İtalya'dan bir şey almak istesek rahat 15 bin 20 bin eurosu vardır. Sadece 3 register'lı.
0: Evet.
1: Belki bir divided klavye, soprano, basso. 15-20 bin eurodan bahsediyoruz. Ama mesela flaman bir klavsen de istesek o da 12 bin 15 bin euro rahat vardır. Aslında standartları iyice yukarı çıkarmak istiyorum. Mesela Mozart'ın, Haydn'ın klavye konçertolarını yani o dönem için konuşayım. Fortepiano, pianoforte konçertolarını biz neden Viyana ekolüyle yapılmış bir fortepiyano da çalmıyoruz bu ülkede hiç deyip bir Walter kopyası ya da Konrad Graf replikası, Stein replikası bir fortepiyano almayalım. 40-50 bin eurolardan bahsediyorum ki çok iyi yapımcılar var. Neden o sesleri duymuyoruz biz bu ülkede? Birçok şeye, çok fazla şeyi hak eder hak etmez tartışılır harcayabiliyoruz. Ama
0: Evet.
1: neden bunu bu kadar göz ardı ettik. Yani ben ve ekibim ve benim yanımdaki arkadaşlarım biz bir yere kadar yetebiliyoruz tabii ki. Ben yurt dışından Fransa'dan çok değerli orkçular var. Olivier Latry gibi işte bir sürü orkçu var. Neden birine mail atıp da canım hocam, sevgili maestro, kaşeniz bu. Uçak biletleriniz istediğiniz tarihte hazır. Oteliniz, akşam da suşiniz hazır diyemiyorum. Ve biz o büyük maestronun eserlerini burada dinleyemiyoruz. Bunlara bütçe çıkmasını ben çok arzuluyorum. Enstrüman envanterimizin genişlemesini çok arzuluyorum. Ve gerçekten çok değerli ustaları buralarda ağırlayabilmeyi gerçekten canı gönülden arzu ediyorum. Bunlar için evet böyle sanatı seven, sanatı destekleyen ve bu sesleri bu ülkede duyabileceğine canı gönülden inanan dostlarımızın desteklerine tabii ki her zaman ihtiyacımız var. Hatta
0: Bu, evet, bu bir
1: sadece
0: başlangıç olsun. Dinliyorum lütfen. Buyur.
1: evet yani sadece enstrüman almak ve yurt dışından icracı davet etmekten ziyade burada bizim de kilisede yaptığımız konserlerde efendime söyleyeyim tabii ki belli platformlarda evet biletlerimiz halka açık, ondan sonra alınabilir durumda, kapıda yardımcı olmaya çalışıyoruz tabii ki herkese. Ama 4 kişi, 5 kişi çaldığımızda beni geç. Bak ben kendimi ortaya atmıyorum. Ama bir saat boyunca kemanında yer çeken kardeşime ben daha fazla destek olabilmek istiyorum.
0: Elbette.
1: O kardeşime de daha fazla destek olalım. Enstrüman almak ve yurt dışından misafir davet etmek, enstrümanist davet etmek ayrı bir nokta. Burada çalan kardeşlerime de daha fazla katkıda bulunmak adına belki bir dostumuz çıkar der ki canım kardeşim pazar günü yaptığın konserlerde al şu kaşe benden size destek dağıt müzisyenlere.
0: Tarkan, yani artık tabii bir yandan gözüm saatte. Bundan sonra konuşacağımız her şey yarım kalacak. Ama
1: Evet.
0: bu konuyu böyle bir daha derleyelim, toplayalım. Çünkü Tarkan Şendal kişi olarak, yani bence sen hani hakikaten bir kahramansın. Şöyle, sen
1: Estağfurullah.
0: estağfurullah diyeceğini biliyorum ama öyle değil. Bu kadar tutkuyla, yani kendime kazanayım, kendime yapayım, benim olsun değil senin çıkış noktan. Sen Türkiye'yi daha yukarıya, ileriye götürecek. Buradaki piyano öğrencisini dünya standardında daha ileriye götürecek. Ondan sonra hem eğitimi hem müzisyeni her anlamda maddi manevi ileriye taşıyacak müthiş bir iyi niyetten bahsediyorsun. Dolayısıyla yaptığın şey zaten ben biliyorum son 10 yıl içerisinde o attığınız küçük taşlar ne kadar büyük hareler oluşturdular, ne kadar büyük dalgalar, ne kadar büyük daha doğrusu küçük dalgalar oluşturdular. Onu şimdi kasırgaya çevirmek istiyorsun çünkü
1: Evet.
0: ilerlemek istiyorsun. Bunun
1: Bravo.
0: için de bugüne kadar sen tek başına zaten kurduğun ekibinle, gençlere olan desteğinle zaten ilerleyebildin ama her şey de bir yere kadar.
1: Evet,
0: Daha
1: kesinlikle.
0: büyük bir kasırgaya dönebilmesi için bunun o zaman el elden üstündür ya da bir elin nesi var, iki elin çok sesi var
1: Evet.
0: dememiz gerekiyor. Sevgili dinleyiciler, hep zaten konuşuyoruz, her zaman konuşuyoruz, her zaman destek talebimiz var. Apaçık Radyo bunun için zaten konuşulabilecek en doğru yerlerden biri. Çünkü malum biz 30 küsür yıldır Apaçık Radyo dinleyicilerinin desteğiyle bu yayınları sürdürebiliyoruz. Aynen Tarkan, senin de olduğu gibi biz de tamamen gönüllü programcıyız. Dolayısıyla senin gönüllülük ilken de zaten gayet anlaşılabilir. Apaçık Radyo dinleyicilerimize döneceğiz ve diyeceğiz ki bir elin nesi var ve hepimizin çok sesi var. Tarkan Şendal internette ufak küçük bir aramayla sana ulaşabiliyorlar.
1: Tabii ki.
0: Klavyeli Tarkan ismiyle Instagram'dan ulaşabiliyorlar. Aynı zamanda lütfen takımının Instagram sayfasını bir daha hatırlat.
1: İstanbul Pipe Organ.
0: Aynen, İstanbul Pipe Organ sayfası üzerinden yine ulaşabiliyorlar. Dolayısıyla bu yayın çok bence ufuk açıcı bir yayındı Tarkan. Çok teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür ediyorum. Ne demek? Amacımız belli, vizyonumuz belli, yapmak istediklerimiz belli. Tabii ki herkesin dinlemesini ve bizlerle beraber bu yolda yürümesini arzuluyoruz.
0: Şimdi sana son olarak şunu soracağım ve sonra artık yani bir dakikalık belki bir uzama yapabiliriz. Şunu demek istiyorum. Nasıl 8 yıl önce seninle buluştuk ama o zaman Tarkan Şendal neleri hayal ediyor konuşmadık. O zaman sen bize kilise orgu nedir, nasıl ses çıkartılır, kilise orgları nasıl kullanılır? Böyle kısa bir bilgilendirme programında destek olmuştun. Bugün biz Tarkan Şendal neler hayal ediyor diye konuşuyoruz. Şimdi şunu sormak isterim. Bugün takvimler 2026'yı değil de 2036'yı gösteriyor olsun. Tekrar karşılıklı bu stüdyoda buluştuğumuzda bana işte bunu başardık demek istediğin şey ya da şeyler neler?
1: Hemen şöyle söyleyeyim. Nişantaşı'nda iki katlı bir dükkanda bu ülke imkanlarıyla ürettiğimiz klavsen klavikordların giriş katında sergilendiği, konservatuvarlarımıza yurt dışına bağımlılığın tamamen bitmiş olduğu halde çok daha uyguna enstrüman alabildikleri bir showroom'un üstünde bu enstrümanları öğrenmek isteyen kardeşlerimin enstrümanları çalabildiği, çalışabildiği ve ders alabildiği bir yerle beraber bütün kiliselerdeki orgların harika bir hale gelmiş, aktif olarak hepsinin konserlerde kullanıldığı, bu ülkede klavsen ve org bölümlerinin de açılıp yurt dışından hocalar getirip burada Türk öğrencileri yetiştirdiğimiz bir döneme gelmeyi arzuluyorum önümüzdeki 10 yıl içinde.
0: Çok daha öncesinde olması dileğiyle diyorum.
1: Ben de öyle istiyorum.
0: Varlığın için teşekkür ediyorum. Programa katıldığın için teşekkür ediyorum. Seni tekrar karşımda görüp bu heyecanı tekrar hissettiğim için sana teşekkür ediyorum. Çünkü sende hiçbir şey eksilmemiş. Tam tersi tüm zor koşullara rağmen senin heyecanın, Umudun hiç bitmiyor ve yükseliyor. Dolayısıyla şans her daim yanınızda olsun. Dinleyicilerim adına da, kendim adına da, radyom adına da katıldığın için sevgili Tarkan Şendal, çok teşekkür ediyorum.
1: Ben çok teşekkür ediyorum. Beni böyle değerli bir programda ağırladığınız için, bu enstrümanların sesi olmamıza siz de katkı sağladığınız için.
0: Çok teşekkürler. Sevgili Apaçık Radyo dinleyicileri, bugünlük yeninin sonuna geldik. Tınılarıyla fark yaratan genç neslin müzik serüveni. Evet, Tarkan Şendal işte tam da yeninin hayal ettiği çizgide hayatını sürdüren, hayallerini gençler için ileriye taşımak isteyen biri. Kendisine ulaşın ve onu hayallerinde destekleyin, çünkü o çok fazla gence ve Türkiye adına çok iyi şeyler yapmak isteyen bir genç aynı zamanda kendisi. Dolayısıyla önümüzdeki hafta tekrar görüşeceğiz. Şimdi programı kapatırken sevgili destekçimiz Nevzat Sayın Beyefendi'ye radyom ve programım adına çok teşekkür ediyorum. Dinlediğiniz için size teşekkür ediyorum ve bu canlı yayını kulaklarınıza taşıyan sevgili Andre ve Dilay'a teşekkür ediyorum. Haftaya görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.

0: Hazırlayan ve sunan Hande Akkan.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Nevzat Sayın'a teşekkür ederiz.
2: Apaçık Radyo.

0: Reklamlar.
1: Yaz sıcağına caz serinliği getiren festival İstanbul Caz Festivali 33. kez şehrin sevilen mekanlarında izleyiciyle buluşuyor. Marcus Miller, The Sacred Souls, Robert Plant, Caz Vapuru, Parklar.
0: Reklamlar.
1: Yaz sıcağına caz serinliği getiren festival İstanbul Caz Festivali 33. kez şehrin sevilen mekanlarında izleyiciyle buluşuyor. Marcus Miller, The Sacred Souls, Robert Plant, Caz Vapuru, Parklarda Caz ve

0: ile açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Reklamlar bitti.
2: Apaçık Radyo.
3: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Başar Muluğa teşekkür ederiz.
4: Dünyayı çevirenler. Çevirmenlerin dilinden usta yazarlar. Hazırlayan ve sunan Didem Bayındır.
5: Dünyayı çevirenlerden herkese merhaba. Bu hafta Norveç'e uzanıyoruz ve Norveç'in Telemark bölgesindeki kırsal yaşamı, doğayı ve insan psikolojisini evrensel bir dille harmanlayan, şiirlerinde, romanlarında, öykülerinde her zaman görünmeyenin, söylenmeyenin peşinde olan çok özel bir yazarı Tarjei Vesos'u konuk ediyoruz. Onun şiirlerini yakın zamanda Türkçe'ye çeviren Orhan Tekelioğlu ile birlikte. Hoş geldin Orhan.
6: Hoş bulduk.
5: Nasılsın?
6: İyiyim. Mutluyum.
5: Ben de çok mutluyum burada olmandan ve bugün şiirden, Norveç'ten, cazdan konuşacak oluşumuzdan çok mutluyum. Vakit kaybetmeden başlamak istiyorum çünkü hakikaten konuşacak çok şey var. Dolu dolu geçeceğini biliyorum. Öncelikle tebrikler. Çok özel bir ödül aldın bu çevirilerle birlikte.
6: Bu kitapla değil, daha önce çevirdiğim yazarla ilgili bir ödül aldım.
5: Ve Norveç'e gidiyorsun ödülünü almaya.
6: Evet.
5: Bir o ödülle başlamak istiyorum. Çünkü çok niş bir alanda, çok evet. Az sayıda
6: evet, çok özel bir şairi. Aslında hani ben hani en zorundan başladım galiba. Bu Humboldt Prison diye bir şey ödül var. Bu ödül Olav Hauge şiirlerini çeviren çevirmenlere veriliyor. İki yılda bir. Ve Olav Hauge'yi çevirmek gerçekten çok zor. Ama ben çok sevdim onun şiirini. Çok uğraştım. Bir de arkadaşlarım da vardı tabii. O nedenle iki kitap olarak yayınlandı. Ve aşağı yukarı şiirlerinin %50'sini 60'ını çevirdim. Aslında zamanım olsa hepsini çeviririm yani, o kadar.
5: Eminim ondan.
6: Evet. Onun için öyle bir ödül var, Humboldt Prison. Aslında bir heykel. Orada yaşayan, yine aynı yörede yaşayan bir heykeltıraş. Her iki yılda bir özel bir heykel yapıyor. O heykeli alıyorsun. Bir de çok küçük bir para ödülü de var yanında.
5: Harika.
6: Evet.
5: Tebrik ederim. Yani ben çok gururlandım. Hatta ödül konu, yani ödülden mi söz etmiştin, böyle bir ödül verilecekti. Hatta alacaksın diye konuşmuştuk Kadıköy'de. Ortak arkadaşımız Onur Güneş Ayaz, sen, ben yemek yerken bir akşam. Haber gelince çok mutlu oldum. O yüzden de yani dinleyicilerimize de duyurmaktan ötürü çok çok çok sevinçliyim. Çok hak edilmiş bir ödül. Çünkü yani sen diyalektlere kafayı takmış.
6: Evet. Yani şimdi ben çok... Norveç'te şansıma, evet. Ben diyalekt konuşan çok arkadaşım oldu. Şimdi genellikle Oslo'da herkes aşağı yukarı Oslo diyalekti denilen Danimarkacı etkisinde olan standart bir Norveççe konuşuyor. Ama ben edebiyata falan meraklı olduğum için ve edebiyat çevresinde arkadaşlar edindim. İşte o zaman Norveç'te edebiyat deyince diyalektlerle uğraşman gerektiğini anlıyorsun. Çünkü gerçekten Norveç'te çok ciddi bir taşra edebiyatı var. Ve bana bu şiirler gösterildi, hiçbir şey anlamadım gerçekten. Yani benim öğrendiğim dille bu adamın dilinin alakası yoktu. O zaman başladım düşünmeye, bu niye böyle diye. Ve şunu anladım ki diyalekt diye bizim anladığımız şey, hani bizim derleme sözlüğünde gördüğümüz sözcüklerle aslında kullanılan çok özel, ancak o bölgede yaşayanların anlayabileceği bir kullanım değil, sözcüklerle oluşan. Fakat Norveçlilerin ilginç bir şekilde çok iyi anladığı. Çünkü Norveçlilerin kafası başka türlü çalışıyor. Bunu bir kültürel zenginlik olarak gördükleri için. Hatta benim mesela o zamanki kız arkadaşım şey taşırdı yani. Diyalekt konuş, Norveçli ol diye bir şey taşırdı.

0: Pardon, rozet.
1: Rozet, evet. Yani orada böyle bir çok yani zorunlu tutuyorlar. Mesela radyo yayınlarında filan diyalek kullanılması zorunlu. Ve belirli oranda kullanılması zorunlu. Ona göre spikerler seçiliyor falan. Ve bunun tabii edebiyatta da yansıması var. Ben o zamanlar bu işe kafayı yordum ama şimdi çok daha iyi anlıyorum. Çünkü bizim Öztürkçe hareketine çok benziyor.
0: Evet. Sen aslında doktorasını Foucault ve sosyolojik özne ilişkisine yazdığın tezle ODTÜ'de sosyoloji bölümünden mezun olup.
1: Ya aslında Norveç'te yazdığım tez yok şeyine oturmadı yani o zaman tanımıyordu dereceleri. Mecburen ODTÜ'de ikinci bir tane yazmak zorunda kaldım yani ilginç bir şekilde.
0: Ama Norveç hikayesi yani Norveççe çeviriler yani ona gelmek istiyorum ama bir Norveç hikayen var. O nasıl başladı? Sen burada
1: ya ben okuduğun... ODTÜ öğrencisiyim. Sonra Boğaziçi'ne master yapıyordum. Ondan sonra yıl 84 Türkiye'den bir sürü insan gitmek istiyor. Ben de Amerika'ya bir sürü yere başvurdum. Onlardan 13 tane burs geldi Amerika'dan aslında.
0: Harika.
1: Ama Norveç'ten de geldi ve Avrupa'da kalayım. Ondan sonra işte bir de Ser'de ODTÜ'lük var, solculuk var filan. Ne olursa olsun orada işte solcular var falan filan diye. Biz bir grup öğrenci o şeyden Boğaziçi'nden gittik ve ilginç bir şekilde NATO bursuydu bu.
0: Gerçekten.
1: Evet. Yani Norveç hükümeti NATO flank deniyor ya hani kanat. İki kanat ülkesi. Norveç bir kanat, Türkiye bir kanat. Kanat şeyi bu 1986'da Özal şeye başvurunca Avrupa Birliği üyeliğine kalkan bir burs. Biz son şeyle biz öyle gittim.
0: Harika.
1: Ve orada sosyoloji okudum.
0: Kaç sene kaldın? Uzun kaldın sen Norveç'te.
1: 7 yıl.
0: Evet. Peki ilk çeviri işi nasıl doğdu? Yani ilk çevirin ne? Sonra çevirmenlik nasıl başladı? Aynı zamanda akademisyenlik tabii devam ediyor.
1: Ya benim şöyle bir şansım oldu. Ben ODTÜ'de okurken benim okuduğum sınıfta bir sürü edebiyatçı vardı. İşte mesela çok yakın arkadaşım Haydar Ergülen de bizim sınıftaydı filan. Ve ben o zaman çok şiire filan da meraklıydım. Ama ben genel olarak dünya şiirine çok meraklıydım. Yani bir de ODTÜ kütüphanesinin olanakları da çok iyi olduğu için gerçekten bir sürü yabancı şey okuyabiliyordum, şiir okuyordum. Çok şaşırıyordum çünkü Türk şiirine olmayan birçok tema var ve çok farklı, çok zengin bir şey dünya şiiri. O zaman da İngilizceden çeviriler yapıyordum aslında. Hatta Norveç'e gittiğimde de İngilizceden çeviriler yaptım. Yani çeviriyi çok seviyorum. Hani şiir yazmayı da seviyorum ama çevirmeyi de çok seviyorum. Çünkü çevirmek de aslında bir tür yazmak demek. Hatta Norveççesi çeviri değil. Yendikte diyorlar. Yani yeniden şiirleştiren. Fiili bile farklı yani. Çevirmen olmuyorsun, şiirleştiren olan.
0: Şiir türüne özel olarak mı bu kavramı söylüyor? Evet.
1: Yani iyiymiş, birisinden bahsederken hani birisinden çevirmen diye bahsediyorsun. Birinden bahsederken de şiirleştiren ya da
0: yeniden şiirleştiren gibi. Evet. Çok önemli bir bence kavramsal şey nüans mı demek lazım. Harika. Peki Vesos'la ve onun şiir dünyasıyla karşılaşma nasıl
1: oldu? Şöyle oldu. Aslında işte ben çok yakın arkadaşlarım Norveç Dili Edebiyatı öğrencileri oldu. Ben meraklı olduğum için hani ve bir sürü de şairle tanıştım. Onların çoğu şu anda ünlü. İşte gidiyorsun o onunla arkadaş çevresi. O zaman henüz yeni girmişler şey dünyasına, şiir dünyasına. 20'li yaşlarında insanlar ki onların bir kısmı şu anda hani bayağı hani established yerleşik şairler oldular. Onlara soruyordum ne okuyayım diye. Bana söyledikleri şairlerin çoğu işte yeni Norveççe yazan yani taşra dilini yazan şairlerdi ve ben o zamandan beri kafaya taktım çünkü bize onu öğretmiyorlardı.
0: Belki burada şeye girebiliriz. Çok araya girdiğim için özür diliyorum ama hani yeni Norveççe eski Norveççe farkını
1: eski Norveççe değil
0: ama
1: onun adı
0: o aslında evet
1: Danca ama artık yani eskiden onu şimdi Danimarkalılar burayı bir türlü sömürgeleştirdikten sonra tabii kültürel olarak da sömürgeleştirmişler. Kendi dilleriyle ondan sonra kültürleriyle bu çok uzun süren bir süreç. Yani 1300'lerde falan veba gelince Norveç'e biliyorsunuz veba böyle yavaş yavaş
0: tabii.
1: Avrupa'yı şey yapıyor, geziniyor. Norveç'te bütün soylu kral ailesini ve soyluları öldürünce mecburen Danimarka'dan soyluluk ve kral getirmişler. Şimdi Danimarkaca ile Norveççe hem yakın hem uzak yani sonuç olarak ve Danimarkaca bir türlü standart dil haline gelmiş. Yıllarca da sürmüş bu. Yani mesela Hamsun'u okurken şu anda bakınca, çünkü eski bir yazar o, neredeyse Danimarkaca gibi yazıyor. Ama gramer olarak Danimarkaca gibi yazıyor. İçindeki sözcükler, kalıplar falan Norveççe. Ya yani Norveçlerin bir dili var ve bu dil aslında şeyde muhafaza edilmiş, çevre kültüründe, taşra dediğim o aslında. Ama merkezde ve büyük şehirlerde zaten 3 tane filan 4 tane büyük şehir var. Oralarda bu Norveççe şey Danimarkaca eskisindeki dil yerleşmiş. Onun adını da daha sonra özgürlüklerini kazandıktan sonra Bokmål yani kitap dili diyorlar. Öbür dil, yeni bir dil yaratmışlar. Bu dil aslında Öztürkçe'ye çok benziyor. Çünkü toplama bir dil aslında. Yani birçok diyalektin aslında gramer, çünkü farklı yazılıyor. Yani şöyle söyleyeyim, Norveç'in iki tane resmi adı var. Birisi Norge, birisi Noreg.
0: Yani Noreg hangisi?
1: Yeni Norveççe.
0: Yeni Norveç.
1: Norge şey olan, yani mesela İstanbul'un adı Norveççe'de ikisine farklı. Birinde Miklagor, öbüründe Miklagar. Yani aslında Viking diline çok yakın. Batı bölgelerinde yaşayan, oralar dağlık, tepelik, fiyortlarla dolu olduğu için o dil çok iyi muhafaza edilmiş. Ama esas Viking dilini arıyorsan Danimarka, şey İzlanda'ya gideceksin. Çünkü İzlanda da yine şey yüzünden, veba yüzünden anlıyorlar ki korkunç bir şey bu. Kendilerini iyice izole ediyor onlar. Orada o dil muhafaza edilmiş. Yani İzlandaca aslında, hani biraz Borges gibi konuşayım, bütün İskandinav efsanelerinin hala muhafaza edilebildiği bir yer.
0: Hala.
1: Çok zor bir dil. Tamamen irregular çünkü. Hiç yani, çünkü 300 bin kişi olunca ezberliyorlar.
0: Evet.
1: Ama bir Norveçlinin, bir İsveçlinin, Danimarkalı'nın İzlandaca öğrenmesi neredeyse imkansız.
0: Ki bu İskandinav dilleri birbirine yakın yani. Mesela sen Danca anlarsın.
1: Anlamak da çevir edebiliyorum yani. Hani İsveççe, Danca'dan çok çeviri yaptım. Sorun yok ama işte bunlar regüle edilmiş, standartize edilmiş diller.
0: Bir de çok iç içe geçmişler. Yani hani biri işte orayı ele geçirmiş, onun himayesi altına girmiş falan. Yani en azından
1: Norveç. Hem o önemli, mesela Norveç'te televizyonu açıyorsun, İsveç televizyonu seyrediyorsun. İsveçler daha şeydirler. Yani Norveç hani o post kolonyal bir şey var orada. Yani onlar dert etmiyorlar. Mesela İsveç televizyonu seyretmeyi. İsveçlerin umurunda değil. Norveç televizyonu seyretmez onlar. Ya da Danimarkacayı Norveçliler çok iyi anlar. Danimarkalılar İsveççe ile Norveççeyi ayıramaz bile. Yani bu, nedir bu? Yani oralarında orada gerilim aslında İsveç'le Danimarka arasında. Norveç biraz hani şey gibi. Hani arada kalmış küçük çocuk kardeş gibi.
0: Sonra Vesos tabii o dille yazdığı için, eski dille yazdığı için.
1: Şimdi şöyle oldu. Vesos'un bir İngilizce çeviri kitabını buldum. Ondan sonra yani İngilizceden okudum önce. Yani iki dilliydi. Sonra o dili çok merak ettim tabii yani. Ve ondan sonra yeni Norveççe'ye kafayı taktım ben. Ama mesela Bergen'de okumuş olsaydım yeni Norveççe'yi daha rahat öğrenirdim. Çünkü oralarda yeni Norveççe'ye yakın bir şeyler konuşuyor. Aslında Bergen diyalekti çok konservatif bir Bokmål ama etrafı şey dolu, yeni Norveççe konuşan dolu. Yani biraz yaşadığın şeye bağlı. Ama benim mesela bir de şöyle, tabii sosyolojik olarak mesela çoğu kız arkadaşın Oslolu olmuyor, Oslo'ya gelenler oluyor. Yani taşralı oluyor. Onlar da diyalek konuşuyorlar filan. Yani diyaleklerle zaman içinde şey oluyorsun. Aşina.
0: Aşina oluyorsun. Peki senin bu onun şeylerin Türkçe'ye kazandırmayı iten o ilk kıvılcım neydi?
1: Valla o zaman Üç Çiçek dergisi vardı. Ben de onun bir parçasıydım. Üç Çiçek'e çeviri yapmaya başladım ben. Hani İngilizcesi olan şairleri Vesos çevirdim ben çok erken bir dönemde. O çeviriler iyi değil ama çevirmişim yani. Şimdiki gibi değil, bakıyorum yani o çevirilerle şimdi yaptıklarıma. Ben çok hevesliydim yani. Çok hevesliydim, çok çevirdim. Çünkü çok güzel bir şiir. Gerçekten bizim şiirle çok alakası yok. Evet. Yani kültürel kodları anlamında. Mesela Vesos'ta bir tehlikeli ve kötücül olabilecek bir doğa içinde yaşayan bir varoluş her zaman öne çıkar. Evet. Bütün şiirlerinde o korkuyu, o endişeyi ve o uzlaşma gereğini. Sen onu yenemezsin zaten. Evet. Mesela bu bambaşka bir tema. Hani bizde kötülüğün kaynağı doğa değildir. Bizde kötülüğün kaynağı başka insanlar, güçlerdir. Orada ise doğadır. Tabii. Ama Norveç doğasını görünce anlıyorsun. Özellikle onların yaşadığı yerlerde tabii.
0: Soğuk.
1: Soğuk işte, fiyortlar, soğuk. Sular,
0: çağlayan. Tekneyle bir yerden bir yere geçiliyor. Evet. Çağlayanlar. Doğa mücadele etmen gereken ama aynı zamanda barışman da gereken. Hani iyi geçinmen gereken de bir varlık.
1: Evet, aynen öyle. Bu biraz hani Orta Asya'daki Türklerin o tuvaların filan. Tuhaf hani şey boğaz müzikleri falan var. O acayip sesler çıkarıyorlar. Evet. Çünkü o güçler daha güçlü. Onlarla hep uzlaşmaya çalışıyorsun. Biz de uzlaşmaya çalışıyoruz sosyolojik olarak ama bizimki işte kötü oluyor. Yani politikacıyla uzlaşmaya çalışıyorsun. Şeyle yani. Hani neyse oralara girmeyeyim ama orada doğayla uzlaşman lazım.
0: Tabii. Belki o hani İskandinav demokrasisinin ruhunu veren özelliklerden bir tanesi de olabilir. Şöyle hem çok yalnızsın hem de yalnız insanların birbirine ulaşması gerektiğinin farkındasın. Aynen. Çünkü işte mücadele etmen gereken bir doğa var.
1: Bir ilkel sosyalizm aslında.
0: Evet,
1: bu konuda
0: bir kolektif yaşamı aslında zorlayan da koşullar
1: aynen.
0: var.
1: Bu konuda birkaç yani akademik çalışma vardır zaten. Yani İskandinav sosyal demokrasisi aslında eski pietizm dediğimiz çok koyu Hristiyanlığın, dayanışmacı Hristiyanlığın bir versiyonu olarak görülüyor. Mesela Alman sosyal demokrasisi gibi bir sosyal demokrasi değil oradaki. Hatta bu işte yani öyle kavramlar var ki yani Norveççe edebiyatında Janteloven falan gibi. Mesela çok zengin de olsan göstermemen gerekir, ayıptır. Norveçlerin böyle kodları var yani. Evet. Çünkü aslında çok Hristiyanlık, onun Hristiyanlığı bizim anladığımız Hristiyanlıktan çok böyle Viking kültürüyle harmanlaşmış biraz pagan bir şey. Ve bütün bu şiirlerde bunlar gezinir biliyor musunuz? Yani aslında hafif doğa dışı yaratıklar, yani o ruhlar falan yani çok değişik bir şiir.
0: Muhtemelen coğrafyanın işte gökyüzünün bulutların hareketinden mesela İskoçya tarafında da hani çok yoğundur o hayaletler, anlatılar, geziler, yürüyüşler yapılır falan.
1: Valla ben okumadım ama tahminim o ki Güney Sibirya'daki Türkik Moğol şiirinde de bunların hepsinin olduğunu ben düşünüyorum.
0: Olabilir.
1: Okumadığım için ama ben sadece varsayımsal olarak olması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü çok anlaşılır bir şey. Zor bir doğa ve onun içinde var olmak o kadar zor bir doğa ki aslında. Tabii. Yani Norveç'i yani sen de gördün biliyorsun. Küçük fiyortlarda küçük paketlerde yaşayabiliyorlar. Tabii. Yani her yer çünkü falez. Yani
0: kilometrelerce gidiyorsun belki bir ev var. Yine gidiyorsun bir ev var. Yani karşına çıkacak hayvan minik bir geyik değil. Belki çok daha büyük bir şey yolda karşına çıkabilir.
1: İşte balık mesela onları kurtarıyor filan. Yani onları kurtaran o tip şeyler.
0: Ben değişim öğrencisi olarak Finlandiya'ya gitmiştim. Yanında kaldığım ailedeki baba bana biraz anlattı. O zaman daha yaşım küçük, 17'lerde falanım. Dedi ki hiçbir zaman dedi bizim işte omzumuza meyvesi düşecek bir Hindistan cevizi ağacımız olmadı. Bizim onu ekmemiz, biçmemiz, yetiştirmemiz
1: olmadı.
0: Gerekti. Evet yani bir arada olup hani işte o doğaya karşı ve biraz da işte var etmek yani birlikte yaşamak konusunda benim hiç unutmadığım anekdotlardan bir tanesidir. Norveç küçücük de bir ülke tüm o zor koşullarına
1: çok
0: rağmen.
1: Çok büyük aslında.
0: Yani evet.
1: Yani İtalya'ya yakın
0: uzun,
1: boyu biliyor musun?
0: Evet.
1: Yani çok küçük bir nüfusun çok büyük bir coğrafyada yaşadığı bir yer.
0: Ama işte nüfus az ama hani böyle bir ülkeden nasıl oluyor da bu kadar edebiyatçı çıkıyor?
1: Valla işte orada bu sosyalizmin ya da sosyal demokrasinin şeylerini görüyorsun etkilerini. Nasıl anlatayım? Mesela benim çevirdiğim Haugen'in Ulvik diye küçük bir yerde yaşamış. Yaşadığı zaman nüfusu 900 şu anda da 875 bine yani. Ama öyle bir kütüphane sistemleri var ki her şeyi getirtebilmiş. Yani Norveç'te mesela çok önem verilen şeyler kitap. kütüphane sistemleri. Yani o sistem çok iyi çalışmış. Yani bizim aslında hep konuştuğumuz işte köy enstitüleri, halk evleri falan filan, onların çalıştığı bir sistem düşün. Mesela Vesos Folkeskole diye bir okulda okumuş. Bu halk okulu ve bunlarda aslında sınav, mezuniyet falan yok. Evet. Sen ne öğrenmek istiyorsan, yeteneğin neyse onu yetiştiriyor ve hala mevcut bu sistem.
0: Ön sözünde yazıyorsun, o bir Danimarkalı bir
1: pedagog.
0: Pedagogdan evet. Esinlenerek yapılıyor. Evet.
1: Bütün İskandinavya'da var aslında.
0: Ki çok dar imkanlı bir aileden geliyor Vesos, değil mi? Çiftçi ailesi.
1: Yani dar demeyelim ama bir çiftçi ailesi. Hani çok böyle fakir olduklarını düşünmüyorum.
0: Ama evde kitap yok galiba.
1: Yok, var çok mı? Kitap okuyan bir aile. Yani şimdi biraz hani çiftçi diyoruz ama öyle bir aile değil. Okuyor herkes. Ve ama yani sonunda mesela Vesos'ta bir çiftlik alıp orada yaşıyor yani. Hani böyle çiftlik alıp da öyle büyük bir çiftlik falan da değil. Çok ilginç olan işte bu. Çok değer veriliyor. Yerel kültürle eşleşmek, onu muhafaza etmek, onu derinleştirmek. Yani aslında bütün fark burada.
0: Evet.
1: Yani bizde Öztürkçecilik ve mesela öyle bir yerel dile ilgi var ama onun kültürel kodlarını kullanan insanlar yok. Ve onun için de ağzımızda iğreti duruyor o kullandığımız sözcükler.
0: Aslında şöyle, Türkiye ile Norveç'in edebiyat alanında enteresan benzerlikleri var. Dil devrimi gibi.
1: Evet.
0: Ama sonuçları itibariyle çok farklılar.
1: İşte, evet, çok farklı. Yani çünkü orada yaşamış bu. Ve o dille yazmak bir zenginlik olarak görülmüş. Ve tabii aslında ben tabii bu tabii şahsi fikrim, en yüksek edebiyat türünün şiir olduğunu düşündüğüm için her zaman özellikle şairleri çok etkiliyor ve özellikle 1960'larda Oslo'da bir genç şair kuşağı var. Bunlara Profil dergisi çıkarıyor. Profil çevresi. Bunlar bu şiire, taşra şiirine aşık oluyorlar. Kelimenin tam anlamıyla. Ve onlar gidip mesela Olav Hauge'yi, yani benim daha önce çevirdiğim şairi falan, şeyi hani bir tür ne diyeyim, Mekke ziyareti gibi ara sıra ziyarete falan gidiyorlar. Yani o kadar değer veriliyor ki. Çünkü o kadar saf, o kadar nasıl söyleyeyim, kusursuz bir şiir aslında. Tuhaf bir şeyi var. Hem geleneksel şiirden yararlanıyor ama Hauge bütün dünya şiirini okuduğu için çok da modern bir şiir. Vesos'ta da aynı şey var. Yani temalar evrensel fakat dil tamamen yerel. Hani bu işi çok iyi çözüyorlar.
0: Harika. Bir de tabii şey, o taşra vurgusu çok önemli senin de söylediğin. Bu taşranın değerli oluşu belki bizdekinin aksine. Ve çoğu edebiyatçının taşra dilini kullanmasını ben biraz açmak istiyorum. Belki haftaya bunu açarız. Ama şöyle, senin çok da geniş bir tabii şey, müzik bilgin var, ders veriyorsun, caza ilgini biliyoruz. Şimdi ben senin her iki programda da bir parça çalmanı çok istiyorum, seçmeni ve nedenlerini de sorarak bu hafta ki parçayı acaba bize bir sunar mısın?
1: Tabii.
0: Anlatır mısın?
1: Ya şöyle, demin söylediğim o profil çevresi, yani bu işte Vesos'u şeyi Einar Ökland var, böyle çok önemli taşralı şairleri önemseyen ve Oslo kültürünü, Oslo'daki o şehir kültürünü entegre eden hareketin başında Jan Erik Volt diye bir şair var. Hala yaşıyor. Çok da ünlü ve çok bilinen bir şair. Biraz farklı bir şair bu. Çünkü biraz bizim Atilla İlhanvari bir karakteri var. Hani nasıl şiir matinaları falan var. Bu daha da onu geliştirmiş. Caza çok düşkün. Kendi şiirlerini Norveçli cazcılarla beraber icra ediyor. Bir sürü plan var yani. Ve o okuyor. Orada cazcılarda o okunan şiirin, metnin, anlam örgüsüne bakarak çalıyorlar. Yani böyle bir improvizasyon. Fakat adam ölümünden 3 ay önce alleme diyor, kalleme diyor, tamamen bir aşık olduğu Chet Baker'a rica ediyor ve Chet Baker'la bir kayıt yapıyorlar 1989'da.
0: Harika.
1: Ve orada kendi şiirlerini ve aslında başka şiirler de okuyor. Ve Chet Baker tabii Norveççe bilmiyor. Şimdi oradaki olay böyle farklı bir şeye dönüşüyor. Onun için ben bir tane Jan Erik Volt çalmak istiyorum. Çünkü Jan Erik Volt aslında bu taşra şiirini entegre eden adamların başında geliyor. Kendi kültürel kodlarını. O nedenle de Jan Erik Volt'un bir şeyini çalmak istiyorum. O bir ne diyeyim Chet Baker'la yaptığı albümden bir parça. Sonra da onu Türkçeleştirdim. Onu okumak isterim.
0: Harika. Onu çaldıktan sonra mı okuyalım? Yoksa okuduktan sonra?
1: Ya aslında bence çok böyle bir girip şey yapalım sonra okuyalım. Çünkü zaten Norveççe gidecek, hiç olmazsa nasıl bir şey olduğunu bir duyalım.
0: Tamam.
1: Hani ben okuduğum zaman şiir de ortaya çıkacaktır.
0: O zaman onu önce dinleyelim, sonra da şiiri senden dinleyelim.

0: ville stå opp om morgenen. Ikke klare løfte foten fra fortauet. Ikke komme fri fra det samme stikk i brystet som i går, i forgårs, dagen før der igjen. Hver gang du passerer de og de stedene i byen, de og de landskap i sjelen, de og de navn på hva det var du mistet. En kropp, en latter, en letthet, et blikk og møte.
1: Evet, şimdi hani duyalım diye ben şey yaptım ama buradaki metin şu. Ayrıca bu metni kendisi de İngilizce olarak da okuyup Telemark Blues diye bir albümde de kendisi çevirmiş. Adı şu şiirin: Evet şakımaz kuşlar. Geldiğinde keder yoktur, olmaz lisanı. Bir karanlık, bir yokluk, bir hasrettir. Vardır birçok sıfatı. Lakin keder değil hiçbiri. Kalkmak istememek sabahları, taşımaktır kederi. Kaldıramamak ayağı kaldırımdan, kaçamamak kalbe saplanan aynı hançerden, dünkü, önceki, iki gün önceki gibi, onlar her geçtiğinde önünden, ve şehirdeki mekan ve gönüldeki manzaralardan, onlardan ve isimlerinden kaybettiklerinin. Bir beden, bir gülüş, bir huzurdan, karşılaşmak bir an, var mıdır bir adı gözlerin, Oscar mıdır, Katinka mıdır? O veya K'nın yok olması anlaşılamaz, anlaşılamaz, anlaşılamaz mıdır? Bunun bir adı var mıdır? K veya O koymayacak bir daha ellerini alnına asla, kıvranırken acı içinde. Bunun bir adı var mıdır? Evet, şakımaz kuşlar, biz bu Kur'an'la deriz keder. Sürer nadiren 7 yıldan fazla.
2: Çok güzel. Şarkıda, şiirde.
1: Evet.
2: Tam burada nokta virgülü koyup evet, haftaya devam etmek üzere programı kapayacağım. Ama şununla açalım istiyorum unutmadan. Caz ve Norveç edebiyatı, sesler, buradan bir devam edebiliriz ve sonra tekrar Vesos'a dönebiliriz.
1: Tamam.
2: Harika. Haftaya görüşmek üzere.
3: Dünyayı çevirenler. Çevirmenlerin dilinden usta yazarlar. Hazırlayan ve sunan Didem Bayındır.
4: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Başar Muluğa teşekkür ederiz.
5: Güzel günler göreceğiz çocuklar. Güneşli günler göreceğiz. Motorları maviliklere süreceğiz çocuklar. Işıklı maviliklere süreceğiz. Açtık mıydı hele bir son vitesi, adedi devir motorun sesi. Uy çocuklar, kim bilir ne harikuladedir 300 kilometre giderken öpüşmesi.
6: Nazım Hikmet.
7: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Apaçık Radyo.
8: Yeşilçam Arkeolojisi.
9: Türk sineması ve Yeşilçam'ın besin kaynakları, emekçileri ve kıyıda köşede kalmış hikayeleri. Hazırlayan ve sunan Utku Uluer.
8: Çarşamba günleri 14'te Apaçık Radyo'da.
7: Apaçık Radyo.
10: Onarım Çağı. Adil geçiş için iklim istihdamı. Hazırlayan ve sunanlar Tuna Emren, Suda Simmeriç ve Özdeş Özbay.
8: Yeryüzünü onarmanın imkanlarını konuştuğumuz Onarım Çağı programına hoş geldiniz. Ben Suda Simmeriç.
11: Ben Özdeş Özbay.
12: Ben Tuna Emren.
8: Ve teknik masada da Feryal Kabil bize destek veriyor.
11: Bugünkü programımızda Söndür Ateşi, son 3 programdır, 4 programdır neredeyse konuştuğumuz o kitap Söndür Ateşi, Türkçe başlıklı Fight the Fire orijinal başlıklı kitabın yazarı ve aynı zamanda Güney Afrika ile İngiltere'de sendikaların yürüttüğü 1 million climate jobs kampanyası, yani 1 milyon iklim istihdamı kampanyası öncü aktivistlerinden ve yazar Jonathan Neal ile bugün bir söyleşi gerçekleştiriyoruz. Hi Jonathan.
8: Hoş geldin Jonathan. Bize katıldığın için teşekkür ederim.
2: Merhaba.
12: Merhaba, hoş geldiniz.
11: Here's our first question.
8: Şöyle başlayabiliriz. Bu kavramı pek bilmeyen dinleyicilerimiz için iklim işleri derken neyi kastediyorsunuz? Ve bu tarimi kullandığımızda ne tür işlerden bahsediyoruz?
13: Fosil yakıtlardan kaynaklanan tüm iklim emisyonlarını durdurmaya yönelik hükümet programlarından bahsediyoruz. Ve bu da pek çok farklı iş türü anlamına gelir. Ancak en önemli işler yenilenebilir enerji ve yenilenebilir elektrik üretimine yönelik işlerdir. Her ülkeyi rüzgar enerjisi, güneş enerjisi ve güneş gücüyle donatmalı, dağıtım ve paylaşım için şebekeler ve piller kurmalıyız. Böylece tüm yenilenebilir elektriğin ülkenin her yerine ulaşmasını sağlamalıyız. Mevcut tüm elektrik kullanımları, tüm ulaşım, tüm konut ısıtması ve endüstrideki tüm ısıtma malzemeleri için yeterli miktarda yenilenebilir elektrik, rüzgar ve güneş enerjisi üretmeliyiz. Bunu başarırsak, bunu yapabilirsek kömür, petrol ve doğalgaz kaynaklı iklim değişikliği emisyonlarının büyük çoğunluğunu durdurmuş oluruz. Fosil yakıtları durdurduk, bu herhangi bir ülkede 15 ila 20 yıl sürer ve bu sürenin sonunda fosil yakıtları kullanmayı tamamen bırakırız. Onları yasaklarız ve bu bir hükümet programıdır çünkü sadece hükümetin parası vardır. Siyasi açıdan bunu ancak hükümet yapabilir. 30 yıldır şirketlerin ve piyasanın bunu yapmasını bekliyoruz ama onlar bunu yapmadılar. Bu işleri yapan insanlar için ne tür işler olabilir? Bunlar, bu işlerin yarısından fazlası endüstriyel işler, fabrika işleri olacak. Rüzgar enerjisi ve güneş enerjisi alanındaki işlerin çoğu makine imalatından ibarettir. Rüzgar türbinleri ve fotovoltaik paneller. Dolayısıyla işlerin yarısından fazlası fabrika işleri olacak. Daha da fazlası ise inşaat işleri olacak. Rüzgar santrallerini ve güneş enerjisi santrallerini fiilen kurmak ve şebekeyi, yani şebeke kablolarını döşemek gibi işler. Yani bunlar çoğunlukla mavi yakalı işler, işçi sınıfı işleri olacak. Ayrıca kadınların da bu işlere erişimde adil bir şansa sahip olmalarını sağlamalıyız. Muhtemelen en yaygın iki uzmanlık türü vasıflı işçiler ve elektrikçiler olacaktır. Çok büyük sayıda elektrikçiye ve vasıflı mühendise ihtiyacımız olacak. Ve tüm bunları yerine getirip tüm bu işleri tamamladığımızda, bunu uyguladığımız herhangi bir ülkede iklim değişikliğine yol açan emisyonları da durdurabiliriz. Ve bunu her ülkede yaparsak iklim değişikliğini tamamen durdurabiliriz.
12: Evet, hatta belki de demir yolu üretimi, pil üretimi ve bir tür otobüs ya da tramvay gibi şeyler. Bunlar da
2: dahil. Evet. Ama
12: yani toplu taşıma demek istedim bu arada.
2: Ama asıl önemli olan, yani asıl kilit nokta, otobüsleri ve kamyonları hareket ettirmek.
12: Elektrikle yani.
2: Ve arabalar ile trenlerin hepsini elektrikli hale getirmek. Ve o zaman aslında bence otobüs şirketlerine ve otomobil şirketlerine şöyle diyebilirsiniz. 2030'dan 2035'ten itibaren artık elektrikli arabalar diye bir ayrım olmayacak. Yani petrol ile çalışan arabalar, petrol ile çalışan kamyonlar ve petrol ile çalışan otobüsler olmayacak. Tüm yeni araçlar zaten elektrikli olmak zorunda.
8: Yani
13: Evet.
8: İkinci soruya geçecektim ama diğer soruyu bitirmediyseniz bekleyebilirsiniz.
13: Evet, tabii devam edelim.
8: Tamam. Peki hazırladığımız yeni program olan Onarım Çağı'nın ilk bölümünde kitabınızın genel çerçevesini tanıtmıştık. Kitabın adı Fight the Fire, Söndür Ateşi. Kitabın ana tezlerinden biri küresel karbon emisyonlarının azaltılmasını aynı zamanda çok sayıda iklim işinin de yaratabileceğidir. Hatta Birleşik Krallık'ta yaklaşık 1 milyon, Amerika Birleşik Devletleri'nin 8 milyon iklim işi olacağına dair tahminlerde bulunuyorsunuz. Peki bu rakamlara nasıl ulaştınız? Bu hesaplamaların arkasında hangi metodoloji yatıyor? Ya bu rakamlara nasıl ulaşıyorsunuz?
13: Her şeyden önce belirli bir ülke için hangi işlerin nasıl yapılması gerektiğini ve bunların nasıl yapılacağını siz belirlersiniz. Ardından iş teknik bir meseleye dönüşür. Birkaç farklı türde istatistiğe bakarsınız. Yani aşağıdan yukarıya istatistiklere bakarsınız. Örneğin büyük bir projede bu rüzgar türbinlerinin inşasında kaç iş pozisyonu olduğunu nereden öğrenebilirsiniz? Orada kaç işçi vardı? Bazen de tahminlere rastlarsınız bu konuda. Örneğin herhangi bir ülkede Rüzgar Enerjisi Endüstrisi Derneği'nin kaç işçi çalıştığına dair yani konusunda bir tahmini olur ve siz de bunu esas alırsınız. Bu rakamlar çok kesin değildir. Ancak elimizdeki en iyi veriler bunlardır. Ardından ulusal düzeyde yukarıdan aşağı doğru bir değerlendirme yaparsınız. Yani geçen yıl bir ülkede kurulan yeni rüzgar enerjisi jeneratörlerinin yani rüzgar türbinlerinin sayısına bakarsınız. Rüzgar endüstrisindeki işçi sayısına bakarsınız ve bu rüzgar türbinlerinin bakımını yapan kaç işçi olduğunu inceler. Bunu birkaç farklı ülke içinde incelersiniz. Böylece olası rakamların aralığı hakkında bir fikir edinmeye başlarsınız. What the range of probable numbers is. And those statistics are also not very good. Bu istatistikler çok iyi değildir ancak biraz daha iyi olabilirler. Ardından farklı ülkelere bakarsınız, farklı ülkelerin ortalamasına bakarsınız. Üçüncü bir ülkede durumun nasıl olacağına dair daha iyi bir fikir edinmek istersiniz. Bunu yaptıktan sonra rakamların ne olacağına dair daha iyi bir fikir edinirsiniz. Ancak Güney Afrika ve İngiltere için hesaplanmasına katkıda bulunduğum, Norveç için gördüğüm ve benzeri rakamlar. Bu rakamlar artık güncelliğini yitirmiş durumda. Yeni iş sayısı hala çok, çok daha fazla olurdu. Ancak bu işler muhtemelen daha küçük ölçekli olurdu. Özellikle de güneş enerjisi altında çok büyük ilerlemeler kaydedildi. Yani Türkiye için bu rakamı bulmak üzere bir hesaplama yapacaksanız birinin bir ay boyunca uluslararası istatistikleri incelemesi, Türkiye'deki kişileri arayıp onlara soru sorması ve bunun gibi şeyler gerekecektir. Bu yaklaşık ortalama bir rakamdır. Çok sayı, ben bu işe başladığımda bu tür çalışmaların bir parçası olduğumda bu tahminleri yapan pek kimse yoktu. O yüzden elimden gelenin en iyisini yapıyordum. Artık pek çok farklı kuruluş var.
12: Ama siz bunu sendikalar adına yaptınız değil mi?
13: Bunu 6 sendika ile ülkedeki başlıca iklim değişikliği kampanyası arasındaki bir ittifak adına yaptım. Yani sendikalar ve bir çevre kampanyası arasında bir ittifak. Ve ama artık birçok farklı kuruluş istihdam raporları hazırlarken bu tahminleri yapıyor. So we have much more information. Artık elimizde çok daha fazla bilgi var.
2: Böylesi daha iyi.
14: Well, okay. Then the idea of climate jobs offers the labor.
12: Peki o zaman iklim işleri fikri işçi hareketine işçilerin kendi çıkarları açısından iklim krizine müdahale etme imkanı sunuyor. Şimdiye kadar dünya çapında ne tür iklim işleri kampanyaları geliştirildi? Size sormak istediğim şey bu aslında ve bunlardan hangileri somut başarılar elde etti ya da önemli kazanımlar sağlamış oldu?
8: Ya da sağladılar mı?
13: Ve bir bakıma evet, bir bakıma hayır tabii. Başarılar var. Çeşitli ülkelerde kampanyalar düzenlendi. İngiltere'deki kendi kampanyamız, Norveç'teki kampanya, Güney Afrika'daki kampanya ve Amerika Birleşik Devletleri'nde farklı bir şekilde yürütülen kampanya. Bu kampanyalar fikrin yayılmasında önemli bir rol oynadı. Ve birçok sendikayı bu fikri kabul etmeye ikna ettik. Örneğin bu fikir İngiltere'de sendika hareketinde çok çok iyi biliniyor. And it's very well known in several countries on the left. Ve sol kesimin güçlü olduğu, solun güçlü olduğu birçok ülkede çok da iyi biliniyor. Ancak bu insanların fikri kabul etmesini sağlamak, böylece insanların bu fikrin varlığından haberdar olmalarını da sağlamaktır. Bu dünyada gerçek bir başarı sayılmaz. Bazı yerlerde başarı daha belirgin, daha fazla. Norveç'te yıllık bir konferans düzenleniyor. Başbakanın katılmak zorunda olduğu bir konferans. Muhafazakar bir başbakan olsa bile, bu fikri sevmese bile katılıyor. Başbakanın gelmesi gerekiyor. Bu hareketin böylesine bir etkisi var. Çünkü Norveç'te sendikalar ve kilise tarafından destekleniyor. Her ikisi de Norveç'te çok önemli. Ayrıca Amerika Birleşik Devletleri'nde sahada önemli projeler var. 2015 yılında da ülkenin birçok yerinde sendikalardan çok güçlü bir destek almıştık. Yani bunların hiçbiri bir zafer sayılmaz. Ama en çok yaklaştığımız iki yer var. İngiltere'de 2019 seçimlerinde, seçimden hemen önce İşçi Partisi'ndeki gençler, partinin kongresinde iklimle ilgili istihdam ve büyük bir iklim istihdam programını kabul etmesini sağladılar. Sonra İşçi Partisi seçimi kaybetti.
12: Muhtemelen bu yüzden değildir.
13: Bu yüzden değil, hayır. Tam tersine, kampanyaya yardımcı olduğu 2020'de Filipinler Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde iki adaydan biri, Filipinler'deki sendika lideriyle seçilmesi halinde bir iklim istihdam programı başlatacağı konusunda anlaştı. Bu resmi seçim kampanyasında yer aldı, ancak o da kaybetti.
12: Kaçırılmış fırsatlar yani.
13: Kaçırılan fırsatlar. En fazla bu kadar yaklaşabildik bence, ama şu anki durum 2-3 önemli açıdan çok farklı. Birincisi, küresel iklim hareketi Donald Trump yüzünden çok kötü bir durumda. Ama aynı zamanda iklim hareketinin pek çok kesimi gerçekten kazanma umudunu yitirmiş durumda. Tüm büyük STK'lar, yerleşik çevreciler ve benzeri kesimler aslında bunun gerçekleşeceğini kabul ediyorlar. Bu da hareketimizin zayıf olduğu anlamına geliyor. İkinci nokta ise iklim değişikliğinin beklediğimizden çok daha hızlı gerçekleşiyor olması. Beklediğimizden çok daha erken bir zamanda 1,5 dereceye ulaştık. Etkileri de beklediğimizden çok daha kötü. Bazı ülkeler şimdiden gıda konusunda umutsuz sorunlarla karşı karşıya. Yani süreç çok daha kötü. Dünyanın neresine gidersem gideyim, insanlar bana bu konudan bahsediyor. Çünkü havanın daha sıcak olduğunu görebiliyorlar. Dolayısıyla bu konuda bir şeyler yapma ihtiyacı çok hızlı bir şekilde artıyor ve bunun ekonomik etkileri de hızlı artıyor. Yani çok zayıf durumdayız. Sorun giderek büyüyor. Teknoloji ise giderek daha ucuz ve verimli hale geliyor. Bence stratejimizde ve taktiklerimizde bir değişiklik yapmamız gerekiyor. Bu büyük bir sorun. Ve bir hareket olarak bunu anlamaya ve anlatmaya çalışarak yol aldık.
12: Evet.
13: Farkındalık yaratmak için ve bu konuda başarılı olduk. Artık dünya neler olup bittiğini biliyor. İkinci olarak, hükümetlerden harekete geçmelerini istedik. Ancak onlara ne yapmaları gerektiği konusunda somut bir talimat vermedik. Onların yaptığı şey bize gelecekle ilgili sözler vermek ve sonra bu sözleri tutmamak. Greta'nın da dediği gibi boş laflar. Gelecekle ilgili yalan üstüne yalan söylüyorlar. Bunun piyasa tarafından çözüleceğini söylüyorlar ama iş o noktaya gelince 30 yıldır bunu bekliyoruz. Piyasa tarafından çözülmüyor. O yüzden hükümetlerin bunu yapmasına, gerçekten yapmasına ihtiyacımız var. Farkındalık ya da hadi bir şeyler yapın diyen kampanyalar değil. Özellikle iklimle ilgili işler diyen kampanyalara ihtiyacımız var. Kampanya yürüttüğümüz her ülke için bunun ne anlama geldiğine dair ayrıntılı bir açıklamamız var. Ve bunu yapacak hükümetler arıyoruz. Kampanya yürütmenin ve örgütlenmenin yollarını arıyoruz. Ve elimizden geldiğince bunu yapacak siyasi partiler arıyoruz. Bazı ülkelerde bunlar hali hazırda var olan ve ciddiye alınan siyasi partiler olabilir. Diğer ülkelerde ise yeni siyasi partiler olabilir. Ancak tabii yeni siyasi partiler de ortaya çıkıyor. Öte yandan Donald Trump'ın her cephede yenilgiye uğradığı da doğru. Her şeyden önce Donald Trump Jeffrey Epstein tarafından istismara uğrayan kadınlar tarafından köşeye sıkıştırıldı mesela. Bu kadınlar gerçeği talep ediyorlar ve kazanıyorlar ve bu Donald Trump'ı mahvedecek. Ama o zaten İran konusunda çoktan kaybetti. Grönland konusunda çoktan kaybetti. Kontrolü kaybediyor. Belirgin bir şekilde görebilirsiniz. Bu dünyada muazzam bir siyasi alan açacak ve iklim konusunda da bir alan yaratacak. Bu yüzden bence şimdi somut olmanın, belirli bir talep listesi için mücadele etmenin ve hükümetlerin bunları yerine getirmesini beklemenin tam zamanı. Anlatabildim mi?
12: Evet ve bu bağlamda sadece iki kampanya görüyoruz. Bunlardan biri daha önce bahsettiğimiz gibi iklim işleri kampanyası, senin de içerisinde olduğun. Diğeri ise enerji demokrasi için sendikalar. Kitabınızda da bunlardan aslında bahsetmiştiniz. Önümüzdeki haftalarda Sean Sweeney'i de davet etmek istiyoruz bu programa zaten. Onunla birkaç hafta önce İstanbul'da çalışmıştık. Bildiğiniz gibi bu yıl COP31 Antalya'da düzenlenecek.
13: Harika.
12: Ve şimdi TÜET alternatif zirvede, yani halkın iklim zirvesi kapsamında 3 günlük bir sendikalar meclisi düzenlemeye karar verdi. Yani bu en azından Türkiye'de bir ilk olacak bu anlamıyla.
13: Harika.
12: Evet, Türkiye'de sendikalar da bu kampanyaya katılabilecek bu şekilde. Dolayısıyla enerji demokrasisi hakkında konuşacağız ve umarız biz de orada bu toplantıda oluruz. Ayrıca iklim işleri hakkında da konuşmayı umuyoruz. Sendikalar için somut talepler de gündeme gelecek bu toplantılarda. Merak ediyorum da iklim işleriyle enerji demokrasi kampanyaları arasındaki ilişki nedir? Yani bu kampanyalar arasında herhangi bir bağlantı var mı?
13: Her ülkede kişisel ilişkiler vardır ve Sean Sweeney çok iyi bir insan ve işine çok bağlı.
12: Evet.
13: Yani bu var. Ama bu iki hareket paralel ilerliyor. Birbiriyle ilişkili şeyler yapıyorlar ama aynı şey değiller. TÜED'in yaptığı şey kamu enerjisi için kampanya yürütmektir. Ve bu amaçla enerji sektöründeki sendikaları bir araya getiriyor. Bu kesinlikle çok önemli. Bunu başaramazsak iklim değişikliğini durduramayız. Ama bu iklim değişikliğini durdurmakla aynı şey değil. Climate Jobs'un yaklaşımı ise bizim başlangıç noktamız. Bu hareket hem sendikacı hem de çevreci olan kişiler tarafından farklı ülkelerde başlatıldı. Ama bizim amacımız sadece enerji sektöründeki sendikaları örgütlemek değil. Elimizden geldiğince tüm sendikaları, öğrencileri, çiftçileri, meslek odalarını, kısacası elimizden geldiğince herkesi örgütlemek.
15: To be more inclusive. Daha kapsayıcı olmak, yani çünkü bu herkes için bir mücadele.
13: Daha fazla güce sahip olmak için. Daha kapsayıcı olursak daha fazla güce sahip oluruz. Bu o kadar büyük bir mesele ki halkın çoğunluğunun desteğine ihtiyacımız olacak.
15: Tabii ki de. Bu arada COP31'den bahsetmişken bu yıl Antalya'da gerçekleşmesi bekleniyor. Özellikle bu yıl bizim için bu konuda bir kampanya başlatacak olursak, bugün Türkiye'de iklimle ilgili işler kampanyası sizce nereden başlamalı? Hangi talepler, hangi sektörler ya da öncelikler bu konuda odaklanmak için en önemli olacak?
13: Tamam, öncelikle bu yıl bir kampanya düzenlenmesi fikrine gelince evet defalarca kez evet, harika, COP için orada olacağım.
15: Çok iyi.
13: Nereye odaklanmalı? Ben yenilenebilir enerji, ulusal elektrik şebekesi, piller ve diğer depolama türlerini kurmakla görevli bir devlet kurumuna odaklanırdım muhtemelen. Ve bunun mümkün olduğunca çabuk başlaması gerekirdi. Ben bunu ele alırdım çünkü işlerin ve çalışmaların çoğu bu konuda. Bir kere Türkiye'de şu anda elektriğe harcadığınız enerjinin 4 katı kadar enerjiye ihtiyacınız olacak. Yani elektrik alanında muazzam bir gelişme söz konusu. Ve bunların hepsi yenilenebilir. Ayrıca bunu insanlara açıklamak, tüm farklı iş türlerini açıklamaktan daha kolay. Asıl farkı yaratacak olan bu işler olacak. İnsanlar bu argümanı çok basit bir şekilde anlayabilir. Siz de bunu çok basit bir şekilde ifade edebilirsiniz. Üstelik herkes hükümetin istese bunu yapabileceğini de biliyor. Hangi hükümetten bahsettiğimi söylemiyorum. Ne demek istediğimi anlıyor musunuz?
12: Ama burada bir sorunumuz var. Evet.
13: Aman tanrım, evet, bu sorunlar ülkede var.
12: Elbette. Mesele şu ki mesele şu ki şu anda hükümet bazı özel şirketlerin yeni güneş enerjisi fabrikaları ve pil fabrikaları açmasını destekliyor. Ama bunlar hükümete ait değiller, devlet, kamusal şirketler değiller. Yani sonuçta özel şirketler. Bunlar yaptıkları şey, hükümetin söylediği şey bu.
13: Hükümetin söylediği bu. Son iki gündür istatistiklere bakıyordum. Daha önce yapılanlara kıyasla çok çok daha büyük bir rakam. Yapılması gerekenlere kıyasla ise çok çok yetersiz. Ayrıca bu paranın Türkiye dışına çıkmasına da neden oluyor. Yenilenebilir enerji konusunda en önemli nokta rüzgar türbinleri ülkede üretebilmektir. Güneş panellerini de ülkede üretebilmektir. Çünkü şu anda olan şey fosil yakıtları başka yerlerden, başka ülkelerden almak için paranın Türkiye dışına çıkmasıdır. Bu sayede istihdamı Türkiye'ye kazandırabiliriz ve bu hükümetin yaptıkları ve rakamlarla ilgili de bir tartışmadır aynı zamanda. Eğer size yardımcı olacaksa bu konuda daha fazla araştırma yapabilirim, ancak Türkçe okuyamıyorum, bu bir problem olabilir. Ama yine de rakamlarla ilgili sorunun nerede olduğunu size gösterebilirim ve bence bu argümanı ortaya koymak için çok önemli.
15: Aslında bu çok iyi olabilir.
13: Evet. Diğer bir konuda belki de hangi sektörlere odaklanılacağı konusuyla bitirmek. Bence mesele sadece sektörlerle sınırlı değil, sendikalara gidip İnsanların destekleyebileceği, örgütlerin oylayıp bunu destekleyeceğiz diyebileceği bir öneri sunmak da önemli. Ama bu öneriyi alıp sendikalara, meslek odalarına, üniversitelere ve okullara, öğrencilere, yerel toplantılara götürmek, destek oluşturmak ve fikri yaymak için gidebileceğin her yere götürmek, götürebilmek. Çoğu zaman
16: to take it everywhere you can to build up support and to have the idea so often
13: çoğu zaman
16: I come from a
13: Sendikalar, sol hareket ve savaş karşıtı hareketlerden gelen bir geçmişim var, eklemek isterim. Ve bu hareketlerde sıklıkla yaptığımız şey bir talebimiz olması. Ancak bu talebi gerçekten kazanabileceğimizi düşünmüyoruz. İklim değişikliği konusunda ise bunu yapmak zorundayız. Bu yüzden çok büyük düşünmeliyiz. Ayrıca şunu da belirtmeliyiz ki bu Türkiye'deki insanlar için daha fazla iş imkanı anlamına gelecektir. Biz size nelerden vazgeçmeniz gerektiğini ve nelerden mahrum kalmanız gerektiğini söyleyen çevreciler değiliz. Biz bunun size daha iyi bir yaşam standardı sağlayabileceğini söyleyen çevrecileriz. Ama aynı zamanda her seferinde de şunu belirtmeliyiz. Bunu sadece Türkiye ya da İngiltere için değil, tüm dünya için yapıyoruz. Ve insanlığın geleceğini kurtarmaya çalışıyoruz. Yapmaya çalıştığımız şey işte bu kadar büyük ve bu program bunu başaracak. Hem de hemen başlıyor ve nerede bir atılım yaparsak, nerede önem kazanırsak, ister İngiltere'de, ister Türkiye'de, ister Amerika Birleşik Devletleri'nde, ister Hindistan'da olsun, nerede olursa olsun, bir ülkede atılım yaptığımızda bir sonraki ülkede atılım yapmak çok daha kolay hale gelir.
12: Aynen öyle. Peki Jonathan, bu röportaj için çok teşekkürler ve umarım COP31'de Antalya'da görüşürüz.
15: Evet, irtibatta kalacağız. İletişimde kalalım.
12: Tekrar çok teşekkürler.
15: Bye bye, görüşürüz.
13: Görüşürüz.
12: Bye bye.
11: Evet, Söndür Ateşi kitabının yazarı Jonathan Neal ile yaptığımız bu söyleşinin ardından Onarım Çağı programının sonuna geldik bu haftada. Haftaya salı saat 16'da Onarım Çağı programında görüşmek üzere. Hoşçakalın.
12: Hoşçakalın.
15: Hoşçakalın.
10: Onarım Çağı. Adil geçiş için iklim istihdamı. Hazırlayan ve sunanlar Tuna Emren, Suda Simmeriç ve Özdeş Özbay.
17: Yeah, we're happy that we do this interview with you. Can you tell us why did you start this action, this school strike? And what was your main message?
18: Bu okul grevi eylemine neden başladığını anlatabilir misin diye soruyor Açık Radyo adına Ümit Şahin. Mesajın neydi? O da diyor ki, bu eyleme başladım çünkü kimse hiçbir şey yapmıyordu. Varoluşsal bir krizle karşı karşıyaydık ama hiçbir şey olmuyordu. O zaman ben bir şeyler yapmak zorundayım diye düşündüm. Çünkü yapabileceğim şey neyse onu yapmak benim ahlaki sorumluluğum. Büyüdüğüm zaman geriye bakıp harekete geçmedim demek istemiyorum diyor. Ve sesimizin duyulur olmasını sağlamamız, değişim sağlamaya çalışmamız gerekiyor. Çünkü tehlikede olan bizim geleceğimiz diyor Greta Thunberg Katowice'de.
3: Apaçık Radyo.
10: Reklamlar.
19: Yaz sıcağına caz serinliği getiren festival İstanbul Caz Festivali 33. kez şehrin sevilen mekanlarında izleyiciyle buluşuyor. Marcus Miller, The Sacred Souls, Robert Plant, Caz Vapuru, Parklarda Caz ve daha fazlası 30 Haziran 13 Temmuz arasında İstanbul'da. Ayrıntılı bilgi caz.iksv.org'da. Apaçık Radyo katkılarıyla.
10: Reklamlar bitti.

0: Kadın erkek sorulmaz muhabbetin dilinde. Hakkın yarattığı her şey yerli yerinde. Bizim nazarımızda dişi erkek farkı yok. Eksiklik, noksanlık sizin görüşlerinizde.
1: Apaçık Radyo.
2: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Çağla Ormanlar Ok'a teşekkür ederiz.
3: Diğer Kam.
4: Daha iyi bir sosyal fayda ortamı için fikirler, tartışmalar, örnekler. Daha iyi bir sosyal fayda ortamı için fikirler, tartışmalar, örnekler.
3: Hazırlayan

0: Herkese merhaba. Ben Rauf Kösemen ve ortağım Damla Özler'le birliktesiniz. Apaçık Radyo'dasınız, diğer kamdasınız. Bir konuğumuz var. Semaver ve İş TÜSEV'den. İklim için filantropi konuşacağız. Hoş geldiniz. Merve mi diyeyim, Sema mı?
1: Merve'yi kullanıyorum Rauf. Çok teşekkür
0: Tamam.
1: ederim Rauf
0: Hoş geldiniz.
1: Damla. Hem davetiniz için hem de iklim için filantropini hareketini beraber konuşma fırsatını bize verdiğiniz için.
2: Merve, ben de hoş gelmiş, geldin demiş olayım ve hemen ilk sorumuzla başlayalım. Çünkü 25 dakikaya sıkışamayacak kocaman bir mesele var elimizde. Biraz aslında birkaç cümle TÜSEV'den bahsetsek ve filantrofi ile iklim nasıl bir araya geldi diye bağlasak.
1: Tabii ki memnuniyetle. Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı dinleyicileriniz tanıyordur ama tanımayanlar olabilir pek tabii ki. Eski bir vakıf, 1993 yılında kuruluyor. Üye bazlı bir vakıfız biz. Bir çatı örgüt gibi düşünebilirsiniz. Çok farklı uzmanlıkları bulunan sivil toplum kuruluşları bizim üyemiz. Bugün 79 tane üyemiz var. Biz aslında temel misyonumuz, amacımız sivil toplumun varlığını Türkiye'de güçlenerek sürdürebileceği elverişli bir ortamın gelişmesi için aslında çalışıyoruz. Dört tane farklı çalışma alanımız var, programımız var, bu şekilde kurgulayabiliriz. İlki aslında destekleyici yasal altyapı programı. Burada biz sivil topluma yönelik aslında mevzuat ve uygulamadan kaynaklanan sorunları tespit ediyoruz, iyi örnekleri değerliyoruz ve politika önerileri geliştiriyoruz. Aynı zamanda sivil toplumda stratejik bağışçılığın gelişmesi için kurumsal gelişim ve güçlenme alanlarında programında çalışıyoruz. Burada çok süre gelen bir bireysel bağışçılık raporumuz var, 20 yıldır yürüttüğümüz. Üçüncü başlığımız, program alanımız karşılıklı öğrenme ve dayanışma. Örneğin paylaşma günü gibi küresel hareketlerin Türkiye'de ülke koordinatörlüğünü yürütüyoruz ve sivil toplum kuruluşları arasındaki bilgi paylaşımı, işbirliği, dayanışma gibi konuları güçlendirmek için biz de bir köprü görevi görüyoruz. Son programımızda fikir liderliği ve uluslararası ilişkiler. Buradan şeye bağlayacağım Damla, soruna aslında iklim ve filantropiyi biz nasıl bir araya getirdik? Çok da kolay kolay beraber zikrettiğimiz konular değil. Tam da bu programımız altında aslında biz Türkiye'deki filantropi ve sivil toplum alanındaki bilgi üretimini hem destekliyoruz hem de uluslararası ağlarla bağlantıları güçlendiriyoruz. Küreseldeki bilgi ve deneyimi Türkiye'ye aktarmak için çeşitli çalışmalar yapıyoruz. TÜSEV de bu alanda aslında fikir liderliği yürütüp böyle bir köprü görevi, bir aslında bir tutkal görevi sivil toplumda görmek gibi bir misyonu var diyebiliriz. Biz de şimdi aslında iklim için filantropi bizim başlattığımız ya da uydurduğumuz bir hareket değil. Philanthropy for Climate isimli global bir hareket var. Biz de 16 Haziran'da çok da yakın bir tarihte Minerva Han'da bu hareketin yerelleşmiş versiyonunu, iklim için filantropi hareketini bir lansmanla kamuoyuna tanıttık. Çok da keyifli bir gündü. Yani böyle 90 kişi bizle birlikteydi. Canlı yayında da yayınladık, YouTube kanalımızda da erişilebilir. Bizim aslında temelde yani bu hareketi başlatmamızın sebebi şu oldu. Türkiye'deki sivil toplumun iklimle, iklim hareketiyle ilişkisini nasıl güçlendirebiliriz? Bu anlamda bir dönüm noktası gibi bizim için önemli. Çünkü biz TÜSEV olarak elverişli bir ortam için çalışan bir çatı kuruluşuz ve bu önem verdiğimiz bir çalışmamız. Çünkü iklim meselesini artık böyle daha tabiri de caizse ana akımlaştırmak, gündeme taşımak, bütün sivil toplum kuruluşları için gündemleştirmek. Şimdi tabii ki Türkiye'de muazzam güçlü bir iklim hareketi, iklim ağı, bu alanda çalışan çevre, iklim, ekoloji alanında çalışan çok önemli sivil toplum kuruluşları var. Ama iklim için filantropi hareketi başka bir şey, şu anlamda başka bir şey, kesişimsel bir yaklaşımı aslında getiriyor. Yani kesişimsel bir yaklaşımla sivil toplumun genel olarak iklim değişikliğiyle mücadele kapasitesini güçlendirmek istiyor. Kurumların ya sivil toplum kuruluşlarının, sivil alanın ekolojik dönüşümünü desteklemek istiyor. Ve farklı alanda çalışan, yani burada sağlık, eğitim, toplumsal cinsiyet eşitliği, insani yardım, hani her alanı düşünebilirsiniz. Bu alanda çalışan sivil toplum kuruluşlarında ortak etkisini aslında büyütmeyi amaçlıyor. Dolayısıyla biz şöyle diyebiliriz, yani sivil toplumun iklim gündemiyle biz daha güçlü bağlar kurmasını destekleyecek bir dönüşüm. Bir tarafıyla da aslında akran öğrenme alanını kurguladık diyebiliriz. Böyle bir ben de girizgah yapmış olayım.
0: İklim için filantropi ilan ettiğiniz hareketin bir takım taahhütleri var.

0: Şimdi böyle taahhüt deyince çok büyük bir şeyden söz ediyormuş gibi oluyoruz. Evet, büyük bir
1: Çok
0: şey.
1: doğru.
0: Evet, büyük bir şey ama son derece yalın aslında buradaki taahhütler. Eğitim ve öğrenme fırsatları yarat diye başlıyor ve devam ediyor. Kaynakları harekete geçir, perspektifine entegre et iklimi, finansal kararlarını verirken iklim dostu ol, faaliyet yürütürken çevresel etkisine bak ve bu etkiyi azalt, dayanışma alanları yarat ve gelişim için elde edilen sonuçları da paylaş. Yani katılımcı ol veya başkalarının da kullanabileceği hale getir diyor. Şimdi bunları kimden istiyoruz? Bu taahhütü kimler imzalıyor ve bu taahhüt karşılığında nasıl bir macera yaşıyorlar, nasıl bir yol haritası yaşıyorlar?
1: Çok güzel özetlediniz Rauf gerçekten. Biz şimdi bu hareketi Sabancı Vakfı desteğiyle TÜSEV'in yürütücülüğünde aslında yerelleştirdik. Globalde de yaklaşık 962 imzacısı olan, dünyada da İngiltere'den işte Portekiz, Güney Afrika, Fransa, İspanya, Brezilya gibi aslında ya da Arap bölgesi, Karayipler gibi bölgesel taahhütlerin olduğu bir küresel bir ağın parçası oluyoruz. Biz de tam da burada bu 7 ilkeyi saydınız ya. Bu aslında bizim globaldeki hareketi yerelleştirdiğimiz iklim değişikliğiyle mücadele için Türkiye Ulusal Filantropi Taahhüdü. Aslında ismi bu. Ve hedef grubumuz da sadece sivil toplum kuruluşları. Yani vakıflar olabilir, dernek olabilir, statüsü sivil toplum kuruluşu olan bütün kurumlara alanımız bu anlamda açık. Burada da aslında bu bahsetmiş olduğunuz 7 ilke bizim dönüşümle ilgili yöntemimiz. Neden? Şimdi taahhüt evet büyük bir aslında böyle bir ağırlığı olan bir ses veriyor değil mi? Orada aslında biz kurumlardan bir söz istiyoruz. Onlardan istediğimiz söz de şu. Siz kurumunuzdaki çalışmalarınızı iklim merceğini uygulayın ve kurumsal ekolojik okuryazarlığınızı, dönüşümünüzü yapın ve 7. bahsetmiş olduğunuz şeffaflık ilkesi kapsamında da yıllık olarak ilerlemenizi paylaşın. Şeffaflık ilkesi bizim hareket nezdinde çok önem verdiğimiz bir yaklaşım. Çünkü bu bizim aslında tırnak içerisinde yeşil aklamayla baş ettiğimiz, burada aslında hani belki gönüllü olarak kapsayıcı bir hareket imza atmış kurumların ilerlemesini hem kendilerinin hem de bizim takip ettiğimiz bir ilkeyi sunuyor. Şimdi ilkeleri biraz daha detaylı açmak isterim bu Türkiye ilkelerine 7 ilkeyi. Ama biz bunu nasıl yaptık onu da böyle bir söylemek isterim. Süreçle ilgili. TÜSEV aslında tek başına bu süreci yürütmedi. Yani bu 7 ilkeyi, globaldeki 7 ilkeyi tek başına yerelleştirmedi. Biz katılımcı bir yöntemle, ortak akılla hareket ettik. Bir görev gücü oluşturduk. Bu görev gücünde yürüttüğümüz çeşitli tartışmalar ve ortak çalışmalar oldu. Bu bağlama aslında Türkiye'yi böylelikle adapte ettik. Ne yaptık görev gücüyle? Çağrı metnimiz var gene web sitemizde. Bunu beraber yazdık. Bu 7 ilkeyi yerelleştirdik. Bir uygulama rehberi hazırladık. Beraber eğitim, öğrenme alanlarını tasarladık ve bu taahhütün, bu sözün Türkiye bağlamına uygulanabilir bir çerçevesine haline getirdik. Müsaadenizle görev gücü kurumlarına da bir teşekkür etmek isterim buradan. Çünkü TÜSEV onlarla hareket etti. Uygun mudur?
0: Uygundur
1: Elbette.
0: müsaadenizin.
1: Tabii orada buradan bir selam edeyim. Çok çeşitli uzmanlık alanlarından geldiler. İklim çevre alanında çalışan da var. Çocuk anne işte daha ziyade sürdürülebilirlikle ilgili çalışan kurumlar da var. Bunlar arasında AÇEV, TESEV, Suna ve İnan Kıraç Vakfı, Yuvam Dünya, Borusan Kocabıyık Vakfı, İyi Ki Vakfı, Sabancı Vakfı, Ruhsen Schultz Türkiye, Çekül Vakfı ve Mekanda Adalet Derneği var. Buradan aslında temsilcilerle beraber bu çalışmaları yürütüp yaklaşık bir 5-6 aylık bir çalışmamız var. Buradan kendilerine de teşekkürlerimizi, selamımızı iletmiş olalım. Şimdi gelelim ilkelere. Ne yaptık bu ilkelerde? Tam da Rauf saydığınız gibi aslında bütüncül bir yaklaşım sunuyor. Yani bir kurumun insan kaynağından faaliyetine, programına, bağış, varlık yönetimine kadar bütün süreçlerinde iklim etkilerini dikkate alma niyetini beyan etmelerini aslında bekliyoruz. Ve burada temel amaç da şu, kurumların kendi öncelikleri doğrultusunda iklim merceğini, perspektifini çalışmalarına adım adım entegre etmeleri ve bir yandan da bu bizim şu anda 30 tane imzacımız oldu ve herkes farklı aslında iklim ve çevre farkındalığı seviyesinden ya da uygulama seviyesinden geliyor. Dolayısıyla bu kurumlar arasında da biz ortak bir öğrenme, biraz akran baskısı olsun, hani pozitif anlamda diyorum. Deneyim paylaşımı, iyi örnekleri böyle birbirimizden görelim. Aa, oluyormuş, plastik bardak kullanmamıza gerek yokmuş. Aa, Ankara'ya giderken uçağa binmemize de gerek yokmuş gibi, aslında bunları da en basit şeyleri de geliştirebilir. Şimdi aslında bahsettiğim birinci ilkede ne diyordu? Eğitim ve öğrenme fırsatlarını yarat. Burada diyoruz ki kurum, yönetim kurulundan gönüllülerine, bütün paydaşlarına iklim değişikliği konusunda kendi iç eğitimlerini yapsın. Hatta bunu ileri seviyesinde diyoruz ki oryantasyon da kurumda başlarken iklim değişikliği ile ilgili, farkındalıkla ilgili oryantasyona bile dahil etsin gibi aslında bir önerimiz var. İkinci ilke, iklim için kaynaklarını harekete geçir. Şimdi bu kaynağı globalde aslında daha ziyade finansal kaynaklar, fon olarak okuyorlar. Fakat bizim Türkiye'de sivil toplum kuruluşları arasında hibe verme davranışı biraz kısıtlı. O yüzden biz bu ilkeyi bu kadar kısıtlı tutmak istemedik. Kaynakları sadece finansal kaynak değil. Ha, X kurumu hibe veriyordur. Diyoruz ki biz iklimle, afetle ilgili ekstra bir program alanı, bir hibe verme programını geliştir diyoruz. Ama yoksa böyle bir kaynak geliştirme, kaynak verme kapasitesi daha farklı işte kaynaklarını, herhangi bir işte sosyal insan kaynağını bu anlamda harekete geçirirsin diye uygulama önerilerimiz var. Üçüncü ilke, iklim merceği. Yani çalışmalarınıza, programlarınıza iklim perspektifini entegre edin. Burada aslında özellikle iklim değişikliğinden en çok etkilenen, daha kırılgan, dezavantajlı gruplarla ilgili de çalışmalarınızı bu perspektiften gözden geçirin diyoruz. Dördüncü ikimiz de iklim dostu finansal kararlar al diyoruz. Eğer bir finansal kaynak yönetiminiz varsa burada adil ve sürdürülebilir net sıfır ekonomisine geçişi destekleyecek kararlarla hareket edin diyoruz. Hatta bu liderlik seviyesini uygulama önerilerimizde de eğer aksi bir davranış olan paydaş varsa ilişkiyi kesmeyi de değerlendirebilirsiniz diye bunları da aslında sunuyoruz. Beşinci ilke de bu aslında bizim için önemli, yani belki de birçok kurum için başlangıç noktası olacak. Faaliyetlerinizin çevresel etkisini azaltın diyoruz. Yani bu ne demek? Seyahatlerinizden bina kullanıma, satın alma süreçlerinize kadar çevresel etkinizi azaltmaya yönelik adımlarınızı atın, bunları hedefleyin diye. Maalesef birçok sivil toplum kuruluşunda hala bunlar mevcut değil. Bu hani birazcık hem çeşitli nasıl diyeyim, öğrenilmişlikler, konfor alanları ve aslında basit değişikliklerin en yapılması ile ilgili biraz farkındalığın olmaması ile ilgili. Dolayısıyla burada da hareket hem de uygulama rehberi yol gösterici olacaktır diye düşünüyoruz. Altıncı ilkeye geldik. Dayanışma alanları yarat diyoruz. Bu global harekette aslında etki ve savunuculuk, yani siz bunun savunuculuğunu da yapın diyor. Ama biz bunu birazcık Türkiye bağlamına çekmek istedik. Biz biraz daha kutuplaşmanın olduğu bir ülkeyiz. Biraz daha dayanışma alanlarına bu dönemlerde ihtiyaç olduğu için tabii ki etki ve savunuculuğu yapacak bu anlamda kurumlar da var, ama biz bunu bir dayanışma alanı olarak tahayyül etmek istedik. Dolayısıyla diğer kurumlarla da işbirliği geliştirerek iklim eylemi ile ilgili daha güçlendirecek ortaklıklar kurun, toplulukların sesini topluluklarla birlikte yükseltin gibi. Burada bu ilkeyi de bu şekilde dizayn ettik. Son ilkemiz aslında hepsinin bir nihayeti. Burada şeffaflık ilkesi diyoruz. Gelişimi ve elde edilen sonuçları paylaşın diyoruz. Burada da aslında yeşil aklamayla, dediğim gibi, helalleştiğimiz bir nokta. Kurumlar kendi içinde biz bunu imzaladık, öyle kaldık olmasın. Bununla ilgili yol haritalarını, stratejilerini belirlesinler. Düzenli olarak izleyip kendi iç paylaşma mekanizmalarını da paylaşsınlar. Hatta faaliyet raporlarını da paylaşsınlar. Bizlerle de, yani TÜSEV'le, ev sahibi kuruluşuyla da bu hareketin iyi uygulamaları ve gelişmeyi paylaşsınlar diye istiyoruz. Son olarak şunu söyleyebilirim. Bu gönüllü ve kapsayıcı bir hareket. Yani her kurumdan uzmanlık seviyesini bir araya getiriyor. Biz hareketi o yüzden farklı seviyelerde hayal ettik. Başlangıç seviyesinde kurumlar olabilir. Daha liderlik seviyesinde kurumlar olabilir. İvme kazanan seviyede kurumlar olabilir. Ve bir uygulama rehberi hazırladığımızda her kuruma bununla ilgili aslında yönlendirme ve yönergeyi çizdik. Onlara bir zorunluluk listesi olmayan ama kurumların kendi kapasitesi, öncelikleriyle uygulayabilecekleri bir yol haritası olarak verdik diyeyim. Bu şekilde de özetleyeyim.
2: Burada özellikle kesişimsellik kavramı üzerine biraz konuşmak istiyorum ben. Hatta bu bir sürecin de sonucu gibi geliyor bana. Eğer yanlışsam lütfen düzelt Merve, ama uzun yıllardır zaten iklim hareketi, iklim kriziyle beraber yaşadığımız her alanın alt temasının iklim olacağını söylüyordu. Ve şimdi sizin imzacı kurumların şu anda hali hazırda var olan profillerine baktığım zaman da hani bir yandan çok büyük kültür sanat vakıflarını da görüyoruz. Açevi'de görüyoruz örnek olarak, ama mesela Bornova Anadolu Lisesi Eğitim Vakfı'nı da görüyoruz. Kısacası sivil toplumda ortak kesen bir mesele olarak iklimin hep bir leitmotif olarak olduğu ve aklımızda hep iklimle hareket ettiğimiz bir dünyaya giriş yaptığımızın göstergesi ve sembolü de aynı zamanda bu taahhüt ve imzacıları. Biraz buradaki çeşitlilikten ve kesişimsellikten bahsedelim mi?
1: Çok çok güzel özetledin Damla. Bana da söyleyecek az söz kaldı diyeyim. Belki biraz imzacılardan ve onları neyin bir araya getirdiğini biraz daha açabilirim. Biz neden iklim hepimizin meselesi diyoruz? Aslında konuşmamızın başında da biraz değindik. Sadece bu mesele bir çevre meselesi değil. Artık eğitimden, sağlık, yoksulluktan, toplumsal cinsiyete kadar bütün meselelerin bir kesen bir konusu halinde. Şimdi Türkiye bağlamında düşündüğünde Türkiye'de hani Akdeniz Havzası'nda özel bir çevre konumu da var. Bir taraftan da bir afet ülkesi. Artan ekonomik kırılganlıklar, derinleşen eşitsizlikler, gıda güvensizliği gibi aslında meselelere biz sivil toplum olarak hepimiz çözüm üretmeye çalışıyoruz bugün. Dolayısıyla sivil toplumun dokunduğu her alanda da yeni ihtiyaçlar ortaya çıkıyor. Biz de o yüzden iklim için filantropi hareketi bize biraz bu artık belirli bir alanın konusu değil, tüm sivil toplumun ortak sorumluluğu haline gelmiş durumda diyor. Şimdi Türkiye bağlamında baktığımızda da yani Türkiye'nin Paris Anlaşması'na taraf olduğu bir düzendeyiz. Bu sene Avustralya ile birlikte COP31'e ev sahipliği yapacak. Bir parantez açayım. Biz bu beyandan çok önce bu fizibilite ve strateji çalışmamıza başlamış hareketi başlatmıştık. Bizim için güzel bir tesadüf oldu gerçekten. Dolayısıyla Türkiye'de de şu anda sivil toplumu birleştirecek bir bu hareketi de bu anlamda kıymetli görüyoruz. Ve böyle bir alana da ihtiyaç olduğunu düşünüyoruz. Bir böyle yeni bir zemin, yeni bir başlangıç noktası olarak da bu kesişimselliği bir aradalığı yaratan kurumlar arasında öğrenme işbirliğini güçlendirecek bir mekanizma olarak görüyoruz. Biraz imzacı profilinden bahsetmiştin. Şimdi bu 30 imzacı kim? Böyle bir kırıp bakalım hani neden nasıl bir araya geldiler sorusuna belki cevap vermek de önemli. Biz bu ilk imzacı grubunu öncü imzacı grubu olarak tanımladık. Çünkü aslında onlar ilk olarak biz hepsiyle birebir görüşmeler yaptık, yazıştık. Herkes bu hareketin bir şekilde gücüne inandı. Görev gücünde bahsettiğim kurumlar harekete yani bir kurum hariç o da prosedür gereği şu anda hani dahil olmadı. Hepsi bizimle birlikte. Bunun dışında da şimdi biz kesişimsellik dedik, çeşitlilik dedik. Bu bizim için önemli ama iklim alanında uzmanlı olan kurumların da bu harekete bizimle olması, inanması çok önemliydi. Burada bu 30 kurum içerisinde 5 tane kurum iklim alanında gerçekten önemli kurumlar. Bir kısmı da zaten 4 tanesi de bizim görev gücümüzde. Bunlar Çekül Vakfı, Mekanda Adalet Derneği, Roots and Shoots Türkiye, Tema Vakfı ve Yuvam Dünya. Çevre hareketinde de farklı hani uzmanlıkları ve güçleri olan kurumlar. Bir kısmı iklim ağının da bir parçası. İklim ağıyla beraber olabilmek de bizim için o anlamda önemliydi. Dolayısıyla onlarla bu harekete çıkmak önemli. Bunun dışında imzacı kurumlara baktığımızda sağlık alanında çalışan var. Örneğin Türk Böbrek Vakfı. Eğitim alanında çalışan var. Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı gibi ya da Türk Eğitim Vakfı gibi. Engelli haklar alanında çalışan kurumlarımız var. İnsani yardım. Damla bahsettiğin gibi kültür sanatta çalışan var. İKSV gibi. Ya da daha ziyade daha geniş sosyal haklar alanında çalışan. Tam da bizim hayal ettiğimiz gibi böyle kesişimsel bir hareket oldu. Bir tarafıyla yerelden de katılan kurumlar var. Sadece hani büyük şehirlerden değil. Örneğin işte Bornova Lisesi Eğitim Vakfı gibi ya da İnce Eğitim Vakfı gibi İzmir'den bir kurumumuz var. Bu kurumların bir kısmı da TÜSEV'i tanıtırken bahsettiğim biz üye bazlı bir çatı bir örgütüz. Kendi üyelerimize ilk başta aslında biz böyle bir harekete başlatıyoruz. Bizimle önce imzacı olarak yola çıkacak kimler vardır diye çağrıda bulunduk. Bazı aslında kurumlarda mütevelli heyete üyelerimizden. Onların da birçoğu bu harekete inandı ve bizlerle beraber bu hareketi başlattı. TÜSEV'in Temsilciler Kurulu var. Temsilciler Kurulu aslında biz yönetim kurulunu başka bir ilkeli temsil mantığıyla bir temsilciler kurulu olarak zikrediyoruz. Bütün temsilciler kurulumuz ve denetim kurulumuz da imzacı olarak harekete katıldı. Dolayısıyla biz 30 imzacıyı böyle bir araya getirmiş olduk. Lansmanda da o aslında çeşitlilik ve o zemin bizi hakikaten bir araya getirdiğimizde mutlu eden bir nokta oldu. Fakat şunu da vurgulamak isterim. Bu bir önce imzacılarla başladık. Bizim bir imza platformumuz, web sitemiz var. Rauf'un da bahsettiği, benim de az önce anlattığım bütün o ilkeler, bütün imzacılar burada şeffaf bir şekilde paylaşılıyor. İklim için filantropi.org.tr. Oradan aslında yeni imzacılardan da beyanları alıyoruz. Böyle özetleyeyim isterseniz.
0: Nasıl yeni imzacı olunacağını söyledik. Web sitesine giriyorsunuz ve topluluğa katılma için çağrı yapılan bölümü tıklıyorsunuz. Peki yeni imzacılardan neler bekliyorsunuz? Onu öğrenelim biraz da.
1: Yeni imzacılardan neler bekliyoruz? Öncelikle statüsü önemli. Yani bir sivil toplum kuruluşu olması gerekiyor. Bununla ilgili herhangi bir hani şeyimiz yok, istisnamız yok. Dernek, vakıf ya da başka bir statü, sivil toplum kuruluşlarına kapımız açık. İklim değişikliğiyle mücadele için, yol almak için bir iradesinin olması gerekiyor. Bir önden bir hazırlık beklemiyoruz ama bununla ilgili irade göstereceğine, bir farkındalığı olacağına dair aslında o beyanı onlardan istiyoruz. Kararın en üst düzeyde, üst düzey organ tarafından alınmasını istiyoruz. Bu yönetim kurulu olabilir ya da kurumun kendi iç yapısındaki en üst düzey karar alma mekanizması neyse olabilir. Dolayısıyla burada hani kurumun yapısının, yönetim yapısının hemfikir olduğu, bu konuyla ilgili irade göstermekle ilgili hazır olduğu ve bir sivil toplum kuruluşu olması, bize bununla ilgili formu doldurup iletişime geçmesi bu anlamda yeterli. Belki şunu da ekleyebilirim. Biz imzacıları bu yolculukta yalnız bırakmıyoruz. Bir aslında bir bahsettiğim bir platformun karşılığı şu. Bu uygulama rehberini hazırladık. O aslında bir yol gösterici bir rehber. Aynı zamanda da TÜSE 3 tane eğitim düzenleyecek bu yıl sonuna kadar. Bu eğitimler yani bir öğrenme alanı, eğitim diyoruz geleneksel anlamda ama bir öğrenme örneklerinin de sunulduğu bir alan gibi düşünelim. İklim okuryazarlığı ve iklim risklerine bütüncül bakış. Bu beraber saydığımız 7 ilkenin uygulanması, desteklenmesine yönelik aslında öğrenme alanlarını yapacağız. Gene görev gücümüzde, yani iklim uzmanlığı olan kurumlarla birlikte bunları yapacağız. Bir tarafıyla da şunu ekleyebilirim. İmzacı kurumlardan beklediğimiz 7. ilke şeffaflık ilkesi. İzleme değerlendirmeye bağlamında hem TÜSEV'e hem de gerektiğinde global harekete aslında bir gelişimle ilgili. Yani burada hedefi kurumun kendisi koyuyor ama gelişimle ilgili bir ilerlemelerini, paylaşmalarını bekliyoruz.
2: Biraz önce söylediğin önemli noktaları da vurgulayalım. Yavaş yavaş programın sonuna geldik. Çünkü son bir dakikanın içine girdik. Bir zorlama yok ama bir niyet ve hareket var. Bu ivmelenme ile beraber kesişimselliğin ve birbirinden öğrenmenin de artacağı bir platform görüyoruz önümüzde. Yanlış değilim sanırım. Değil mi sevgili Merve?
1: Çok çok güzel özetledin Damla. Yani bu yasal bağlayıcılığı olmayan, gönüllü ve tamamen kapsayıcı bir hareket. Bizim buradaki temel aslında hareket alanımız sivil alanda bir dönüşüm, bir değişim alanını, bir akran öğrenme alanını, platformunu kurgulamak.
2: O zaman web sitesini tekrarlayalım. İlgilenen dinleyicilerimiz varsa rahatlıkla bilgileri iklim için filantropi.org.tr adresinden öğrenebilirler. Program ortağım sevgili Rauf Kösemen'le beraber TÜSEV'den Sema Merve İş'le beraber iklim için filantropiyi konuştuk. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Merve çok teşekkürler, Rauf çok teşekkürler ve hoşça
1: Ben
2: kalın.
1: çok teşekkür ederim Rauf, Damla, davetiniz ve güzel sohbetiniz için.
0: Evet, hoşça kalın diyelim.
3: Diğerkam.
4: Daha iyi bir sosyal fayda ortamı için fikirler, tartışmalar, örnekler.
3: Hazırlayan ve sunanlar
4: Damla Özler ve Rauf Kösemen.

0: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Çağla Ormanlar Ok'a teşekkür ederiz.
1: Devrimi düşünebiliriz, düşünebiliriz. Hatta yetmez bir sistem bile kurarız. Şöyle sistemimiz şöyle olsun vesaire. Bunu ne zaman yaparız? Devrim yaptıktan sonra şu anda bunu düşünüyorsan yaparız. Yapmaya başlarız. Sonra da hep öyle yaşarız. Ve bu böyle böyle çoğalır. Hayatta da böyle bir anlamlı ilişki kurarsın. Yolda yürürken de yürüyüşün ona göre, adımların öyle gider. İnsanlara baktığın göz değişir. Herkes de bu adam ya da bu insan niye böyle bakıyor diye elbette ki seni sorgulayıp anlamaz ama birileri anlar, bir şey bulur yani. Birisi farklı yürüyordur orada. Sana bir puan yazmazlar. Bir şey verirsin hayata yani. Bakkala bir şey davranırsın. Manavdan bir şey alırken tuhaf bir ilişki kurarsın. İster istemez. Hoş bir ilişki kurarsın. Yani işte hikaye bu.
2: Kainatın tüm seslerine Apaçık Radyo.
0: Kazım Koyuncu.
2: Sakat Muhabbet.
3: Where did your husband, my granddaddy go?
2: Sağlamcı zihniyete, kör topal bir muhalefet.
3: Where did your husband, my granddaddy go?
2: Hazırlayan ve sunan Alper Tolga Akkuş.
3: He went off to heaven.

0: Reklamlar.
1: Yaz sıcağına caz serinliği getiren festival İstanbul Caz Festivali 33. kez şehrin sevilen mekanlarında izleyiciyle buluşuyor. Marcus Miller, The Sacred Souls, Robert Plant, Caz Vapuru, Parklarda Caz ve daha fazlası 30 Haziran 13 Temmuz arasında İstanbul'da. Ayrıntılı bilgi caz.iksv.org'da. Apaçık Radyo katkılarıyla.
0: Reklamlar bitti.
2: Aşağı Mahalle. Hazırlayan ve sunan Ümit Baykara.
3: Cuma geceleri 21'de Apaçık Radyo'da.
4: I like to create something that can be performed. I'm not going to imagine an opera on the Metropolitan Opera stage because I'm never going to be there. And I couldn't care less. And when people ask me, you know, what are your goals? I say, well, one of the beautiful things in my life is I don't have any goals. I take it day by day, and that's an improviser's lifestyle. And Steve Reich says to me, well, have you seen your analyst lately? And I say, well, you know, the reason I don't need an analyst is because I don't have your neurotic goals. God bless him. Cut that part.
5: Okay.
4: What the
6: hell? Şimdi ve burada. Apaçık Radyo.
7: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Serpil Sigvik, Richard Sigvik, Tülin Yet ve Ali Ümran Yet'e teşekkür ederiz.
8: Dünyanın cazı.
9: Hazırlayan ve sunan Sanat Deli Orman.

İyi akşamlar sevgili Apaçık Radyo dinleyicileri. Ben Sanat Deli Orman. Teknik Masa'da Dila Yılmaz sizlerle birlikteyiz. Programa müzikle başlangıç yapalım dedim. Yani bir haftada geçmiyor ki bir felaket yaşanmasın, kötü bir haber almayalım ama nedir işte müzikle hayata tutunuyoruz, adı üstünde müzik. Ve artık misyon edindim, nerede birilerinin başı derde girerse bari diyorum onların müziklerini çalayım. Birazcık böyle en azından uzaktan iyi dileklerimizi ulaştıralım, şifa gelsin böyle bir müziklerini dinlerken. Venezuela'dan bir grup bunlar. Venezuelan Jazz Collective diye geçiyor. Tendencias diye bir albümleri var. Oradan albüme adını veren parçayı dinledik. Fran Vielma band leader. Şimdi bu albümden bir parça daha çalacağız. Ondan sonra size bu akşam sürpriz bir albüm var. Türkiye'den Gras'a giden yetenekli öğrencilerimiz. Artık öğrenci de demeyelim yani tabii. Koca adamlar oldular. bir sürüsü. Oradan bir arkadaşımızın albümünü çalacağım. Ama bir parça daha dinleyelim. Monk An Aragua adlı parça gelsin efendim, buyursunlar.

Evet, bu arada Fran Wielma multi perküsyonist, öyle diyelim, birçok perküsyon çalan bir aranjör, besteci ve prodüktör, aynı zamanda eğitmen. Yani full paket adamlardan. Şimdi Instagram'ında biraz inceledim, tabii onlar da kendi memleketleri için koşturmaktalar şu anda. Herkese bol şans diliyoruz. Venezuela'da o güzel insanların yürekleri gibi güzel olsun bundan sonra talihleri diyoruz. Umarım en az kayıpla ailelerinden, çevrelerinden bu acı dönemi atlatırlar bir millet olarak. Şimdi bu akşam size Efe Gazi'nin yeni albümünü çalacağım. Ama önce şöyle bir giriş yapalım, bir girizgah olsun istedim. Erkan Zeki Ar 2020'de, pandemi döneminde bir tekli çıkarmıştı. Baturay Yarkın, Eren Turgut, Mertcan Bilgin, tüm çete burada. Çok selamlar bütün arkadaşlara. Çok Tel diye bir tekliydi. Önce bir onu dinleyelim, şöyle bir ısınalım. Ardından da Efe Gazi'nin albümüne giriş yapacağız. Buyursunlar.

Evet, şimdi Efe Gazi'den çok kısa bahsedelim. Kendisi trompetçi. 2000 yılında Aydın'da doğuyor. Müzik hayatına Güzel Sanatlar Lisesi'nde başlıyor. Piyano, viyola, solfej, orkestra eğitimi alıyor. 2016 yılında trompete başlıyor. Trompet eğitimini lise dışından özel ders alarak devam ettiriyor. Yavuz Darıdere var, Tolga Bilgin var. Ondan sonra bu hocaların dışında neler yapıyor sonra? Ardından 2018'de İstanbul Devlet Konservatuarı caz bölümünü kazanıyor. Şenova Ülker ile çalışmaya başlıyor. Şu anda 4. sınıfta. Evet, hala öğrenci, doğru. Ama ben hani artık Efe koca adam diyorum, yani öyle gerçekten de. 4. sınıfta eğitimini devam ettirmekte. Yalnız bu bilgi biraz eski olabilir. Bu tabii ben pot kırdım şimdi, doğru. Çünkü şu anda Graz'da. Bu eski bilgi. Orayı da bitirdi. Türkiye'deki birçok caz kulübünde de tabii kendisiyle karşılaşıyoruz. Bova'da da konseri vardı. CRR Big Band'de de çaldı. Şimdi Efe'nin albümünden biraz bahsedelim. Albümün adı What I Didn't Say. Güzel. Hem trompet hem flügelhorn çalıyor albümde. Sonra Savaş Şahin var trombonda. Ardından piyanoda Matic Stenberger var. Eren Kutlu, o da orada şimdi Graz'da, o kontrbasta. Bas gitarda Andreas Reisenhofer var. Ve efendim şimdi, pardon, karıştırdım. Ben bugün bütün her şeyi birbirine karıştırıyorum söylerken. Eren Kutlu kontrbas ve bas gitarda. Şu satırları karıştırdım. Andreas Reisenhofer davulda. Şimdi ilk parçayı dinleyelim. Ben daha fazla pot kırmadan. İlk parçamız efendim bu albümden Last Work For. Buyursunlar.

Evet, şimdi albümü dinlemeye devam edeceğiz. Ben niye bu kadar kafamı toparlayamıyorum biliyor musunuz? Size ufak bir itirafta bulunacağım. Şu anda evden yapıyorum yayını. Bazen böyle evden sesleniyorum size. Tam bu saatlerde annem mutfağa giriyor ve tabii ki mutfaktan çok güzel sulu yemek kokuları gelmeye başlıyor. Benim beynin yarısı. Şu anda evden yapıyorum yayını. Bazen böyle evden sesleniyorum size. Tam bu saatlerde annem mutfağa giriyor ve tabii ki mutfaktan çok güzel sulu yemek kokuları gelmeye başlıyor. Benim beynin yarısı burada uçuyor. Ne yemeği olduğunu söyle.

Arts Grass yani. Mix'i David Darlington yapmış. Bass Hit Studio'da, New York'ta. Mastering David Darlington yine o da aynı yerde. Yani mix mastering için Amerika'ya göndermişler kayıtları. Albümü fotoğraflayan Arianna Sofia Cirillo, kapak tasarımı Dave Lissick'e ait. Şimdi albümü dinlemeye devam edelim. Anxiety gelsin, buyursunlar.

Evet, Efe Gazi'nin albümünü dinliyoruz, yeni çıkan albümü What I Didn't Say. Sıradaki parçanın adı Silent Scream.

Evet, şimdi albümün son parçasını dinleyeceğiz. Yepyeni albüm. 26 Haziran'da çıktı Skydeck Music etiketiyle Efe Gazi'nin. Müzisyenleri bir kez daha sayalım efendim. Efe Gazi trompette ve flügelhornda. Savaş Şahin trombonda. Matic Stenberger piyanoda. Eren Kutlu kontrbas bas gitar. Andreas Reisenhofer ise Hofer ise davuldaydı. Şimdi son parçadan süremize sığdığı kadarını dinleyeceğiz. Parçanın adı Always Be My Love. Hayırlı uğurlu olsun albümü Efe ve arkadaşlarına. Efendim hayata, müzikle, cazla ve tabii ki apaçık radyoyla tutunmaya devam edeceğiz. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: Dünyanın cazı.
1: Hazırlayan ve sunan Sanat Deli Orman.

0: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Serpil Sigvik, Richard Sigvik, Tülin Yet ve Ali Ümran Yet'e teşekkür ederiz.
1: Apaçık Radyo.
2: Reklamlar.
3: Yaz sıcağına caz serinliği getiren festival İstanbul Caz Festivali 33. kez şehrin sevilen mekanlarında izleyiciyle buluşuyor. Marcus Miller, The Sacred Souls, Robert Plant, Caz Vapuru, Parklarda Caz ve daha fazlası 30 Haziran 13 Temmuz arasında İstanbul'da. Ayrıntılı bilgi caz.iksv.org'da. Apaçık Radyo katkılarıyla.
4: Güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleri ile yerinde gözlemler yaparak yeraltı, kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabımızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
2: Reklamlar bitti.
5: Apaçık Radyo.

0: Gezegenin Geleceği. Hazırlayan ve sunanlar Büşra Yar ve Uygar Özesmi.
1: Merhaba sevgili dinleyiciler. Bugün 30 Haziran 2026 Salı. Sizlerle bugün Avrupa'yı kavuran sıcak hava dalgasını ve yeni iklim tartışmasını, sıcak hava dalgalarının orman yangınlarıyla doğrudan bağını ortaya koyan bilimsel çalışmayı, Kanada'da ağaçlara tüzel hak tanıyan tarihi adımı, Avustralya'da yerli çevre savunucularının görünmez emeğini, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ölümcül sıcak hava karşısında yaptığı uyarıyı, Ordu Çambaşı Yaylası'ndaki maden davasını ve Antalya Kırkgöz Su Havzası'ndaki kalker ocağı ÇED genişlemesini ele alacağız. İlk durağımız Avrupa. Kıtayı kavuran rekor sıcak hava dalgası Mayıs'ta görülmemiş sıcaklıkların hemen ardından geldi. Avrupa Kopernikus İklim Değişikliği Servisi'nin direktör yardımcısı Samantha Burgess, sıcak hava dalgaları burada kalıcı. Ta ki küresel emisyonların musluğunu kapatana kadar daha sık, daha şiddetli ve daha uzun süreli olacaklar dedi. Avrupa küresel ortalamanın iki katı daha hızlı ısınıyor. Bilim insanları bu yılın sıcaklarının ne ölçüde yeni normal sayılabileceğini belirleyen karmaşık etkenleri anlamaya çalışıyor. Akdeniz Havzası'nda deniz suyu sıcaklığı, atmosferik blokajlar ve nem dağılımının değiştiği vurgulanıyor. Avrupa ülkeleri kentlerde gölge altyapısının, kamusal su erişiminin ve yaşlı ve çocuklara yönelik koruma programlarının yetersizliği nedeniyle daha sert eleştirilerle karşı karşıya. İkinci haberimiz bilimsel bir bulgudan. Science Advances dergisinde yayınlanan 3 araştırmacının çalışması sıcak hava dalgalarının orman yangınlarıyla doğrudan bağlantısını ortaya koydu. Büyük bir etki bekliyorduk ama sayılar yine de şaşırttı diyen ekip, sıcak hava dalgalarının yalnızca kuru yanıcı malzeme oluşturmadığını, aynı zamanda yangını söndürebilecek gece nemini azalttığını ve bitki örtüsünü tutuşturabilecek yıldırımları da teşvik ettiğini gösterdi. Bulgular küresel ölçekte yangın mevsiminin uzaması ve şiddetlenmesinde iklim politikalarının ne kadar belirleyici olduğunu, fosil yakıtlardan çıkışın yangın yönetiminin de temel bileşeni haline geldiğini yeniden hatırlatıyor. Üçüncü haberimiz Kanada'dan tarihi bir hukuk adımı. Quebec eyaletinde Montreal yakınlarındaki bir orman alanı için yetkililer ağaçlara tüzel kişilik hakları tanıdı. Bu çerçeve ormanın doğrudan davacı olabileceğini ve hayatta kalma hakkını yargı önünde savunabileceği bir hukuki zemin yaratıyor. Doğanın haklarını kabul eden bu yaklaşım Ekvator, Yeni Zelanda ve Bolivya'dan sonra Kuzey Amerika'da bir ilk. Yerel topluluklar ve çevre hukukçuları kararı ormansızlaşmaya karşı yeni bir savunma aracı olarak değerlendiriyor. Quebec yetkilileri doğaya hak tanıyan bu modelin kamu yararıyla özel sektör çıkarları arasındaki dengeyi yeniden çizebileceğini söylüyor. Dördüncü haberimiz Avustralya'dan. Çevre gazetecisi Jens Kirsch'in Noongar kültür eğitmeni ve toplum savunucusu Daniel Gartlett'le yaptığı söyleşi yerli çevre savunucularının gizli psikolojik yükünü ortaya koyuyor. Gartlett, karmaşık kültürel ilişkiler, onaylar, değerlendirmeler ve istişare kayıtları dinine sıkıştırmak zorunda kalıyor kendisini. Yerli halkların doğa üzerindeki bilgi mirasının bürokratik formlara indirgendiğinde nasıl tüketildiğini vurguluyor. Karar süreçlerinin yerli düşünce yapısına uyacak biçimde yeniden tasarlanması çağrısında bulunuyor. Biyolojik çeşitlilik politikası araştırmacıları küresel koruma hedeflerinin yerli toplulukların bilgi sistemlerine doğrudan yer açmadan başarılamayacağını söylüyor. Gelelim Türkiye'ye. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ölümcül sıcak hava karşısında acil bir dizi uyarı yayınladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün ilk büyük sıcak hava dalgasını Ege, Akdeniz ve Güneydoğu ile açıkladığı tabloda bazı illerde sıcaklığın 40 dereceyi aşması bekleniyor. Belediye uyarılarında yaşlı, kronik hasta, hamile ve bebekli ailelerin günün en sıcak saatlerinde dışarı çıkmaması, su tüketiminin arttırılması, gölge alanların yeniden yönetimlerce çoğaltılmasını talep etti. Uzmanlar kentlerin ısı adası etkisini azaltmak için yeşil koridor, su erişim noktaları ve serinleme sığınakları ağının uzun vadeli bir politika önceliği olması gerektiğini söyledi. Sırada Ordu'dan ekolojik bir direniş var. Çambaşı Yaylası'nda planlanan maden projesine karşı Ordu Çevre Derneği ve 73 yurttaşın açtığı davada keşif günü için çevre örgütleri ve bölge halkı geniş bir katılım hazırlığı yapıyor. Yaklaşık 847 hektarlık ruhsat alanı içinde ormanlar, sulak alanlar, meralar, tarihi ve kültürel miras unsurlarıyla çok sayıda canlı var. Dernek Başkanı Ertuğrul Gazi Gönül, Keşif gününün yalnızca bir dava süreci değil, Çambaşı'nın geleceği açısından tarihi bir dönüm noktası olduğunu söyledi. Gönül davanın açılmasaydı şirketlerin çalışmalarını da çoktan başlamış olacağını belirtti. Geldik programımızın son haberine. Antalya'dan Döşeme Altı'nın Kırkgöz Su Kaynakları Havzası'nda bulunan bir kalker ocağı için çevresel etki değerlendirme süreci başlatıldı. Proje sahası 4 katına, kırma eleme kapasitesi ise 6 katına yakın arttırılmak isteniyor. Yörede su kaynaklarının kentin içme suyunda taşıdığı kritik önem nedeniyle çevre örgütleri ve uzmanlar kapasite artışına karşı çıkıyor. İnceleme Değerlendirme Komisyonu'nun Temmuz sonunda toplanması bekleniyor. Bölge halkı bilimsel ve hukuki dayanaklı geniş katılım çağrısı yaptı. Çevre örgütleri Antalya'nın artan turizm baskısı, kuraklık riski ve karst akifer hassasiyeti nedeniyle bu havzada her ölçek artışının ciddi sonuçlar doğurabileceğini vurguluyor. İklim krizine neden olanlara karşı ve doğa için harekete geçmek üzere esen kalın.

0: Gezegenin Geleceği. Hazırlayan ve sunanlar Büşra Yar ve Uygar Özesmi. Yo, we the 99.99% We here, we arrived, and we came to represent. Yo, we the 99.99% We here, we arrived, and we came to represent. Apaçık Radyo.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Emre Boncuk'a teşekkür ederiz.

0: Herkese iyi akşamlar. Apaçık Radyo burası ve Açık Dergi programı başladı. İlk sen Mavi Tuna, ben Teknik Masa'da Feryal Kabil ile birlikte haftanın ikinci dergisi başladı. Hepiniz hoş geldiniz. Too Far From You'ydu dinlediğimiz parça. Evet, Robert Plant'in Suzy Diane'la kaydettiği son albümü. 2025 bile bu hafta kulaklarımızda. Açık Dergi'de kendimizi Robert Plant konserine hazırlıyoruz. Bu akşam Marcus Miller konseriyle kapılarını açacak. İstanbul Jazz Festivali kapsamında sahne alacak Robert Plant. Bir kere daha İstanbul'un müzikseverlerin karşısına çıkacakken son plandan parçalar işitmeyi yarın öbür günde sürdüreceğiz. Ama bu akşamlık bu kadar. Şimdi kültür ve sanat çevresinden notlarla sürecek yayınımız. Açık Dergi'de saat 6.30'a kadar geçecek süreyi kent takvimiyle değerlendireceğiz. Dün kenti dinleyenler hatırlıyor, sezonun sonuna yaklaşıyoruz. Açık hava etkinlikleri ortaya çıkıyor olmakla birlikte şehirde kültür ortamı yavaşlıyor tabii ki sıcaklarla ve yaz mevsimiyle birlikte. Az sayıdaki etkinliği sizlere aktaracağımız mini bültenimizi ben sizlere sunmaya başlayacağım. Bu takvim içerisinde de Marcus Miller'dan da bir parça seçtik. Buna da zamanımız olacak. Bu akşam Miles Davis repertuarıyla sahne alacak ünlü müzisyenden Portia'yı da birazdan dinleyeceğiz ama notlarımızı aktarmamız lazım. Şimdi ben ufak bir tabii özet geçeyim. Kent takviminden sonra zira Açık Dergi'nin köşeleri yayında olacak. Ekoton, Antroposen Sohbetler ve Felsefe Açıklarından bunların başlıklarını size aktardıktan sonra kentte olup bitenlere bakalım. Evet, Ekoton 64. yayın dönemi itibariyle başlayan yeni kuşağımız Nazlı Zaman'la ben sürdürüyorum salı akşamları. Evet, çağdaş sanatın dünyayı duyumsama ve anlama biçimimizi değiştirdiğim örneklerim üreticileriyle, sanatçılarıyla konuştuğumuz kuşağımız Ekoton'da bu hafta Can Memişoğulları'nı konuk ediyoruz. Multidisipliner sanatçı olarak tarif ediyor kendini. Deniz Kızı'nın Sofrası isimli bir iş üretmekte bugünlerde Cunda'da. Cunda Körfezi'nde bu iş etrafında bir söyleşi kaydettik sevgili Can'la. Sistemin içine sızmayı ve doğanın kendi hayatta kalma stratejilerini de değerlendirdiğimiz bir söyleşi oluyor. Ekoton bu akşam saat 6.30 itibariyle kent takibinin hemen ardından siz sevgili dinleyicilerimizle buluşacak. Beşi sıra Antroposen Sohbetler'de Fatma Ece Demir'le buluşuyoruz. Utku Perktaş'ın hazırlayıp sunduğu kuşağımızda Şehrin Hafızası Bir Somun Ekmek'te Yaşar başlığıyla Ankara'da Dante'nin kurucu ve işletmecisi Fatma Hanım'a mikrofon uzatacağız. Ekmeğin hafızasıyla bir kentin Ankara'nın hafızasını birleştirdiğimiz bir söyleşi sunmuş oluyoruz. Utku sayesinde 7 ile 7.30 arası. 7.30'dan sonra ise Yılmaz Murat Bilecen ve Ahmet Rıfat Ödül'ün hazırlayıp sunduğu Felsefe Açıklarından kuşağımız var. Burada da Emmanuel Lecoce'yi konuk edeceğiz. Konu edeceğiz daha doğrusu. Keşke Koç'a şimdi konuğumuz olsaydı. Evet, filozofun Bitkilerin Yaşamı isimli kitabından hareketle bir bölüm kaydetti Yılmaz Murat Bilecen ve Ahmet Rıfat Ödül. Felsefe doğayı unuttu mu sorusundan hareketle Koçya'nın Bitkilerin Yaşamı eserine bakacağız. İklim krizinin yaşamın bütün alanlarına nüfuz ettiği bir dönemde belki de felsefenin doğa üzerine yeni bir bakışta yeniden tefekkür etmesi gerekiyor diye onlar detaylı şekilde anlatacaklar zaten. Kapanış kuşağımızda saat 7.30'da 8 arasında. Evet, Açık Dergi böyle dopdolum 30 Haziran tarihli yayınımız bu şekilde ceryan edecek. Şimdi vakit kaybetmeden kentten notlarımıza geçiyoruz.
1: Açık Dergi.
0: İstanbul Jazz Festivali başlıyor bu akşam. Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda açılış konseri var. Hadi kent takibini onunla başlatalım. We Want Miles projesi açılışı yapacak. Bu da çok heyecanlı. Bas gitarın yaşayan efsanelerinden Marcus Miller'ın doğumunun 100. yılında ustası Miles Davis'i almak için hazırladığı bu programda bir reunion var. Yeniden kavuşma turu da denebilir. Marcus Miller'ın birlikte Miles Davis kadrosunda yer aldığı müzisyenler bu projede varlar. Mike Stern gitardan, Bill Evans saksafonda, Mino Cinello perküsyonda, Russell Gunn trompette bulunuyor. Ayrıca Brad Williams tuşlu çalgılar ve Enver Marshall da davulda We Want Miles projesini destekleyen Diğer müzisyenler bu sene dünyanın dört bir yanında Miles Davis'in 100. doğum yıl dönümünü değerlendiren pek çok etkinlik organize ediliyor. İşte Jazz Festivali'de açılış konserini Miles Davis repertuarına teslim ederek bu etkinliğe Marcus Miller sayesinde katılmakta. Marcus Miller 81 yılında Miles Davis'te çalışmaya başlamış ve Davis'in hayatını kaybettiği 1991 yılına kadar da ortaklıkları sürmüştü. Evet, gönül bağını şimdi kendisi yaşatmaktan müzisyen, aranjör, yapımcı ve besteci Marcus Miller yarım asrı aşan başarılarla dolu kariyerinde pek çok ödül almış diye belirtiliyor bültende. Zaten yıllardır takip eder ve heyecanla da izleriz Marcus Miller'ın yapıp ettiklerini. Miles Davis'te yolunun kesiştiği işte noktada bir repertuarı yeniden canlandırıyor, sahneye taşıyor. We Want Miles projesiyle bir dünya turnesinde aslında Marcus Miller eski günlerden bir kadroyla aynı sahneyi paylaşıyor. Evet, 33. İstanbul Caz Festivali'nin açılışında cazın geleceğini okuyan kahin Miles Davis'in bugün çalmaktan zevk alabileceği alanları keşfetmeye kararlıyım demiş Marcus Miller. Konser saat 9.30'da başlamakta. 33. Caz Festivali'nin açılış etkinliği olarak hafta boyunca da açık havada performanslar sürecek. Yarın akşam da bir soul müzik akşamı organize edilmekte burada. The Sacred Souls ilk Türkiye konserini 33. İstanbul Jazz Festivali kapsamında yarın akşam gerçekleştirecek. Los Angeles çıkıştı La Lom ekibi, ki bugün Polychrome'da öğlen kuşağında müziklerine de kulak vermiştik. Ön grup olarak The Sacred Souls'la sahneyi hazırlayacaklar saat 8 gibi. 9'lara The Sacred Souls Jazz Festivali'nin ikinci akşamında epey groovy bir akşam vaadiyle izleyenlerin karşısına çıkacak bugün ve yarın. Evet, böyle bir yoğunluğu var festivalin diyelim. Ve bir özel gösterim hatırlatalım, filmi de tekrar anmış oluruz. En Güzel Cenaze şarkıları bu akşam Kadıköy sinemasında seyircisiyle buluşuyor. Ankara ve İstanbul Film Festivali'nde son edisyonlarda pek çok ödüle ard arda layık görülmüştü. Dünya premierini Tokyo Film Festivali'nde gerçekleştiren Ziya Demirer'in filmi En Güzel Cenaze şarkılarının ekip katılımlı özel gösterimi şu dakikalarda Kadıköy'de gerçekleşiyor. Belki ve umuyoruz ki ilerleyen günlerde bir vizyon haberi de alırız. Ama vizyon gelene kadar bugün En Güzel Cenaze şarkıları bir özel ortamda Kadıköy sinemasında Beyaz Perde'de yer almakta. Bu arada vizyon demişken Michael filmini bir hatırlatmak istiyorum. Uzun süre önce vizyona girmiş bir Michael Jackson biyopiki biliyorsunuz var. Nadir de olsa İstanbul'da hala kimi sinemalarda izlenebiliyor. Onun bir notunu paylaşmak istedim. Bunun da aklıma düşmesinin sebebi Michael'dan gişe rekoru haberi. Aposto'dan öğrendiğimiz kadarıyla Michael Jackson'ın hayatını anlatan Michael, dünya genelinde 977 milyon dolar hasılata ulaşarak 975 milyon dolarlık Oppenheimer'i geride bırakmış ve tüm zamanların en yüksek gişe gelirine ulaşan bir biyografi filmi olmuş. Eleştirenler de çok oldu tabii ki Michael yapıtını, özellikle Michael Jackson'ın yaşamının son dönemine damgasını vuran skandalların ve bu skandalların perde arkasına dair kamuoyunda konuşulsa da resmi olarak üzerine henüz söz söylenmemiş olayların atlanması filmin eksiği olarak gözlemlenmişti kimileri tarafından. Ama Michael Jackson tabii ki bir figür olarak yoğun rağbet görmeyi de sürdürüyor. 1 milyar dolara yaklaşıyor hasılatı ve İstanbul'da dediğimiz gibi nadir de olsa kimi sinema salonlarında izlenebilmekte hala Michael yapıtı. Sinematik programı sona ermekte. Bu akşam öğle vakti müpem bir nesne filmi finali yapıyor. Api Chatpong ve Resete Gül'ün ilk uzun metraj filmiydi. World Cinema programı kapsamında İstanbul'a gelen yapıtlardan birisiydi Resete Gül'ün bu yapıtı filmi. Sinematek'in Louis Mal retrospektifiyle World Cinema seçkisini bir araya getirdiğim son döneminin kapanış akşamı bu akşam saat 8'de. Bir müddet Sinematek haberi veremeyeceğiz sizlere. Önümüzdeki Eylül-Ekim ayını bekleyeceğiz. Kadıköy Belediyesi'ne bağlı Sinematek Sinema Evi ufak bir yaz arasına giriyor. Son defa bu akşam mekana uğramanız mümkün olabilir diye düşünüyorum. Evet, böyle kentten notlarımız. Dün akşam sizlere görme tutkusundan Kör Olabilir İnsan gösterisini önermiştik. Onu da hatırlatayım tabii. Moda sahnesinde izleyiciyle bu akşam buluşuyor. Tek perde 45 dakikalık gösteri. Yunus Emre Şahin tarafından üretilmişti. Çok kıymetli dansçıların sahnede buluşturmakta bu dans tiyatrosu. Bugün Moda sahnesinde oyuna uğranılabilir. Çok az sahne açık. Artık yaz zamanındayız. Moda sahnesinin yanı sıra Dastas sahnede bugünlerde oyun görebildiğimiz nadir alanlardan birisi. Bugün akşam, bu akşam saat 9'da 9-8'lik kıyamet izlenebiliyor burada. Ödüllü performansıyla Oğulcan Arman Uslu'yu sahnede bulmak mümkün. Ataşehir'de Şami Yılmaz'ın metnini Sezen Keser'in rejisiyle o canlandırmakta tek perde ve 70 dakika. Evet, Dastas'ta bu akşam onu görmek mümkün. Yarın da Pera'da bir Lola gösterisi izleyiciyle buluşuyor Kat sahne ekibinin. Buna yarın döneriz ama zaten çok dediğim gibi az alternatif var tiyatro severler için. Dastas ve Moda sahnesi bir müddet daha sürdürüyor gibi temsilleri izlemeye, takip etmeye çalışacağız. Bu sırada Türkiye'nin en çok konuşulan gösterisi tabii ki Deniz Göktaş'ın stand-up gösterisi oldu. 24 Haziran'da YouTube'da yayınladığı son gösterisi komedyenin Ölü Deniz ilk 5 gününde 6 milyona ulaşmış vaziyette. Evet, Göktaş'ın gösterisi çok sevildi de ama eleştirildi de. Özellikle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la ilgili bölümlerin hakaret içerdiğine dair yorumlar paylaşıldı. Ama dini değerlere hakaretten bir soruşturmanın açıldığını öğrendik dün akşam saatlerinde. Evet, Deniz Göktaş'ın güncel iç siyasetten psikolojiye, uyuşturucu soruşturmalarından antik Yunan'a, sporculardan TV yorumcularına kadar oldukça geniş bir yelpazede hiciv içeren yorumlarını barındırmakta Ölü Deniz ve bir soruşturmanın konusu oldu ne yazık ki. Evet, Göktaş 28 Haziran'da tatil için yurt dışına önceden planlanmış bir seyahate çıktığını da açıkladı bu arada. Ancak dönmesi gereken bir durum olursa ilk uçakla döneceğini de bu açıklamada belirtti. Bu sırada Ölü Deniz'de halen YouTube alanında erişimde. Evet, böyle kentten notlarımız, kültür sanat çevresinden aktaracaklarımız. Şimdi Marcus Miller dinleme zamanı. Bu akşamki açılış konseri öncesi We Want Miles demeden onun Two to Revisited albümüne gidiyoruz. Efsanevi Miles Davis albümünün Tutu'yu canlı olarak yeniden yorumladığı kaydından Portia isimli parça ilk yarım saatimizi kapıyor.

0: Merci beaucoup.
1: Açık Dergi.
2: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine apaçık radyo.

0: Reklamlar.
1: Yaz sıcağına caz serinliği getiren festival İstanbul Caz Festivali 33. kez şehrin sevilen mekanlarında izleyiciyle buluşuyor. Marcus Miller, The Sacred Souls, Robert Plant, Caz Vapuru, Parklarda Caz ve daha fazlası 30 Haziran-13 Temmuz arasında İstanbul'da. Ayrıntılı bilgi caz.iksv.org'da. Apaçık Radyo katkılarıyla.
2: Genç sanatçılar çağdaş sanat sahnesinde. Akbank Sanat, Resim ve Heykel Müzeleri Derneği ve Elgiz Müzesi işbirliğiyle düzenlenen Akbank 44. Günümüz Sanatçıları sergisi 31 Temmuz tarihine kadar Elgiz Müzesi'nde ziyaretçilerini bekliyor. Detaylı bilgi akbanksanat.com'da.
0: Reklamlar bitti.
3: Sen küçük kutu, tutun bana kaçalım. Ki taşırken seni evden gemiye, gemiden trene, kırılmasın lambaların. Düşmanlarım hakkımda atıp tutarken yanındaydın. Hem yatağımın hem acımın. Onların zaferlerinden, benim kulaklarımdan geçen, gece en son sen, sabah ilk şey sen. Söz ver bana birdenbire susmamak için.
4: Bertolt Brecht, Radyo.

0: Açık Dergi.
1: Açık Dergi devam ediyor.
2: Ekoton. Sanat ve ekoloji üzerine söyleşiler.

0: Hazırlayan ve sunanlar Nazlı Zaman ve İlksen Mavi Tuna.
1: Ekoton'dan herkese merhaba. Bugün stüdyoda İlksen Mavi Tuna ve ben varız ve bizimle beraber multidisipliner sanatçı Can Memişoğulları da stüdyoda. Hoş geldin Can.
2: Hoş bulduk.
3: Hoş merhaba. Geldin.
1: Evet, Can'la bir konser çıkışı Gate 27'den sonra ilk kez görüştüğümüz için neler yaptığını dinledim ve heyecanla dedim ki acaba Ekoton'da mı, ve sonra burada buluştuk. İyi ki geldin. Gate 27 sürecine geçmeden önce böyle bir genel bir yerden başlayalım isterim. Pratiğine baktığımızda birazcık daha genel bir yerden, IMC'de yaptığın projede hayaletleri duy, IMC'nin hayaletleri hatta ismi, hayaletleri duyduğun bir işin var. Cengiz Çekil'le yaptığında notasyonları duyduğun bir işin var ve bir yandan bana sanki şunu hissettiriyor: sen bir yerin, bir mekanın ya da bir olayın, bir şeyin belki tırnak içinde hafızasını duymak, görmek, onun hafızasını irdelemek üstüne çalışıyorsun gibi gelmişti. Şimdi bu son proje, şeylerin var kalması stratejilerine de geleceğiz birazdan. Orada da öyle hissetti. Ne dersin bu fikir hakkında?
2: Katılıyorum. Kendi pratiğimle alakalı bir var olan bir ilişkilenmenin kendi içerisindeki başka şeylerini bulmayla alakalı çok heyecanlı oluyorum genelde. İşte bu daha eski bir proje olan Cengiz Çekil'in sergisine yaptığım ses müdahalesinde onun sesle olan ilişkisi ve sesin kendi içerisindeki düzen ve gürültüyle olan ilişkisi üzerinden başka anlatılar çıkarmıştım. İşte IMC'de yaptığım IMC'nin hayaletleri, şeylerin var kalma stratejileri de aslında mekanın kendi içerisindeki ilişkilenmeleri üzerinden bazı görünmeyen şeyleri görünür kılabilir miyiz gibi geldiydi. O yüzden bence iyi bir irdeleme olmuş.
1: Peki şeylerin var kalma stratejileri ismiyle çok heyecanlandırıyor ama nasıl başladı? Ne oluyor?
2: Ya biraz böyle biraz komik, biraz mizahi bir örnek üzerinden başladı. O zaman Cihangir'de bir atölyede konuk sanatçı programındaydım. Camdan dışarı baktığımda bir ilişkilenme gördüm ve bu aslında beni çok heyecanlandırdı. Birisi klima borusunu ağaca bağlamış. Klima borusu ağacı suluyor, ağaç da onu koruyor. Hani bu ilişkilenme bu mekanla ilgili bize başka neler söylüyor olabilir? İşte komşularla olan ilişki anlamında mı bir şey söylüyor? Mahallenin oradaki bitki örtüsüyle alakalı ilişkisi anlamında bir şey söyleyebilir mi gibi. Ve ardından bu araştırmaya, hani bu tarz ilişkilerin çok bolca olacağını tahmin ettiğim IMC'de devam ettim aslında. O da Sağ Stüdyo sürecinde 6 ay boyunca IMC'de bunun araştırmalarını yapmaya başladım. Ve buna benzer bir sürü örnek buldum aslında. Yine klima suyu üzerinden bir örnek var. Bence çok enteresan.
3: Bu sıcak günlerde sıkça kullandığımız klimaya sen bambaşka bir yerden bakmışsın.
2: Aynen öyle. Biraz vicdanım da rahatladı falan. klima suyu, bizim ana ofisin klima suyu aslında, bir pet şişede birikiyor. Hani giderek de uzatmamışlar ama o pet şişe kendi içinde başka bir fonksiyon kazanmış. Atık suya ihtiyacı olan kim varsa aslında o suyu kullanmaya başlıyor. Kat görevlileri olsun, işte ne bileyim Celil abinin kendi, Celil abi oradaki çay ocağının sahibi, kendi yerini silmesi gerekiyor, alıyor oradan, kullanıyor, geri koyuyor ve o su kendi içerisinde ileri dönüşüyor aslında bir bakıma da yani. Başka bir örnek var, birebir hemen hemen aynı ama bence zaten bunların karşılaştırılması bir şeyler anlatıyor. Hemen bizim atölyelerimizin yanında da sanırım bir muhasebe ofisi vardı. Orada da klimasını, giderini hiç bağlamamış ve direkt olarak çok uzun bir boru yaptırmış. Vileda'ya akıyor. O Vileda'yı, Vileda şey kovasından, kovaya akıyor aynen. Vileda kovasına akıyor. Vileda kovasından zaten yerlerini siliyorduk. Onun dışında onu kullanmadığı zaman da bitkilerini suluyor. Uzun yaptırmasının asıl amacı da o zaten falan. Ama işte bu insanla ben o 6 aylık süreçte hiç iletişime geçemedim. Çünkü hani o kendi kapalı ekosisteminde yaşıyor mesela. Ama diğer aktörleriyle iletişime geçebildim. Aslında bu IMC'nin kendi içerisindeki iletişim seviyelerini de gösteren bir şekilde başka görünmeyen bir şeye dönüştü. Başka bir örnek daha vereyim. IMC'yi geçebiliriz belki ondan sonra. Hani IMC'nin şeyini biliyoruz. Özellikle 6. bloğun çok önemli bir müzik merkezi olduğunu 70'lerden 2010'lara kadar neredeyse. Ve bu ardından eskisi kadar olmasa da hala devam etse de çok şey bir yerde değil. Aktif bir yerde değil şu anda. Çok büyük PA speaker'ların böyle iç aksamlarını çıkarmış birisi. PA speaker yani şey hoparlörlerin otopark tubası olarak kullanıyorlar. Yani belki fonksiyonu değişiyor mekanın, IMC'nin 6. bloğunda. Ama yaşamaya devam ediyor. Başka şekilde hayatta kalmanın stratejilerini buluyor. Hani var kalma stratejileri derken de aslında bundan bahsediyorum. Bunları arıyorum ve bunları görünür kılmaya çalışıyorum aslında.
3: Evet, yani aslında nesnelerin yaşam biçimleriyle alakalı dertlerden bahsediyorsun çok temelde. Yani onlara atanmış, atfedilmiş hani temel işlevlerini zaman içerisinde belki içinde bulundukları mekan işlev değiştirdikçe yitiren ama yeni işlevler kazanan, belki çok alakasız ve saçma gözükmekle birlikte oradaki yaşama biçimine ilişkinde sana kimi böyle izler de veren yeni hayatlarında gözlemliyorsun onları. Çok ilginç yani o manada da onlara neredeyse canlı katfettiğini söyleyebilir. O manada kim ayrımlar da havadan kalkıyor, canlı cansız ayrımları.
2: Evet, biraz öyle galiba.
3: Evet, peki şeye gelelim. Bu yeni hayatlar ve tam da aslında az evvel şeyde anlattığın, yani oradaki speaker'ın kendini bir anda bir dubo olarak bulması. Evet, ona bir biçimde bir müdahaleyle bu oluyor ama Deniz Kızı'nın sofrasının da parçası olduğu seti kafandaki bir direngenlik tartışmasına, yeni tutunma biçimlerine de denk geliyor. Bu manada bence bu hani söyleşinin bel kemiklerinden biri o direngenlik meselesi de olacak gibi. Deniz Kızı'nın sofrasını konuşmaya başlayalım istersen.
2: Tabii ki.
3: İmece'de başladığın projenin bir uzantısı olarak karşımıza çıkan, ben de şimdi projenin tam ismini tekrar söyleyeceğim. Direngenlik biçimleri miydi?
2: Şeylerin var kalma stratejileri.
3: Evet. Gate 27'nin Ayvalık'taki kampüsünde karşılaştığın bir ARK türü, evet, ve etrafında örülen müthiş bir çalışma var. Şimdi çok esas konumuza doğru ilerleyelim, anlatmanı rica edeceğim.
2: Tabii. Yine biraz süreçten bahsetsem daha şey anlamlı olacak sanırım. Bu IMC'deki araştırmamı daha kırsal ve sahil kesiminde yürütsem nasıl olur diye başladı aslında. Ve hani Gate 27'nin Ayvalık kampüsünde bu bir konuk sanatçı programına katıldım. Yaklaşık böyle 1,5 ay önce falan. Ve bir ay boyunca orada araştırmalar yaptım. Şehrin içine gittiğimde yine benzer müdahaleleri buldum. Hani yine klimasıyla olan, yine belki şeyde olan, su analarıyla falan olan. Onları zaten ben arşivliyorum ve bunları açık bir şekilde paylaşıyor olacağım. Hani hem İMEŞ'deki hem Ayvalık'taki araştırma sürecimi birbiriyle karşılaştırılabilecek bir ortam sunacağım yakın bir zamanda. Ama asıl araştırmanın bel kemiğini oluşturan şey sahile indiğimde bulduğum bir alp türü ve bu alp türünün yapıştığı başka yüzeyler, tutunduğu başka yüzeyler. İlk başta hani çok enteresan, kendisinin adı zaten çok şairane bu alp türünün. Deniz Kızı'nın Şarap Kadehi.
3: İnanılmaz, evet.
2: Yani kendi içerisinde böyle çok büyük bir açılışını zaten kendisi yapıyor. birkaç bilgi vermek gerekirse, bu canlı aslında tek hücreli bir canlı ve hani dolayısıyla aslında en basit canlılardan da biri şey olarak biyolojik anlamda. Ama o kadar farklı yüzeyleri tutunuyor ki birçok şeyi de aslında ilişkilendirebilmeyi sağlıyor ve biraz var kalma stratejisi de oradan da çıkıyor gibi geliyor. İndiğimde işte gördüm, bir mercan kolonisine tutunmuş ve onun üzerinde çeşitlenmiş. Midye kabukları üzerine tutunuyor. Deniz midyelerinin üzerine tutunuyor. Başka deniz cansızları hani kayalar olsun, o tarz şeyler üzerine de tutunuyor ama benim asıl ilgimi çeken konu orada. Bunlarla beraber insan yapımı deniz halatlarına da tutunmaya başlamış.
3: Evet.
2: Ve hani insanla da var kalmanın bir yolunu bulmuş gibi. Ve hani birkaç teorim var. Bunları araştırmaya devam ediyor olacağım. Biraz araştırmanın başındayım şu anda. O yüzden hani her söylediğim şey şu an kesinlik kazanmış durumda değil.
3: Çok daha iyi, çok daha fazla şey konuşabiliriz.
2: Aynen öyle. Çok daha fazla spekülasyon yapabiliriz aynı zamanda. Yani benim tam bulunduğum yer Ayvalık'ta Cunda'nın boğaz çıkışı. Özellikle hani Midilli gibi Yunan adalarına giden. Ve normalde oradaki su çok sığ bir suymuş. Ve o boğaz kazılmış ki büyük feribotlar vesaire oradan geçebilsin.
3: Evet.
2: Ve bunun sonucu olarak bir feribot geçtiğinde denizdeki bütün bir su altı canlılarını ve cansızlarını kıyıya doğru yolluyor. Gerçekten sürekli, hani evet. Ben şeyde bir ay boyunca her gün sahile indim. Bir feribot geçtiği zaman gerçekten sahil diye bir şey kalmıyor. Tamamen suya gömülüyor. Feribotlar gitmeye başladıkça o sahil tekrar geri anlamını kazanıyor gibi bir durum var. Ve dolayısıyla bu canlıların birçoğu da ya sahile atılıyor ya da çok sığ sulara atılıyor. Ve hani benim teorimde bu alk türünün halata tutunmak zorunda olması aslında insanla ortaklaşa kalmak zorunda olmasına yol açıyor. Yani var kalması tradisyonu buna dönüşüyor gibi. Hı hı. Ki halata tutunması da kendi içinde çok anlamlı. Hani zaten tutunmak için yapılmış fonksiyonu olan bir şeyin üzerinde bunun böyle hani çiçeklenmiş gibi gözüken bir haldeki onu da belki paylaşırım.
3: Çok iyi olur.
2: Sonrasında hani
3: görselini
2: görebilirsiniz onu.
3: Bu arada bir tek hücreli bir canlıdan bahsediyoruz. Evet. Onu söyleyelim. Evet. Tek hücreli canlının direngenliğinden konuşuyoruz. O da ayrı bir alan yani.
2: Kesinlikle katılıyorum. Ve
3: bu arada şöyle bir şey sorabilir miyim? Tabii araya gireceğim ama lütfen. Bu anlatıyı sonra da tamamlamanı da rica edeceğim senden. Yani şeyi hayal etmeye çalışıyorum. Senin pratik olarak bir sanatçı olarak bu malzemeyi toparlama biçimini hayal etmeye çalışıyorum. Şey makul yani Cihangir'de bir ofiste böyle pencereden baktığında orada işte bir hani klima deşarj borusu var demen hemen böyle yakında bir yerde ki bir nesneyi gözlemlemen anlamına geliyor. O bizim daha günlük hayatımızla ilgili bir şey jestlere denk geliyor ama işte buradaki dikkat meselesi üzerine düşünmek ya da bunu vurgulamak gerektiğini düşünüyorum. Yani Ayvalık'a gittin, orada da benzer gözlemleri ve kayıt işlerini sürdürdün. Sonra bir de ekstradan bir merakla yani denizi izlemek yerine denizin içine girmeye ve denizdekileri de böyle parçalara ayırma. Yani en azından hani deşifre etmeye başladın. İşte burada bence üstünden çok hızlı geçtiğimiz bir başka ekstradan durum var. Tabii hani araçlar artık çok çeşitli patlaya girip fotoğrafını vesaire filan çekebiliyorsun da bu merakının sebebi ne? Yani ne tetikliyor en çok seni? Bir de hani niye denizin altına bakmak istedin? Orada o algin ismini nasıl öğrendin? Bunlar çok kafamda örtüşüyor. Bunlar önemli bir merak kısmını gösteriyor bence.
2: Çok güzel sorular bence. Denizin altına veya denizin kenarına bakmak ya, o coğrafyanın aslında insanına bakmadım aslında ilk başta. Hani gittiğimde daha Cunda yerlisi, Ayvalık yerlisi insanlarla konuştum ve onların orayla ilgili anlattıkları şeyleri dinledim ve çoğunlukla ilk başta yönlendirmedim ve ilk başta direkt kendileri bir şeyler anlatmaya başladılar. Ve asıl olarak temel olarak anlattıkları artık Cunda yerlisi sayısının 25 falan olması oldu.
3: Evet. Cundalılık diye bir şeyin kalmayışı belki.
2: Evet
3: maalesef.
2: Evet. Yani ve bunun hani denizde bunun zaten benim araştırma pratiğimde de şey var. Hani bu ilişkilenmeler üzerinden başka şeyleri görünür olmayan şeyleri görünür kılabilir miyiz var. Ve burada da hani onlarla konuştuğum şeyi aslında bu algin denizle olan ilişkisi biraz görünür kılmaya başladı aslında. Okay. Oradan bunları ikisini birbirine bağlamaya başladım. Bunlar bazen çok organik gerçekleşiyor. O kadar sistematik yapmıyorum hani. Bu böyle olur, şu şöyle olur falan gibi. Bazen de şey oluyor hani gerçekten daha sistematik çalışıyorum. Arda geliyor. Burada çok organik oldu.
3: Yani, ama yani sonuçta şeyden, Ayvalıklardan, Cundalılardan bir iz buldun değil mi? Yani bizim denizle ilişkimiz arkadaşlar kesildi dediler. Ne anlattılar sana? Oralar da çok önce verimli.
2: Tabii. Yani ilk başta ben bu projemi dinlemek istiyorlar. Yani sen ne yapıyorsun? Ne için geldin buraya? Hani onları konuştuğumda şöyle bir anıyı anlattılar bana. Yani şöyle bir olayı anlattılar daha doğrusu. 2007-2008 civarı trata denilen bir balık avlama yöntemi var. Hı. Bu yasaklanıyor Avrupa Birliği tarafından. Ve trata ile balık yakalama yöntemi çok daha küçük balıkçıların yaptığı. Hı. Deniz yüzeyine zarar vermeyen. Evet, yani gerçekten bunu kollayan. Çünkü çok daha zayıf motorlarla ve denizi tarayarak gitmeyen. Hani orada dolayısıyla hani balıkların evlerini, kıyılarını,
3: yuvalarını
2: tahribata uğratmayan bir yöntem. Ve bu insanların aslında kendilerine meralar belirlediklerini ve buraları koruduklarını. Çünkü hani oradan gelecek sene yine onlar fayda sağlayacaklar. Yine öyle çocuklarını, kendilerini besliyor olacaklar. Ve bu insanlar denizle bizden çok daha yakın bir ilişki içerisindeler ve bu 50 yıllık bir ilişki değil, gerçekten 200-300 yıllık, belki daha eski bir ilişki. Ve bunun yasaklandığı ve ardından da bu biraz tam da Cunda Ayvalık'taki soylulaştırma dönemine denk geliyor.
3: Evet.
2: Ve bu insanların
3: turizmle soylulaştırma dedik biz maalesef.
2: Aynen öyle ve bu insanların o dönem balıkçılık dışında başka bir şey yapmak istemediği doğal olarak ve tam o sırada da evleri işte 1 lira ediyorsa gelip birilerinin o evleri 3-4 liraya aldığı ve bu insanların buradan taşındığı bir durum var. Dolayısıyla hani burası artık bir balıkçı köyü, balıkçı kasabası olmaktan çıkıyor. Ve bunu anlattılar bana ve ardından bu insanların, bu balıkçıların buranın yerlerini, kıyılarını korumadığı zaman çok daha kaçak, troll denilen başka bir balıkçılık yöntemiyle büyük teknelerin bütün bir su yüzeyini tarayarak gidip bütün bu balıkların yuvalandığı, kendilerinin evi olduğu şeyleri parçalayarak çok büyük bir tahribata uğrattığından bahsediyorlar. Hem balık çeşitliliğinin hem de başka deniz canlılarının çeşitliliğinin azaldığını görüyoruz ki bunu biraz aslında gidip dalarak bakarak ki yanımda ben çok şanslıyım bir Cunda yerlisi vardı. Murat Erol, ondan bahsetmek lazım. Hani hocam böyle burada 20 yıl önce pina tarlası olurdu. Biz çocukken onları şey yapardık, çıkarırdık böyle şey yapardık. Ölülerine satardık onları falan diye anlatıyor. Gittik oraya ondan sonra.
3: Pina neydi bu arada ben bilmiyorum pek.
2: Pina çok büyük bir midye türü. Yani gerçekten böyle 50 santim. Belki hatta daha büyükleri de vardır. Belki ben göremedim. Hani canlı olanları belki bir metreye kadar da uzuyordur. Gerçekten çok çok görkemli bir canlı bence. Bu arada endemik de bir tür. Onun tarlaları olduğu yere gittik beraber botla. Daldık. Bir tane canlı pina bulamadık. Sadece hani onların biraz fosilleşmiş hallerini. Yine deniz kızının şarap kadehinin onlara tutunduğu bir sürü örnek gördüm. Bir bakıma şey gibi böyle sarılan bir şeymiş gibi geldi hani ah be falan gibi. ve hani aslında burada da
3: Bursa'da fotoğraflıyorsun.
2: Fotoğrafladım ve benim belki şey biraz arşivleme yöntemimden bahsetmem iyi olur
3: çok
2: şu
3: iyi
2: anda.
3: Çok iyi olur. Evet, evet.
2: Hem IMC'de hem burada bir 3D tarama teknolojisi kullanıyorum ben. Gaussian splitting denen. Kısmen yeni 2 yıldır falan var. Aslında şey hani normal 3D tarama teknolojilerinden şöyle ayrılıyor. Normalde bir yüzey elde ediyorsunuz 3D tarama teknolojilerinde. Bunda yüzey elde etmiyorsunuz. Böyle milyonlarca fırça darbesi birleşmiş bir imaj oluşturmuş. Ve fırça darbesi de sizin baktığınız perspektife göre değişiyor gibi düşünebilirsiniz. Dolayısıyla içinde gezilebilen fotoğraflar elde ediyorsunuz aslında. Ve bu hani estetik olarak benim pratiğime zaten çok uygun. Onunla alakalı başka bir kaygım var. Ama onun dışında inceleme anlamında da seyirciye veya işte bir araştırmacıya çok fazla veri sunan bir yöntem. Çünkü hani benim çektiğim perspektifle zorunlu kalmak zorunda değilsiniz. Bakmak zorunda değilsiniz. Başka perspektiflere de bakabilirsiniz. Benim göremediğim bazı şeyleri de görebilirsiniz. gibi bir şey ki ben buna önem veriyorum genelde pratiğimde. Hani sadece benim gördüğüm değil. Ben genelde bir ortam oluşturayım. Onun üzerinden başkaları da ne alabiliyorsa onu alsınlar. Onları tartışalım belki gibi. Ve bunların ben deniz altına indim. Bunların taramalarını yaptım. Onları da yayınlayacağım yine bahsettiğim internet sitesinde.
3: Gaussian tekniğiyle.
2: Gaussian splitting aynen.
3: Evet, evet.
2: Böyle şeyde tekniğim de bu yönde. Yani pinaların da o şekilde olduğunu duydum. Ve bununla beraber bence önemli bir nokta. Yunanistan'da da bu Avrupa Birliği yasalarınca yasaklanıyor bu tırata. Yunanistan'da balıkçılar ayaklanıyorlar ve tıratayı yasaklatmıyorlar. Ve hani bunu sadece şey bir yerden değil. Hani bizim evimiz vesaire değil. Hani biz denizi koruyoruz burada diyorlar. Ve bunun aslında korunmadığı zaman ne olduğunu şu anki Ayvalık Cunda coğrafyasında görebiliyoruz. Daha ben gidip kendim araştırmadım ama yine bu insanlarla konuştuğumda. Midilli'nin ki çok yakın bir Yunanistan adası.
3: Evet. Hemen şurası yani.
2: Hemen şurası gerçekten görüyorsunuz çok rahat bir şekilde. Ekolojik çeşitliliğinin 20-25 yıl önceki Ayvalık ve Cunda'yla hemen hemen aynı olduğunu. Ve bu pinaların veya başka işte deniz patlıcanı olsun, daha farklı deniz ekolojisinin başka öğeleri olsun, aynı o zamanlar gibi yaşadığını söylediler. Ve buradan aslında belki şeyde
3: araştırmanın yeni alanı açılıyor senin için.
2: Araştırmanın yeni alanı burada açılmaya başlıyor ve ben bunu aslında nasıl iyi bir şekilde ifşa ederim, nasıl bu iki veriyi düzgün bir şekilde sunarım diye düşünmeye başladım. Burada yine Deniz Kızı'nın sofrası oldu projenin adı şu anda. Working title biraz. Evet. Deniz Kızı'nın şarap kadehinin bu her yüzeye tutulması...
3: Bir ayk türünden bahsediyoruz sevgili dinleyiciler. Onu arada hatırlatmak
2: evet, evet, evet, yani şey.
1: Deniz Kızı'nın şarap kadehi. Evet.
2: Evet, evet. bir sürü yüzeye konuk olmasının ve hani sürekli bir konuk olma halini ev sahibi olma haline çevirsem nasıl olur diye bir yerleştirme fikriyle yola çıktım.
3: Nasıl ve, bir şey yapacaksın?
2: Bu deniz kızının şeyini, formunu alıp biomimicking de deniyor buna. İşte bu çeperlerinde çizgi çizgi oluşan bir yapısı var bunun. Oralara o haline halat gerip ortasından bir böyle dış bükey bir şemsiye gibi düşünebilirsiniz aslında bunu. Yine kısmen sığ bir denize çakıp bunları böyle bir koloni halinden 15 tane. Bunun materyal araştırmasını şu anda yapıyorum tabii ki. Yani hem kalıcı olması benim için önemli. Hem de hani denizde ortaklaşa düzgün çalışabilen bir materyal olması lazım. Hani toksik bir materyal olmaması lazım.
3: Tabii ki.
2: Ardından gidip bunun üzerinde oluşacak canlıları 6 ay belki 7 ayda bir tekrar bu bahsettiğim tekniklerle kaydedip bunları yine açık olarak yayınlayıp aslında oradaki deniz ekolojisinin kendi içerisindeki gelişimini görmek, ifşa etmek. Hani bu ilk başta tabii ki kendim için yaptığım bir şey. Ama aynı zamanda bunu sunmak başkalarına başka kapılar da açabilir. Hani ben araştırma temelli bir sanatçıyım. Ama gerçekten daha bilimsel bir araştırma yapan birisi bunu başka şekilde kullanabilir. Onları da sunuyor olacağım bu verileri. Bunu ilk kısmını Ayvalık'ta yapmak. Bunun birebir aynısını da mümkünse Midilli'de veya başka bir yakın Yunanistan veya başka bir milletin adası çok şey değil de hani Tırata'nın yasaklanmadığı mümkünse bir adada yapıp aslında bu iki sonucun ekolojik çeşitliliğin devlet politikası ve kültürel yapıyla olan ilişkisini ifşa etmek istiyorum. Bu.
3: Deniz Kızı'nın sofrası araştırması sürerken seninle buluşuyoruz. Pek çok soruyu aynı anda ortaya atmış olduk. Senin aslında tuttuğun notlardan kopya çekerek alıntılıyım. Dinleyicilerimiz için de biraz böyle toparlayıcı olsun. Deniz Kızı'nın sofrası denizin içinde kurulan bir sofra gibi düşünülebilir diyorsun. Algilerin, kabukların, halatların, balıkçıların, yasaların, kayıpların ve yeni ortaklaşmaların bir araya geldiği bir karşılaşma alanı. Kim kime konuk olur? Az evvel de sorduğun gibi kim kime ev sahipliği yapar? Hangi yasaklar yaşamı kurur? Hangi yaşamla kurulmuş yerel ilişkileri kesintiye uğratır? Bir kıyıda kaybolan bir pratik başka bir kıyıda nasıl sürdürülür? İşte bu ana soruları sen tarif ettin. Şimdi evet, denizde var kalmanın yalnızca biyolojik değil, politik, kültürel ve toplumsal koşullarını da araştıran bir proje olarak Deniz Kızı'nın sofrası önümüzde duruyor. Bu manada da aslında duyumsama biçimlerimizin farklı kullanımlarının bizi hani bir cundada o işte belki belli bir mesafeyle bir manzara olarak muamele ettiğimiz o körfezin farklı duyargılarla hangi katmanları açabileceğini de bence gayet iyi ve net bir şekilde gösteriyor. Kıyı şeridi, suni olan, suni olmayan, hangi sınırlar, hangi yasaklar, tüm bunlara temas ettiğimiz işte ekotonun da aslında
1: evet,
3: başlangıç noktası olan o birbirine karışma karışamama hallerini gösteren bir proje. Ne mutlu ki buna nazlı bir konser çıkışında kulak kabartmış ve seni buraya getirmiş. Şey kısmı önemli. Biz ekoton serisine hani bitmiş demek haksızlık olacak ama yani dört başı mamur bir sergiyi konuşarak başladık. Ama bir önceki bölümde de aslında konu ettiğimiz bir başka proje yine süreç halinde bir işi
1: konuşmuştuk
3: orada. Burada evet. Da öyle oldu. Bunu da çok önemsiyorum ama bu zaten senin bakışında da biraz var. Süreci açık tutmak ve başka bakışlara şey yapmak.
1: Başımıza neler açmak. Geleceğini izlemek belki.
3: Evet, neler umuyorsun bu projeden?
2: Ya bu proje beni uzun süredir heyecanlanmadığım kadar heyecanlandırıyor açıkçası. Bunun temel yanlarından biri de bu projenin sadece benim projem olmayacak olması mümkünse. Hani ilk başta zaten Sabancı Üniversitesi'nde ile bir ortaklaşma yapacağız bu konuları özellikle. Hani yerleştirmenin hem materyal seçimi olsun hem başka ekolojik kaygılar olsun bazı uzmanlarla konuşacağız. Onların fikirlerini alacak olmak çok güzel. Ve bu projenin hem onlar hem başka araştırmacılara, başka bu konuyla ilgili tutkulu, merak eden insanlara bir medyum olması aslında beni en çok heyecanlandıran kısım sanırım.
3: Yani. Evet. Yani bu projeye konuk edeceklerim var.
2: Evet.
3: Yani bir tür ev sahipliği alanı olarak da düşünülebilir. Deniz Kızı'nın sofrası
2: evet.
3: Böyle bir kendi ekolojisini de açıyor gibi gözüküyor. Heyecanla izleyeceğiz Can.
2: Çok teşekkür ederim.
1: Evet.
2: Çok keyif aldım. İyi ki konuk oldum. İyi ki o konser çıkışı konuştuk.
1: Konuştuk evet. Belki ilerleyen aşamalarda bir sene sonra falan tekrar buluşup konuşuruz burada stüdyoda da.
2: Belki o zaman zaten iş kurulmuş olur. Onunla ilgili konuşacak şeylerimiz olur.
3: Yunanistan'a evet. Bağlanırız belki. Bakacağız.
1: Evet. Ekoton'daydık. Can Memişoğulları bugün konuğumuzdu. Bugün stüdyoda güzel bir sohbet yaptık. Teşekkür ederiz.
3: Deniz Kızı'nın sofrasını konuştuk. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz.
2: Teşekkürler.
0: Ekoton. Sanat ve ekoloji üzerine söyleşiler.

0: Hazırlayan ve sunanlar Nazlı Zaman ve İlksen Mavi Tuna.
1: Açık Dergi.
2: Kainatın tüm seslerine Apaçık Radyo.
3: Reklamlar.
4: Yaz sıcağına caz serinliği getiren festival İstanbul Caz Festivali 33. kez şehrin sevilen mekanlarında izleyiciyle buluşuyor. Marcus Miller, The Sacred Souls, Robert Plant, Caz Vapuru, Parklarda Caz ve daha fazlası 30 Haziran 13 Temmuz arasında İstanbul'da. Ayrıntılı bilgi caz.iksv.org'da. Apaçık Radyo katkılarıyla.
3: Reklamlar bitti.
0: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Apaçık Radyo.

0: Açık Dergi.
1: Açık Dergi devam ediyor.
2: Antroposen Sohbetler. Hazırlayan ve sunan Utku Perktaş.
3: Merhabalar, Antroposen Sohbetleri'ne hoş geldiniz. Ben Utku Perktaş. Bugün farklı bir konu ele alacağız. Aslında bir şehrin dönüşümünü ve bir şehrin dönüşümü sırasında da hani sürdürülebilirlik ne anlama geliyor, buna değineceğiz ama öncesinde ben ekmekle başlayacağım konuya. Hani ilginç bir bağlantı kuracağımızı düşünüyorum. Ekmek, insanlık tarihinin en eski, en gündelik mucizelerinden biri olarak bizim karşımıza çıkıyor. İlk bakışta un, su, maya ve ateşin sade birlikteliğinden bahsedebiliriz. Böyle görünebilir ama biraz yakından bakınca içinde çok daha fazlasını taşıdığını görüyoruz. Yani bir noktada toprağın kendisi işin içine giriyor. Ev içi ekmeğin sessiz bilgisi işin içine giriyor. Kuşaktan kuşağa aktarılan tariflerden bahsedebiliyoruz. Sofranın etrafında kurulan ilişkileri ve şehirlerin değişen hafızasını konuşabiliyoruz ekmek dediğimiz zaman. Hani bunlardan ne kastediyorum diye merak ediyor olabilirsiniz dinlerken ama bugün çok ilginç bir söyleşi yapacağız. Ben bu anlamda çok uzatmak istemiyorum bu işi. Çünkü bu söyleşte ekmeği yalnızca mutfakta sınırlı bir mesele olarak değil de daha çok hafıza, kadın emeği, şehir ve kültür ekseninde konuşmaya çalışacağız. Ana eksenimiz de ekmek olacak esasında. Ama bir şehrin dönüşümü ve sürdürülebilirlik bu anlamda ne ifade ediyor? Buna da değineceğiz. Bugün konuğum Mimar Sinan Üniversitesi Sosyoloji Bölümü mezunlarından sevgili Fatma Ece Demir. Kendisi Esat Hal olarak tanımlanan yeni bir mekanın sürdürülebilirlik ekseninde devreye giren bu yeni mekanın içerisinde Dante işletmesinin de hem kurucusu hem işletmecisi. Dolayısıyla kendisi hani ekmek yapıyor, öyle söyleyeyim, hani birazcık daha doğal olacak ve bu ekmeklerden yola çıkarak benim de kişisel tecrübelerimle oldukça da lezzetli, oldukça da güzel ama işin içinde kadın emeğinin, o hafızanın olduğu, o emeği çok görünür kıldığını düşünüyorum kendisi ve ekibiyle beraber. Ve bugün de ben kendisini radyoya, programa davet ettim. O da kırmadı, geldi. Ben dolayısıyla şimdi aklımdaki soruları ve bu girişte çizdiğim çerçeveyi kendisiyle tartışmaya çalışacağım. Ece Hanım, çok teşekkür ederim. Vakit ayırdınız, geldiniz, eksik olmayın. Ben gerçekten çok mutluyum, heyecanlıyım da bir yandan. Hiç böyle bir program yapmamıştım daha önce ama sizle beraber olmak çok güzel oldu. Nasılsınız diye başlayayım. Çok da teşekkür ediyorum.
4: Ben teşekkür ederim Utku Hocam. Gerçekten hani böyle bir programa dahil olmak benim için de çok gurur verici. Uzun zamandır böyle sohbetlerin içinde bulunmadığım için de biraz heyecanlandım galiba. İşte Dante biraz yorucu. Esat Hale geçişiyle beraber biraz fazlaca kalabalıkları karşılamaya başladı. Ama aslında Dante'nin marka olarak kurulması 8 senelik bir süreç ve küçücük bir ev mutfağında başlayan bir süreç. Onun öncesinde de bir 6 sene evde kendi kendine ekmek yapmaya çalışan bir Ece var. Aslında işin antropolojisine girişim de oradan başlıyor sanırım. Bir ekmeğe bakıp sen un, su, tuz ve mayasın, bu kadar lezzetsiz olamazsın deyip kendi ekmeğini yapmaya girişmiş biriyim ben. O yüzden de hani bu sohbeti birlikte devam ettirmeyi gerçekten çok istiyorum ve heyecanlanıyorum. Bu hikayeyi beraber tekrar anlatacağız gibi geliyor bana.
3: Teşekkürler. Evet, Dante'ye değineceğiz. Ama ben şöyle başlayalım demiştim. İzniniz olursa geçeyim ben yavaş yavaş sorularıma. Çünkü güzel bir söyleşi olacağı benziyor bu. Bir ekmeğin içinde şimdi yalnızca un, su ve maya mı var? Yoksa ekmek bir hafıza taşıyor mu? Bunu da genellikle o mayadan yola çıkarak düşünmüştüm bu soruyu ama ne söylersiniz?
4: Ya bir ekmeğin içinde evet un, su, tuz ve maya var. Ama maya dediğiniz çok komplike bir şey. Yani siz ekmeğinizin içine bir bakteri veriyorsunuz. Orada koyduğunuz suyu, tuzu, unu ve fermente etmeye başlıyorsunuz o bakteriyle beraber. O bakterinin özelliğinin ne olduğu çok önemli. İşte ben aslında işte yola çıkarken ekmek yapmaya başladığımda en doğrusunun en ilkel yol olduğunu bulmam biraz uzun sürdü. Gerçekten endüstriyel mayalarla ekmek yapmaya çalışmak, üstüne de ekşi maya yapıp onunla ekmek yapmaya çalışmak gerçekten çok farklı sonuçlara ulaştırdı beni. Satın aldığınız bakteriyle kendi yaptığınız, yani kendi ürettiğiniz, üretimine katkıda bulunduğunuz bakterinin ne olduğunu, farkını anlamaya başlıyorsunuz. O yüzden de maya yıllar geçtikçe, belki bunu siz çok daha iyi biliyorsunuz. Bu kadar bilimsel
3: Estağfurullah.
4: bakmıyorum ben meseleye ama yıllar geçtikçe ya da zaman geçtikçe siz onu farklı ortamda, farklı mevsimlerde, farklı zamanlarda besledikçe farklı bir dönüşüme giriyor. Belki de evet içine farklı bakteriler de katılıyor. Bazıları eleniyor. O yüzden de yaptığınız her ekmek aynı olmuyor. Bu arada tabii ki zamanın geçişiyle beraber siz de asla aynı olmuyorsunuz. Ben burada iki canlı yani iki canlı organizmanın hani kişiyle mayanın da bağlantılı olduğunu düşünüyorum. Yani biz ne yersek oyuz, ne hissedersek etrafımızdaki de o. O yüzden de gerçekten başka bir yere, başka bir hafızaya, sizin aklınızda ne varsa oraya götürebiliyor sizi. Gerçekten maya bir hafıza, ekmek önemli bir hafıza.
3: Çok teşekkürler. Ya ben de hep işte geçmişe doğru gidince aslında bu ekmeğin toplu yaşama geçmekle beraber buğdayın ondan sonra bu tür evcilleştirme süreçleriyle beraber hayatımıza giren şeyleri düşündüğümde şimdi evet bu bir hafıza biraz daha derin düşündüğümüzde de ta geçmişten gelen 10 bin yıllık bir hafıza gibi hep düşünmüşümdür. O yüzden böyle bir soruyla başlamak istemiştim. Şimdi bir yandan da hani böyle ekşi mayalı ekmekten bahsediyoruz. Ne bileyim farklı ekmek türleri var. Siz çok daha iyi biliyorsunuz. Ben şöyle bir baktığımda işte ekşi mayalı olsun diye aldığımız ekmekler böyle lezzetli oluyor. Çok güzel oluyor. Sizin yaptıklarınız da öyle gerçekten hani ayrı bir yere koyuyorum artık. Ekşi maya yıllarca yaşayabilen bir canlı kültür. Sizce maya geçmişi bugüne taşıyan bir hafıza biçimi olarak düşünülebilir mi diyeceğim ama zaten hani biraz buna cevap verdik gibi. Böyle bir sorum da vardı. Yani hafızayı taşıyor maya. Buna bir şey söylemek ister misiniz bu soruya? Tekrar düşmüyoruz galiba ama yine de ekşi mayadan yola çıkarak.
4: Yani tekrara düşmeyelim, evet. Hani aslında ufak bir cevap vermiş olduk ama yani ekşi mayanın hafızası gerçekten şey yapar. Ya nasıl bunu nasıl anlatabileceğimi bilmiyorum. Bakterinin çeşitlendiğini hamuru yaparken hissedebilirsiniz ve yaptığınız ekmeği yaptığınız zamanlarda, farklı zamanlarda yaptığınızda mevsim geçişlerinde özellikle hamurun nasıl farklılaştığını da anlayabilirsiniz. Yani bu çok teknik bir mesele olabilir bir ekmekçi için. Ama benim aklıma hep bu sizin de sorularınızdan o hafıza göndermesine giderken hep şey geliyor. Yani benim hafızam hep şey çalışır. Geçmişle ilgili büyük masalar, büyük sohbetler, büyük yemekler gibi çalışır. Belki de o yüzden biraz ekmekçilik benim için önemli. Çünkü her masada mutlaka ekmek vardır. Ve en yani ne yerseniz yiyin yanında bir ekmeği olmak
3: Evet
4: zorundadır.
3: son 10 bin yıldır aslında bildiğimiz bir şey bu yani son
4: Evet.
3: çok kısa bir zaman bir insanın evrimini düşündüğümüzde ama o sosyal yapının oluşmasıyla beraber evet her masada ekmek var ve bu 10 bin yıldır devam eden bir süreç yani.
4: Ve işte o yüzden de o bütün masaların hafızasını koruyan şey o ekmektir.
3: Anladım, anladım. Çok teşekkürler.
4: Ben
3: Peki şimdi burada biraz böyle kadın emeğiyle değinmek istiyorum. Çünkü aslında Esat Halden de bahsedeceğiz. Sonuçta şehrin dönüşümünden de bahsedeceğiz. Sona doğru yaklaşınca. Orada da ciddi bir kadın emeği var Ankara'da bu mekanda. Şimdi ben ama farklı bir ekmek yapımından yola çıkarak bir kadın emeğine değinmek istiyorum. Şimdi ekmek yapım tarih boyunca çoğu zaman kadınların emeğiyle ilişkili oldu diye biliyoruz. Zannediyorum, doğru söylüyorum. Ve bu emek çok da görünür bir emek olmuyor. Genellikle böyle perde arkasında kalıyor gibi. Siz bu ilişkiyi bugün nasıl okuyorsunuz? Bugün bu süreç nasıl devam ediyor?
4: yani modern hayatta artık Yani bizim de çok kabulümüz değil. Hani arka planda kalmak, emeğimizin görünmemesi. Hani kadının emeği zaten hani yüzyıllardır hep bastırılan, görünmeyen ne var ki denilen bir emek. Asla yüceltilmiyor. Ama hani ortada bir emek varsa her alanda, toplumun her alanında hani karşılıklı olarak görünmesi gerektiğini
3: Tabii.
4: savunuyor. Yani hani yüceltilmesi değil, hani
3: Ama
4: görünmesi
3: görünmesi tabii
4: farklı
3: emek.
4: değil. Sadece
3: Tabii.
4: görünmesini istediğimiz bir emek var. Burada da Esat Alp başlangıç sürecine geleceğim. Belediye böyle bir proje yaptığında, çünkü Esat Alp çok uzun süre boş kaldı. Restore edilmesi, yıkılması, bunlar çok tartışıldı. Hani yıkılacaktı, sonra restore edilmeye karar verildi. Çok uzun sürdü yapılması ve sonra belediye, Kültür Dairesi Başkanlığı özellikle burada özel bir kültür sanat alanı yaratmak istediler. Tabii ki hani gastronomi ihtiyaçları da vardı bu şeyin, bu alanın. Orada küçük restoranlar seçilirken de genel olarak kadın emeğinin öne çıkacağı markalar seçmek istediler. Ve hani biz böylece birleştik Esat Hal'de. Bence Esat Hal'in dönüşüm hikayesi çok kıymetli. Ve beraber orada kurduğumuz ilişki de gerçekten bunu insanlara çok rahat anlatabilecek durumda. Hani sizin de bir misafirimiz olarak aslında hani gördüğünüz bir farklı bir enerji var sanırım
3: Tabii
4: Esat.
3: tabii kesinlikle ona geleceğim, ona geleceğim. O çok farklı bir şey. Çünkü onun eski halini de bildiğim için oranın. Şimdi başka bir mekan karşımıza çıktı şehirde. Alışık olmadığımız Ankara'da belki de. Şimdi ona son soruda geleceğim esasında. Peki o zaman bir şey daha soracağım size ekmekle alakalı olarak. Şimdi artisan ekmek diyoruz ya. Hani bunu bir belki dinleyicilerimiz için bu tanımı belki bir açmak gerekebilir. Şimdi bugün insanlar artisan ekmeği yalnızca lezzet için mi yöneliyor sizin deneyimleriniz? Yoksa kaybettikleri bir ritmi ve ilişki biçimi mi arıyorlar diye ben düşünmüştüm ekmekleri gördükçe sizin orada. Çünkü yöneliyorsunuz ister istemez ve istiyorsunuz da hani ben işte her geldiğimde farklı şeyler görüyorum. Hepsi de çok güzel görünüyor. Güzel görünmesi de şunu getiriyor. Hani alıp denediğiniz zaman da bunu içtenlikle söylüyorum. Hepsi de çok lezzetli oluyor. Hepsi farklı farklı. Acaba bu tekrar olur mu falan. İşte cevizli ekmeği tekrar bulur muyuz? Ondan sonra ya da yaptığınız diğer, şimdi isimlerini hatırlamıyorum. Oraya gelince görüyoruz ama bunu tekrar bulur muyum ya da ne zaman görürüz falan gibi. Sonuçta her gün hepsini çıkarma şansınız olmuyor. Sonuçta bu bence benim adıma farklı bir ilişki biçimi olarak kendi dünyamda bunu adlandırmıştım. Bunu alıp mutfağa getirmek, evde bunu yemek, ondan sonra tatmak çok başkaydı. Sizin yani bu soruya ne söylersiniz? Gelenler açısından, insanın ekmekle olan ilişkisi açısından bugün modern toplum içerisinde ya da Ankara'da bunun bu sorunun bir karşılığı var mı? Ne söylenebilir?
4: Artizan ekmek dediğimiz zaman aslında işte artizan fırıncılık, hani bu işte pasta üretimi de olabilir, da üretimi olabilir falan. Bu böyle endüstriyelden çıkan, aslında el emeğinin işin içine girdiği ve farklı üretimlere açık olan bir alan.
3: Güzel.
4: O yüzden de biz böyle farklı farklı ekmekler deniyoruz. Yani denediklerimizi çıkartmak bile o kadar zor ki, işte hani düşündüğüm zaman hafızamda böyle 70'e kadar bir ekmek reçetesi var sanıyorum. Hani bunların hepsini tezgaha çıkarmak çok zor.
3: Tabii.
4: Bu benim onlarla kurduğum bağlantı, hani birbirlerini ezmeyecek şekilde beraber tezgaha çıktıklarında farklı seçenekler oluşturabilecek şekilde onları tezgaha koymak. Ama evet, yani ilk artizan ekmeğimi, ilk ekşi mayalı ekmeğimi yaptığımda belki sizin gibi bir müşteri deneyimi paylaşamayacağım ben, ama ben onu yapıp kesip yediğimde gerçekten hani kendimi çok farklı, düzgün bir şey yiyormuş gibi hissettim. Bu biraz şeye götürüyor beni aslında, sanatla zanaat meselesi
3: Evet, çok önemli.
4: arasındaki çok ince çizgiyi, evet, yaptığımız bir zanaata dönüşüyor artık.
3: Ya bir de o zanaatı test ediyor olmak bence farklı bir ritmi yakalıyor olmak anlamına geliyor bana da. Ve o farklı ritmi yakaladığınızda da yani farklı bir ilişki biçimine dönüyor bu. Dolayısıyla hani bir ekmekle ilişki kuruyoruz. Aslında bu bizim için ta eskiden gelen bir ilişki biçimi. Ama bir yanda orada da sizin zanaatınız da konuşuyor. Sonuçta hani şimdi artisan ekmek deyince hani bunun tanımını yapmanızı isterken şöyle de düşünmüştüm bir yandan. Şimdi mesela endüstriyel maya kullanılıyor genelde dışarıda ama sizde öyle bir şey yok. Endüstriyel maya kullanmıyorsunuz. Ondan sonra kendi mayanızı kullanıyorsunuz. O yüzden bir hafızadan bahsedebiliyoruz esasında. Çünkü o mayayı canlı tutmaya çalışıyorsunuz aynı zamanda. O noktada benim kendi kişisel deneyimim hani ben şey hissetmiştim. Evet, farklı bir ilişki biçiminden bahsedebileceğimiz bir yakınlık kuruluyor ekmekle sizin mekanınızda. O yüzden de işte sabah simidi işte ne bileyim ya da unla diyelim ya da ekmeğin ham maddesi olan şeylerle ya da sabah poğaçası ya da farklı ekmek şekillerini görmek çok alışık olduğumuz bir şey değil. Ve bunu böyle kadın emeğiyle hafızayı da işin içine katarak görmek benim için anlamlı bir yerde yani. O yüzden böyle bir soruyu sormak istemiştim size. Çok teşekkür ederim. Şimdi şeye gelebiliriz. Mekana gelebiliriz biraz da. Sonuçta işte bu mekana borçluyuz aslında sizleri de burada görmeyi, ondan sonra bu tür üretimleri görmeyi. Şimdi bu mekan bir zamanlar pazar olarak kullanılıyordu. Ben geçmişini de biliyorum. Ondan sonra işte bir otopark, bir pazar. Ama yıkılmadan sonuçta dönüştürüldü ve bence bugünkü iklim krizini yaşadığımız dönemde işte karbon ayak izinden, su ayak izinden bahsettiğimiz bir dönemde şehrin içerisinde bir mekanın yıkılmadan tekrar dönüştürülüp kullanıma açılması olumlu bir adım sürdürülebilirlik kavramını doğru okuduğumuz zaman. Şimdi yani bugün bu mekanda başka biçimlerde yeniden canlandı ve mekanda üretim yapmak da size aslında şehrin ya da şehirlerin hafızası hakkında bir takım şeyler düşündürüyor diye düşünüyorum. Bu konuda size ne düşündürdü bu mekanda tekrar böyle dönüştürülmüş bir mekanda çalışmaya başlamak? Sonuçta Ankara'dan bahsediyoruz. Ankara'nın hafızası hakkında ne düşündürdü? Ne söylemek istersiniz? Ya aslında sonra da geliyoruz yavaş yavaş.
4: Yani ben böyle biraz hani okulda okurken de biraz mekanlar ve hani, mimarlık tarihi üstüne falan da biraz düşünmüş. Bu süreçte de mekanlar üstüne de çalışmış biriyim. Benim için çok başka bir deneyim o yüzden burası. Özellikle dönüşümüyle beraber binanın ilginç bir retro bir tarzı oldu. Biz bunun içinde olmaktan çok mutluluk duyduk. Ama içeride bir esnaf deneyimi olarak şeyden bahsediyorum ben. Daha böyle 70 yaşlarını geçmiş bir misafirimiz geliyor. Biliyor musunuz biz bu bina yoktu. Biz burada işte 3 kuruşa bisiklet turu atıyorduk diye anlatabiliyor. Sonra işte biraz daha böyle 50 yaşlardaki bir misafirimiz gelip burası ilk açıldığı zaman tam burada süt kurumu vardı. Ben orada çalışıyordum biliyor musunuz diyebiliyor. Ve aslında kentin hafızasını restore ederek koruması itibariyle Esatay gerçekten çok önemli bir yerdi. Ve şeyi de çok seviyorum. İşte insanlar torunlarını getirip orada ne yaptıklarını anlatıp şimdi de bak bu güzel ablalar burada ekmek yapıyorlar.
3: Çok güzel.
4: Ve onları anlatıyorlar. Ve bu o torunun o hafızayı bilmesini ve bizi de yani o mekanın sürdürülebilir olmasını kılıyor insanların zihninde de. Gerçekten bu çok başka bir deneyim oluyordu. Hani sanıyorum ki bu örnekler o sürdürülebilirliği iyi anlattı diye düşünüyorum.
3: Ya evet, çünkü sürdürülebilirlik genellikle hep böyle hani öyle bir noktaya geliyor ki hani bugünün kaynaklarını yarına devretmek falan gibi ama kim için ne için ben hep öyle söylüyorum. Ama şehri düşündüğümüzde şehir hafızası içerisinde tabii biraz daha şehrin içinde işte alanların tekrar kullanımı, buranın tekrar yıkılıp yapılmadan kullanımı bir çevremizdeki şehir doğal yaşamını korumak anlamında çok önemli. Orada bir hafıza koruyorsunuz. İkincisi orayı bilen insanların bu şekilde gelip konuşuyor olması, kendi çocuklarına, torunlarına bunu anlatıyor olması sonuçta mekanın aslında Ankara'nın değerini artırıyor. Bence mekanın değerini artırıyor. Bu çok önemli. Dolayısıyla hani ben de hep böyle şeyleri düşündürmüştü. Şimdi bambaşka da bir mekan olmuş durumda. Ya işte ne bileyim müze gibi sergi alanları var. Efendim söyleyeyim farklı işte tatlar tadabileceğiniz yerler var. İnsanların buluşma mekanı oldu. Dolayısıyla hani bir otoparkta bir gün dönüştürülüp buluşacağımızı ya da yukarıya çıkıp bir kitap okuyacağımızı kütüphane olacağını düşünmezdim hiç. Dolayısıyla hani böyle bir bana göre bir betondu yani. Hani betondu pek bir şey yoktu ama ciddi bir hafızası olduğunu, Ankara'yı hatırlatan, Ankara'nın eskisini hatırlatan bir yapı olduğunu gösterdi ve kadın emeğinin içine giriyor olması da bence başka bir katman ekledi oradaki projenin değerlenmesi için. Hani ben bunları hissetmiştim. Bu da alışık olduğumuz bir şey değildi. O yüzden de çok kıymetli buluyorum yani.
4: Kadın emeği yani biraz böyle hani biraz daha amiyan tabiriyle konuşacağım ama yani kadın elinin değmesi gerçekten çok başka bir şey oldu.
3: Tabii.
4: Aklımıza şöyle bir şey geldi. Geçen hafta hemen yani ya bu cumartesi pazar voleybol maçları var. Şu avluda böyle küçük bir şey kursak da burada izlesek hep beraber diye. Dün akşam gerçekten belki de 100-120 insanın oturup maçı izlediği bir ortama dönüştü.
3: Süper,
4: Esasında
3: çok güzel.
4: avlusu. Yani o kadar güzel bir ortam oldu ki yani insanları bir araya getirebilme, beraber bir şeyler yapabilme hissini de verdiği için hani bu mekanın avantajlarını çok seviyorum. Özellikle de hani yan yana komşularımızla beraber biz gastronomi ekibi olarak da hepimiz beraber çalışıyoruz. Bazen gerçekten yavrum sen yemek yedin mi? Al sana şunu da vereyim ye tadında bir aile gibi çalışıyoruz hepimiz. O yüzden o birliktelikle, o sıcaklıkla da dışarıdan gelen insanların da bizim sıcaklığımızı hissettiğini düşünüyorum.
3: Öyle ya ben yurt dışında bunu bir hissetmiştim. Böyle mahalle lokantaları gibi gittiğim yerlerde denk geliyordum büyük şehirler içerisinde. Ya burası da böyle bir mahallenin buluşma yeri gibi oldu. Hani mahalle kahvehanesi gibi benzetmeyeceğim ama çok daha farklı bir düzeyde çok hoş bir yer oldu. Herkesin böyle eşit hissettiği, geldiği, hem alışveriş yaptığı, hem bir şeyler yediği, hem de sosyalleştiği, hem de işletmecilerle konuştuğu. Ondan sonra hani ben de öyle hissediyorum. Dolayısıyla işte size uğrayıp bir çay içmek, belki ekmek alırken simidimi orada yemek ayrı bir keyif veriyor açık söylemek gerekirse şehir içerisinde bakınca. Dolayısıyla genel olarak yani bu şekilde bir hafıza mekanı diyeceğimiz şehri biraz hatırladığımız bir yer oldu. Çok teşekkür ediyorum Ece Hanım. Çok güzel bir söyleşi oldu diye düşünüyorum ben. Ben yani sorularıma cevap aldım. Eksik olmayın, siz de vakit ayırdınız. Sosyal medyada Dante Brett Rice ismiyle aslında Instagram'da varsınız.
4: Onu bir düzeltelim mi? Dante
3: Tabii.
4: Briedrich aslında o. Bir aslında çok
3: Ha tamam,
4: ilginç
3: çok
4: bir
3: pardon. Tamam,
4: İngilizce
3: Dante
4: başlı.
3: Brett Rice. Tamam, ben de Rice diye okudum onu.
4: Yok,
3: Ya.
4: İtalyanca biten bir ismim var. O
3: Ha
4: yüzden
3: tamam, o
4: hani
3: zaman çok özür, ben yanlış okudum. Dante Brett Rice, tamamdır. O zaman hani bunu da hatırlatmış olayım. Hani el yapımı ekşi mayalı ve artisan ekmek diyoruz ama artisan ekmek deyince mayayı ben burada altını çizmek istiyorum. Maya tamamıyla Dante'de bir hafıza ürünü. Kendi üretimleri olan mayalar. Dolayısıyla pek endüstriyle de alakası olan şeyler değil. O yüzden de ekmekler çok lezzetli. Çok teşekkürler Ece Hanım. Eksik olmayın.
4: ben çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. İyi ki böyle sohbet edebiliyoruz gerçekten.
3: Siz de öyle. Çok teşekkürler. Bugün Antroposen sohbetlerinin sonuna geldik. Konuğum Dante işletmesinin hem işletmecisi hem kurucusu sevgili Fatma Ece Demir'di. Bugün ekmeği ana eksene koyarak ekmeğin hafızasını, ekmekteki hafızayı ondan sonra ve ekmeğin yapımı ile ilgili bir söyleşi yaptık programda. Biraz da şehrin hafızasına değindik. Çünkü Ankara'da dönüşen bir mekan üzerinden bunu gerçekleştirdik. Programın sonuna geldik. Önümüzdeki haftalarda Antroposen sohbetlerde tekrar buluşmak üzere. Hoşça kalın.
2: Sohbetler. Hazırlayan ve sunan Utku Perktaş.
0: Açık Dergi.
2: Apaçık Radyo.
0: Açık Şemsiye. Gelmiş geçmiş tüm müzik türleri. Hazırlayan ve sunanlar Hakan Gürvit, Levent Dönmez, Uğur Çıkrıkçılı, Tuncay Günlük ve Can Gürvit. Salı akşamları 20'de Apaçık Radyo'da.

0: Açık Dergi.
1: Açık Dergi devam ediyor.
2: Felsefe açıklarından. Hazırlayan ve sunanlar
3: Yılmaz Murat Bilecan ve Ahmet Rifat Ödül.

0: Apaçık Radyo Felsefe Açıklarından programından herkese merhabalar. Ben Yılmaz.
1: Merhabalar, ben Rifat.
0: Emmanuel Kokia'nın Bitkilerin Yaşamı adlı kitabında şöyle bir saptama var. Diyor ki Kokia, yüzyıllardan beri nadir istisnalar hariç felsefe doğa üzerinde tefekkür etmiyor diyor. Şimdi bu gerçekten şey bir iddia, ciddi bir iddia ve oldukça da düşündürücü. Gerçekten felsefe doğayı unuttu mu? Felsefe doğa üzerine düşünmeyi, doğa üzerine konuşmayı unuttu mu acaba? Kokia diyor ki, felsefe diyor insan olmayan canlıların ve eşyanın dünyasıyla ilgilenme ve konuşma hakkını esasen ve özellikle de diyor başka disiplinlere bırakmış durumda. Aslında biz de biliyoruz ki 19. yüzyılda felsefe diyor insan olmayan canlıların ve eşyanın dünyasıyla ilgilenme ve konuşma hakkını esasen ve özellikle de diyor başka disiplinlere bırakmış durumda. Aslında biz de biliyoruz ki 19. yüzyılda

0: çekildi. Ama felsefenin geçmişine baktığımız zaman çok daha eski zamanlarda belki de Sokrates sonrasına tarihlenecek bir şekilde ilgi alanını birazcık insana kaydırdığını söyleyebiliriz. O yüzden şöyle bir tarihsel bakış açısına ihtiyacımız var gibi bu Kokia'nın iddiası üzerine düşünmek için.
1: Haklısın Yılmazcığım. Güzel bir soru. Felsefe doğayı unuttu mu? Evet, felsefe doğayı unuttu mu? Bakalım şimdi burada. Çünkü felsefenin varlık koşulu aslında başlangıçta doğayla beraber gerçekleşen bir çabaydı. Doğayı dikkate alan, doğayı dillendirmeye çalışan bir çabaydı. Biliyoruz ki doğa filozofları içinde yaşadıkları kültürün genel perspektifinden farklı olarak doğayı kendi gördükleri kadarıyla, kendi anladıkları üzerinden açıklamaya çalışan düşünürlerdi. Ve felsefe belki de mitolojik olana karşı olarak varlığı daha az yanılgılı bir kavrama çabasının ürünüydü. Varlık konusunda daha upuygun fikirler geliştirmek arzusuydu belki de doğa filozoflarının çabası. Bu açıdan filozoflar doğaya yönelmişlerdi. Arke olarak varlığın özüne dönük bir çabaydı bu. Onun varlığın özünü anlama çabasıydı. Bu bir doğa felsefesiydi. Bir fizik düşüncesiydi. Fizik üzerine felsefeydi başlangıçta. Doğa ile varlığın bu birliği, doğanın her var olanda kendini göstermesinin ifadesini bir şekilde ortaya çıkarmıştı. Çünkü doğa kendiliğinden bir olma şekli olarak her varlığın arkasındaki bir oluştu ve doğa buna zaten izin veren bir süreç. Bu yüzden Kokya'nın sorusu çok yerinde. Çünkü yüzyıllardır felsefe gerçekten doğa üzerine tefekkür etmeyi bıraktı ve bir anlamda doğayı unuttu. Peki neden?
0: Filozoflarının ilgi alanı doğaydı. Fakat ne oldu da bir anda birden doğanın dışında konulara uzandı felsefe? Burada herhalde şeyi görüyoruz. Sofistlerle birlikte başlayan o insan her şeyin ölçüsüdür yargısını ve onunla başlayan özellikle de Sokrates'te devam eden süreçte insan doğayı ele almaktan, doğa üzerine düşünmekten sorularını kendine yöneltmeye başladı. Ve belki de bu tarihlemeyle beraber binlerce yıl süren bir süreç başlamış oldu. Daha sonra zaten bilimlerin ortaya çıkışı özellikle de bilimlerin getirdiği uzmanlaşmayla beraber hep insan üzerine düşünen, insan üzerinden doğayı, dünyayı anlamaya çalışan bir felsefe anlayışı doğdu. Çetin Balanı'ya Naturans'ın birinci cildinde de bu konuya değiniyor ve özellikle Kant'a tarihliyor bu felsefenin doğadan uzaklaşmasını. Aslında bunu bir bunalım olarak da görüyor ve yani yeni bir ontoloji gereksiniminin doğmasına neden olan süreci de bu anlamda Kant'a tarihliyor. Yani Kant'ın kendinde kavramı artık felsefenin tamamen insanın doğayı açıklamak için sadece ve sadece kendinden hareket edebileceğini, kendi zihninin perspektifiyle ancak açıklayabileceğini belirtmesi ve felsefenin de bu yola girmesi, bundan sonrasında felsefenin iyice ben merkeze dönmesini ve doğadan uzaklaşmasını getirdi diyor. Bu yüzden de bir yeni ontolojiye ihtiyaç olduğunu söylüyor.
1: Yani Kant'ın kendi de şey kavramı bize ne getiriyor? İnsan dolayımıyla ancak bizim varlığı, gerçekliği kavrayabileceğimizi, bilebileceğimizi ifade ediyor. İnsanın bilme sınırlarının dışında kalan varlığında hiçbir koşulda bilgisinin oluşamayacağını, onun hakkında herhangi bir düşünceyi dile getiremeyeceğimizi ifade ediyor. Dolayısıyla aslında hani o kendinde şey tamamen dilsiz bir varlık olarak herhangi bir varlığa gelme özelliğini de gösteremeyecek bir nitelikte galiba bir yerde unutulmaya mahkum bir varlık hali gibi duruyor sanki.
0: Bir nokta var şurada, özellikle de tartışmak istediğim, yani seninle de konuşmak istediğim bir nokta. Şimdi doğa filozoflarından işte

0: Sofistler ve Sokrates'le beraber insan üzerine düşünmeye geçildiğinde felsefede sanıyorum bunu bir hocamız da sormuştu. Belki bende de oradan kalmış. Bu bir ilerleme olarak görülebilir mi diye bir soru çıkıyordu ortaya. Yani kendi dışında dünyayla ilgilenmeyi bırakıp da insanın, daha doğrusu o dünyayı bilme sürecinde özellikle de yanıldığını gördüğünde, yani yanılabileceğini gördüğünde ki insan her şeyin ölçüsüdür, birazcık da bizi oraya götürüyor. Bir kuşku noktasına götürüyor. Yanıldığını gördüğünde acaba önce kendime mi dönmeliyim sorusuyla beraber insanın kendi üzerine düşünmesi düşünce tarihinde bir ilerleme olarak görülebilir mi diye bir soru vardı. Ne dersin? Çünkü buna bağlı olarak belki de biz sonrasında işte 19. yüzyıldan sonra özellikle de bilimsel devrimlerle beraber gelen uzmanlaşma ve bilimlerin felsefenin dünyasından çekilmesini bu anlamda olumlu bir şey olarak karşılayıp karşılamamak konusunda da bir fikrimiz olacak sanki.
1: Şimdi çok güzel bir yere gidiyor diyalog aslında. Şunu söyleyebilirim ben de. Yani burada yanılabilir olmanın ne gibi bir sakıncası olabilir? Yani insan yanılabilen bir varlıksa eğer. Çünkü bu epistemolojinin bir ayağı aslında. Yani ileri sürebileceğimiz her türlü bilginin alabileceği değerlerden biridir. Biri doğru olabilmektir, diğeri yanlış olabilmektir. Yani dolayısıyla yanılabilmek oyunun ya da eylemin bir kısmında bizim karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla burada aslında insan o sofistlerden sonra o perspektivizme gömülerek, o relativizme gömülerek belki hani kendine göre her şeyin doğru olabildiğini ileri sürdüğü oranda kendini haklı ve güçlü görebilecek olması onun elini sanki çok uzun bir süre güçlendirecekmiş algısına sahip oluyor. Aslında sorun şu, biz elbette bir dolayımla kavrayabiliyoruz varlığı. Her varlık aslında. Burada ilginç olan şey şu tabii, hani biz kendi dolayımımızın farkındayız ve buraya da bir perspektivizm getiriyoruz ve kendi perspektifimizin içerisinde diğerleriyle paylaşılmayacak olanı işte sofistler açısından bakarsak daha değerli buluyoruz gibi. Aslında tabii eğer bir perspektifse o zaman herkesin perspektifinin bir geçerliliği var ve kendince haklı olunabilir. Ama şimdi senin başlangıçtaki noktana dönersek eğer, bence oradaki yanılabilir olmakta ne türden bir problem var? Yani yanılabilir olmanın bizim karşımızdaki insanlarla o yanılgının sorgulanabilmesi ve tekrar başka bir değeri tartışıyor olabilmemiz, başka bir değer üzerine
0: Burada
1: konuşuyor olabilmemiz bizi aslında başka noktalara taşıyacaktır.
0: evet bu yanılabilirlik meselesi hoş aslında söylediğin. Beni de şöyle düşündürdü. Hani yanılsak ne olur gibi aslında senin getirdiğin yer. Yani yanılabiliriz yani yanılalım gibi.
1: Evet.
0: Ama burada gizliden bir şey yok mu? Yani o insana biçilen bir şey var ya. Merkezde ve birazcık diğer canlılardan üstün bir noktaya konumlanma duygusu. Sanki hakikat arayışındayız ya, illa bir hakikati de bulacağız ya, sonradan Nietzsche'nin topa tuttuğu bir nokta bu. Arayıp ve bulduğumuz o hakikat öyle bir hakikat olmalı ki aslında yanılmaya şans vermemeli, yanılmamalıyız yani. Çünkü yanılmadığımız bir hakikat bulmak arzusundayız ama güzel bir noktaya değindin. Yani ne olur, yanılsak ne olur? Belki de bu da bizim doğamızdan kaynaklanan bir şey. Yani doğanın ya da hayatın kendisinde böyle bir yanılmazlık yok ki.
1: Şimdi sen de az önce ismini andın. Çetin Balani'ye Naturans'ta yeni bir ontoloji arayışında düşünceler dile getirirken aslında şunu ifade ediyor. Şimdi her insan bakışı perspektife dair bir şey. Yani her bakış, bunda bir sorun yok. Her dile getirme, her düşünce bir perspektifle ilişkili. Ama şunu biliyoruz. Yani bu perspektiflerden biri diğerine göre gerçekliğe daha uygun bir ifadeyi taşıyor olabilir. Daha uygun bir ifade. Hani birazcık da burada Spinoza'cı bir kavram kullanırsak upuygun bir ifadeyi dile getiriyor olabilir perspektifler. Yani burada benim perspektifimin yanılıyor olması diğer perspektifin gerçekliğe daha upuygun bir düşünceyi dile getiriyor olması bunda ne sorun olabilir? İşte burada tabii bir güç devreye giriyor. Tabii gücü bilgiyle elde edebilmek ya da gücü konsolide etmek diyelim, güncel politik kavramlarda kullanalım belki, elde tutma meselesi. Ve zaten hani felsefenin Sokrates sonrasındaki serüvenine baktığımız zaman hakikatle ilişki aşkınlaşmaya doğru da başlıyor. Yani doğa felsefelerinin bu aşkın olmayan dünya anlayışı ya da aşkınlıktan olabildiğince uzak dünya anlayışı Sokrates'ten itibaren ve işte Platon'la da daha da netleşiyor bu. Aşkın bir kaynakla ilişkilendirilerek ancak hakikate dair bir şey söyleyebilir duruma geliyoruz. Ve aşkınlaşarak ancak hakikatle ilişki kurma şansımız ya da gerçeklikle ilişki kurarak hakikate ulaşma şansımızın olduğunu fark ediyoruz. İşte aslında bu belki de kültür tarihinin ilginç kırılma anlarından bir tanesi ve felsefenin serüveni bu şekilde zamana yayılarak devam ediyor günümüze doğru.
0: O aşkınlığı da Spinoza'yla kırmaya başlıyoruz herhalde. Yani evet. Spinoza'nın o ortaya koyduğu düşüncelerle kırmaya başlıyoruz ve adım adım da aslında bizi şeye götürüyor bu. Yeni materyalizme ya da yeni ontolojiye farklı bir perspektife, farklı bir görüşe.
1: Yeni gerçekçilik de diyebiliriz.
0: Spinoza ne yapmıştı onu bir hatırlayalım. Beden ayrı bir töz, zihin ayrı bir töz. Bir kere bu anlayışı yıkıp hayır böyle bir şey yok. Beden ve zihin diye iki ayrı töz yoktur. Beden ve zihin dediğimiz şey ikisi de aynı gerçekliğin farklı farklı görünümleridir demişti. İnsan doğadan ayrı bir varlık değildir demişti. Böylece insanı o merkezi ve ayrıcalıklı konumundan aşağıya indirmişti ki düşününce böyle yaşadığımız birçok problemin bu fikirden kaynaklandığını da görüyoruz ve ne kadar önemli bir şey yaptığını defalarca fark etmiş oluyorum bunu. Her anışımda böyle düşünüyorum. Süper varlığını sürdürme gücüne sahip
1: var kalma olduğunu, arzusu, değil mi? Çok
0: var
1: güzel.
0: Olma arzusu ve bu arzuyla eylemlerde bulunduğunu söylüyordu.
1: Spinoza'nın felsefesi tarihsel anlamda çok önemli. Fakat tabii ki Spinoza sonrası felsefede de gelişen bilimler var. Orada bilimler bir rol üstleniyorlar tabii. Bilimlerin gelişiyor olması, bilimlerin yarattığı toplumsal iğmeler özellikle 18. yüzyıl ve sonrasında hem politik sahnenin çok canlanıyor olması hem ekonomik sahnenin çok güçleniyor olması bilimlerin başka bir misyonuyla kültüre dahil olmasını yani sadece bir bilme çabası olarak değil yani bilmenin bir aktörü olarak değil de bilmeyle birlikte oluşan gücün belki de hani referansına yol açıyor olması bilimlerin işte politik bir eksende yaratacağı ivme oluşturacağı güç belki de bilimlerin de bu ne diyelim ona hakikati kavrayabilmek konusunda insanı yine o insanın defosunu sürdürmesine yol açmış gibi görünüyor. Aslında şöyle yani bilimler tamam güzel evet bir ivme yaratıyor işte politik devrimlerin arkasında sanayi devriminin arkasında bilimin teknolojisi bilmem nesi var ama aynı zamanda bu tabii bilimin neyi araştıracağı neyi konu edineceğinin arkasındaki politik şeyi de belirliyor yani yöneldiği alan, uğraştığı alan, yönel ya da baktığı yer ve dile getirdiği şey aslında insanın bir anlamda kendi arzularının ya da insani arzuların neyi diyelim ona insani ihtiyaçların insanın kendince ihtiyaçlarının uzantısında gerçekleştirilen bir çaba evet. Yani. Ha, yani burada insan dışındaki varlığın yani hiyerarşinin dışında kalan, hiyerarşinin altında kalan katmanın ne olduğunun bir önemi yok. Ne olduğunun ya da orada olup biten şeyin ne olduğu çok dikkat çekmiyor. Fakat o varlık kendini bize gösteriyor. Kendine işte iklim krizi olarak gösteriyor. Ya da işte ne yaptı gibi gibi. İşte onu bir şey, COVID-19 gibi falan bir şey.
0: Evet, bilimler hayata açıklamak anlamında bu uzmanlaşmayla beraber tabii çok önemli bir işlev üstlendiler. Felsefenin konusuz kalma gibi bir sıkıntısı vardı bu sürede, bu süreç boyunca aslında. O zaman ne? Yani felsefe neyle ilgilenecek, neyi konu edinecek? Ve bilimler öyle bir üstünlük de yarattı ki, özellikle de teknolojik gelişmelerle birlikte insan hayatında açtığı ivmeler sonucu, felsefe bir anlamda buralardan çekilmiş oldu. Şimdi biz bunu bir problem olarak görürsek, ki bilimin ortaya çıkardığı bir takım sorunların da farkındayız. Sen de temas etmeye çalıştın aslında. Yani yaşadığımız dünyaya genel olarak, genel bir perspektiften baktığımız zaman, insani ilerleme bilimsel ve teknolojik anlamda evet, bunun farkındayız. Fakat yaşadığımız çok ciddi problemler de var geldiğimiz noktada. Örneğin iklim problemleri. Yani bizi yeni arayışlara, felsefenin artık düşünmesi gerektiği alanlara çeken şey birazcık da bu yaşadığımız problemler gibi geliyor bana. Bilimin parıltısıyla ortaya çıkan sonuçlar aynı zamanda bir takım karanlık noktaları da önümüze koydu ve oturup düşünmeye başladık. Biz neyi kaybettik? İşte post-truth diyoruz, gerçekliği kaybettik. Yaşadığımız doğa diyoruz, içinde bulunduğumuz, soluk aldığımız doğa diyoruz. Krizlere gebe ve bu krizler bizi her geçen gün inanılmaz bir karamsarlığa sürüklüyor. Nereye gidiyoruz diye. Yani en temel şeyimiz soluk almak, yaşamakla ilgili bir takım şeylerimizi kaybetmek durumunda kalıyoruz. Elimizdeki olanaklarımızı. Ve bu yelpaze genişletilebilir, sadece iklim kriziyle ilgili değil. Çevre sorunları, işte hastalıklar, salgın hastalıklar, bir COVID gerçeği yaşadık. Bütün bunlar acaba yeniden bizim felsefe olarak ya da felsefe dünyasının ihtiyacı olan düşünmeye, düşünme alışkanlıklarına geri dönmemizi mi işaret ediyor diye düşündürüyor.
1: Yani o zaman şunu söyleyebiliriz belki. Bugüne kadar kendi perspektifimizden dile getirdiğimiz gerçekliğe dair düşünceler aslında büyük yanılgı payları taşıyordu. Bu kadar zamandır, işte diyelim ki 21. yüzyılın şu aşamasında sahip olduğumuz tasarımlardaki hatayı fark edebilecek bir noktadayız. Evet, yani işte bilim bir yandan dünyaya dair daha uygun bir tasarım oluşturmaya çalışıyor. Bunda şüphemiz yok. Evet, bilimler bunu yapıyorlar gerçekten. Ama bilimlerin arkasındaki onu yönlendirebilecek olan politik angajmanlar ne sağlıyor? Yani onun getirdiği yönlendirmelerle hakikate ne kadar sahibiz, hakikatin uygun bir tasarımına ne kadar sahibiz ve sanıyorum ki işte burada oluşan bu perspektif sorunu bizim bugün yüzleşmek zorunda kalacağımız, yüzleşmek zorunda kaldığımız bir sorun. Yani kendi hatamızı, yanıldığımızı fark ediyoruz ve bunun için yeni bir arayışın eşiğindeyiz.
0: Evet, sorgulamamız gereken bir takım noktalar var ki bu sorguladığımız şeyler de bizi başka türlü bir düşünmeye götürecek belki. Belki bu programda zamanımız kalmayabilir ama bunun üzerinde düşünmeye başlayacağız. Bu sorgulanacak noktaların başında da insan merkezci düşünme biçimi ve doğaya bakış herhalde. Yani madde dediğimiz, bizim dışımızda insanın düşünme deneyimi dışında kalan varlık alanına farklı bir bakış, farklı bir açıdan bakış geliştirmek durumunda kalıyoruz ya da kalacağız gibi. Yine o Spinoza'nın işaret ettiği dualizmi yıkmak zorundayız belki de. Yani insan ve insanın üzerine düşündüğü bir dünya, bir nesneler dünyası ayrımından çıkıp artık bir bütünsel yaklaşım, var olan her şeyin birbiriyle bağlantıda olduğu ve birbirlerini etkilediği yönünde bir bakış açısı. Hiçbir şeyin sabit bir kesinlikle olmadığı düşüncesi. Belki de oradan Döloz'a işaret etmek durumundayız. Değil mi? Bir oluş olduğu her şeyin. Belki bu açılardan bakarak yaşadığımız problemlere dönük yeni bir açılım geliştirilebilir. Yani iklim krizi, işte teknolojinin ortaya çıkardığı sorunlar, bizim yeni bir bakışa ihtiyacımız olduğunu defalarca bize söylüyor gibi geliyor bana.
1: Evet. Bizim dışımızdaki varlığın sesinin aslında kulak kabartılması gerektiğine dair bir fısıltı hepimizin kulağına geliyor. Ya da fısıltı da belki düşük frekanstan.
0: Gür bir ses. Evet. Gür bir ses.
1: Gür bir ses, evet. Gür bir ses kulağımızın zarını patlatacak diyelim o zaman. Evet, bu sese kulak verme zamanımız geçmeden
0: ya bir şey yapmıyor. Buna ihtiyacımız var gibi, çünkü yani sadece şeye baksak bile, teknoloji ile ilgili yaşadığımız ve en çok üzerinde konuştuğumuz konulara baksak bile, aslında bizim dışımızdaki o varlık alanına ait yeni bir düşünme biçimine ihtiyacımız oldu. Aslında birçok düşünürün de bu alanda önemli mesafeler kat ettiğini biliyoruz. Biz belki de önümüzdeki programlarda bunları biraz açmaya çalışacağız. Bugün süremiz yetmediği için. Örneğin yapay zeka çok konuşulan, üzerinde durulan bir şey. İşte bizim dışımızdaki varlık alanına ait bir şey yani. Bunu klasik ontolojik bakışla değerlendirme şansına çok sahip değiliz. İşte var olan algoritmalar, kurulan dijital ağlar, bunların hepsi bizim davranışlarımızı, kararlarımızı, birbirimizle olan ilişkilerimizi etkileyen çok ciddi sistemler ve maddi sistemler ve bizim dışımızda sistemler. Sonra toplumsal yaşam açısından feminist bir bakış, beden konusunda farklı fikirlere ihtiyacımız var. Bütün bunlar bizi başka bir bakışa götürüyor ve sanki bunlar üzerinde konuşmalıyız.
1: Evet, dünyanın yeniden yorumlanmasına daha az yanılgılı cevaplar bulabilme çabası bizi bekliyor.
0: O zaman önümüzdeki programlarda konuşacağımız şeyler yavaş yavaş belirginleşti. Süremizin de sonuna geldik. Bu haftalık bu kadar. Önümüzdeki hafta bugün açtığımız yoldan devam etmek üzere. Hoşça kalın diyelim.
1: Hoşça kalın.
2: Felsefe açıklarından. Hazırlayan ve sunanlar
3: Yılmaz Murat Bilecan ve Ahmet Rifat Ödül.

0: Açık Dergi.
1: Apaçık Radyo'dasınız ve Açık Dergi programını dinliyorsunuz. Felsefe Açıklarından Kuşay'la bu akşamlık yayınımız sonlanıyor. Sevgili Yılmaz Murat Bilcan ve Ahmet Rıfat Ödül'e çok çok teşekkür ediyoruz. Emanuel Koçya'nın felsefesinden ilhamla bir bölümü geride bıraktık. Hatırlatayım, Açık Dergi'nin kaçırdığınız ya da baştan dinlemek istediğiniz bütün bölümlerini hem Apaçık Radyo web sitesi ve mobil uygulaması hem de muhtelif dijital platformlarda alan podcast kanallarımızdan dilediğiniz zaman ulaşabilirsiniz. Biz yarın saat 6 ile 8 arası yeniden karşınızda olana dek. İlk Sema Aytun'a, ben Teknik Masa'da FYK ile birlikteydik. İyi ve sağlıklı bir akşam diliyoruz hepinize. Hoşçakalın.
2: Günün Sözü.
1: Bak Deniz kardeş, koltuğuma göz dikmeni takdirle karşıladım. 10 yıldır bugünü bekliyorum. Sende o ışık var, başaracaksın illaki. Çaban, mücadelen, gayretin mutlaka sonuç verecek. Vazgeçme lütfen. Baktın sabahın köründe kapına dayanmıyorlar, durma sen git. Taksim'e git mesela. Avukatlarımın sana ileteceği iki tane sağlam sloganı sol yumruk havada, hançerini yırtarcasına meydanın ortasında haykır, akşamına koltuğum senindir inşallah. 10 küsur yıldır tutuklu eski Halkların Demokratik Partisi eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, 5 günde yaklaşık 6 milyondan fazla izlenen Ölü Deniz başlıklı stand-up gösterisinin ardından hakkında soruşturma açılan komedyen Deniz Göktaş'a yazdığı esprili mektupta, "Hapishaneler aynı anda iki adet böyle mahpusu kaldıramaz. Az kaldı," diyor. Diken.

0: Açık Dergi.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Emre Boncuğ'a teşekkür ederiz.
2: We have everything we need to get started, save perhaps political will. But political will is a renewable resource. So let us renew it. And let us say together, we have a purpose. We are many. For this purpose we will rise and we will act.
3: Apaçık Radyo.
4: Reklamlar.
5: 1-1-2
4: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
6: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
7: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
8: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
9: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
10: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
4: Reklamlar bitti.
11: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Apaçık Radyo.

0: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Esra Belgin'e teşekkür ederiz.
1: Açık Şemsiye. Gelmiş geçmiş tüm müzik türleri. Hazırlayan ve sunanlar Hakan Gürvit, Levent Dönmez, Uğur Çıkrıkçılı, Tuncay Günlük ve Can Gürvit.
2: Açık Şemsiye'den herkese merhabalar. Açık Şemsiye'nin bir 5. salı seansında mikrofon başında ben Can Gürvit ve bu seferki misafirim Oğuz Yazıcı.
3: Merhaba.
2: Oğuz dün itibariyle değil mi? Dün 40. yaşını kutladık Oğuz'la. Zaten 40 yıldır da birlikte bu dünyayı tecrübe ediyoruz. Dolayısıyla da bugüne ne yapmalıyız? Evet, bu 40 yılda acaba hangi şarkıları anı olarak biriktirdik? Onun playlistini hazırlayalım ve çalalım istedik. 10 parçamız var. 5'ini ben seçtim. 5'ini Oğuz seçti. Bu parçaları niye seçtiğimizi dilimiz döndüğünce açıklayarak sizlerle paylaşmak istiyoruz. Bu vesileyle değerli destekçimiz Esra Belgin'e de sevgilerimizi iletiyoruz. Evet, değil mi? İletiyoruz.
3: Evet.
2: Şimdi ilk benim bir parça seçimimle başlayacağız. Ama aslında bu parçayı neden Oğuz seçmedi bilmiyorum. Çünkü Oğuz'un hayatımıza, hatta kafamıza vura vura soktuğu bir grupla başlayacağız. Blind Guardian şeyine baktığım zaman, Blind Guardian seçimini yaparken baktığım zaman görüp şaşırdım ki albüm çıkışı 1998. Ben aslında çok daha küçük olmalıydık diye düşünüyordum. Halbuki aslında 13 yaşlarımıza gelmişiz. Ama çıktıktan sonra kaç kere dinlemişizdir bilmiyorum.
3: Sayısız.
2: Ki bu Nightfall in Middle-earth albümü, ki albüm baştan sona zaten Tolkien'in Middle-earth dünyasına anlatan bir albüm. Çalacağım parçada Mirror Mirror parçası. Tolkien'in sevenler bilir çok değerli bir kitabı Silmarillion'la ilgili bir hikayeyi anlatır. Keyifler.

0: Evet, programımızı Blind Guardian'dan Mirror Mirror ile açtık. Yani haliyle ergenlik, çocukluk, gençlik derken bir, böyle geniş bir zaman aralığına da bize iz bırakan parçaları çaldığımız için bunun içinde tabii ki sert parçalar da olacak yani. Ama zannedersem bu en sertiydi. Ama yelpazemiz çok geniş. Şimdi Oğuz'un seçtiği bir parçaya geçiyoruz. Oğuz'cum mikrofon sende.
1: Evet, sıradaki parçamız Linkin Park, In The End. Bu parçaların aslında benim hayatımdaki en önemli rolü bizim lisede herkesin dinlediği, herkesin bir anlam kattığı, herkesin bir anlam yüklediği bir parça. Bana aslında yüklediği anlam benim biraz daha müzik olarak metalden rock'a geçişim ve biraz daha liriklere odaklandığım bir dönem diyebilirim aslında.
0: Yani albüm 2001 yılı, tam işte 15-16-17 yaşlarındayız. Böyle uzaklara bakıp aşklarımızın peşinden bağırıp çağırdığımız o zamanın o çocukluğunu iyi yansıtıyordu galiba. Hepimiz kendimizden bir parça buluyorduk. Linkin Park'tan In The End gelecek şimdi.

Linkin Park'tan In The End'i dinledik. Umarım keyif almışsınızdır. Şimdi bir önemli bir viraja geldik. Yani baştan da uyardığım gibi tabii 40 yılda bizde anı bırakan parçalar deyince haliyle geniş bir müzik janrası var içinde. Dolayısıyla yer yer janradan janraya keskin dönüşler yapabileceğiz program içinde. Şimdi ise 1980'lerde bu ülkede doğup büyümüş insanlar sevsin sevmesin ama herkes de yer etmiş birisi Tarkan dinleyeceğiz. Tarkan haliyle çok yer eden parçası var ama hani çok büyük çoğunluğunda Tarkan genelde beğendiği hatunlara ne bileyim bir öpücük gönderir, el ele dolaşır. Yollarına güller serer. Bu parça ise yaptığı eylemler bakımından ben de en çılgınca eylemler olarak düşünüyorum. Dolayısıyla en çok bende yer bırakan parçası ki 1997'ymiş demek ki 12 yaşımızda buna maruz kalmışız. Tarkan şimdi beğendiği hatuna diyecek ki belindeki kemer olayım, saçındaki toka olayım. Nefesin olup içine dolayım diyecek. Salına salına sinsice Tarkan geliyor.

0: Evet. Tarkan'dan salına salına sinsi dinledik. Umarım siz de bizim gibi dans etmişsinizdir. Şimdi Tarkan 2 numaraysa 1 numara geliyor. Bu Oğuz'un seçimi. Mikrofonu Oğuz'a bırakıyorum.
1: Evet, aslında sıradaki sanatçı benim belki de hayatımdaki ilk konser olabilir. İnönü Stadyumu'nda 93 yılında Can'la beraber gittiğim bir Michael Jackson konseriydi ve kendisiyle orada ilk kez izleme ve dinleme ve görme fırsatını yakaladım. 2 Ocak 1983'te Billie Jean'den Michael Jackson'ın güzel bir parçasını sizlerle dinleyeceğiz. Bizim için çok bir güzel bir yeri var. Diğer parçalarını da çok çalmak isteriz ama bugünlük sadece hepsinden bir tane.

Evet, Michael Jackson'dan Billie Jean dinledik. Thriller albümünden hem albümü hem parça herhalde tarih boyunca unutulmayacaktır diye düşünüyorum. O kadar kuvvetli bir yapım. Peki oradan nereye geçiyoruz? Oradan da aslında bu listede olmasına çok şaşırılmayacak başka bir gruba geçiyoruz. Metallica'ya. Ki Metallica ve benim için Metallica ve Oğuz bağlantısı 8 yaşımdaymış, 93 yılı. Metallica'nın o efsane konseri. Annem senin yüzünden beni götürmemişti. İyi ki daha sonra birçok Metallica konserine gitme şansım oldu. Ama en efsanesine gidememiş olmak tabii her zaman içimde bir yara olarak kaldı. Şimdi Metallica'nın aslen çok daha fazla sevilen, saygı duyulan, beğenilen albümleri var. Ve bu çalacağım şarkı ise 1997 Reload albümünden, ki bu albüm metal severler arasında en sevilmeyendi galiba. Çünkü işte artık Metallica yumuşaklaştı, metalden çıktı söylemleri vardı ama beni çok doğru yaşımda, çok doğru zamanda yakaladı. Zaten metal seven ama tam anlamıyla bir metal fanı olmayan benim için tam doğru dozda bir sertlik barındırıyordu. Ve bu şarkıya da bayılırım. Reload albümünden The Memory Remains geliyor.

0: Metallica'dan The Memory Remains parçasını dinledik. Şimdi bir Oğuz'un seçimine geçeceğiz. Hayatımızın bizi büyüten bir başka gruba geçiyoruz. Oğuz, mikrofon sende.
1: Bu grupla aslında ben de senin sayende tanıştım. Sen de Görgün Taner sayesinde tanıştın. Görgün'ün sana bir doğum günde
0: Doğum
1: hediye ettiği
0: günü
1: bir
0: bir
1: CD.
0: galiba üstüne yüzlerce defa aralıksız çaldı.
1: Evet, yani hayat hakikaten dinleyenler ve dinlemeyenler diye ikiye ayrılabilecek durumda bu grup konuşulduğunda. Aslında bizim evet gençliğimizde uzaklara baktığımız, hayatın yavaş çekimi olduğu, kendimizi havalı hissettiğimiz bir müzik grubu kendileri. Mezzanine albümünden Massive Attack'ın Angel adlı parçası.

0: Evet, Massive Attack inanılmaz Mezzanine albümünden inanılmaz Angel parçasını dinledik. Oğuz'un bu parçaya seçim için teşekkürler.
1: Rica ederim.
0: Görgün Taner'e de tekrar bu parçayı, hatta grubu, albümü hayatımıza soktuğu için teşekkürler. Şimdi üniversite yıllarımıza geliyoruz.
1: Evet.
0: 2003 albümü. Bir çok sevgili dostumuz Cemil Köne'nin hayatımıza soktuğu A Perfect Circle. Ki James Maynard'ın Tool grubunu İstanbul'a geldiklerinde dinleme şansım olmuştu. Bundan bir hafta sonra, söylemesi ayıp, Lizbon'da A Perfect Circle'ı da ilk defa görebiliyor olacağım. O da o şımarıklığı da yapmış olayım arada. Yani Perfect Circle, özellikle bu 13 Step albümü, zannedersem baştan sona çok keyifli bir albüm. Ama onun içinde bu

0: News şarkısı tam da galiba üniversite dönemimize öyle bir yansıdı ki böyle bazı günler 5-10 defa dinlediğimiz oluyoruz.
1: Doğru.
0: Bu vesileyle Cemil'e de buradan sevgilerimizi ve teşekkürlerimizi ileterek A Perfect Circle'dan The News dinleyelim.

0: A Perfect Circle'dan The News dinledik. Bu vesileyle tekrar Cemil'e teşekkür edelim. Sonra da bu vesileyle yarıyı da geçmişiz. Destekçimiz Esra Belgin'e de teşekkürlerimizi ve sevgilerimizi iletelim. Şimdiki parça seçimi Oğuz'dan, mikrofonu Oğuz'a bırakıyorum.
1: Bu parçanın aslında benim için önemi bizim çocukluğumuzda gittiğimiz mavi yolculuklar, kayak tatilleri olsun, evdeki o büyüklerimizin yaptığı partilerde çalan yegane müzik aslında. Belki de en çok dinlediğimiz kişi olabilir kendisi. Muhteşem derin sesiyle ve tabii ki annelerimizin, babalarımızın da hayran olduğu Leonard Cohen'den Dance Me to the End of Love.
0: Tabii bir de bizim sevgili karıcığımla evlilik parçamız olması kadar onun bir artısı. Evet. Dance Me to the End of Love.

Leonard Cohen'in harika şarkısı Dance Me to the End of Love'ı dinledik. Şimdi tekrar biraz böyle yine lise dönemlerimize dönüyoruz. Bir diğer çok sevgili dostumuz Can Görsev'in bize armağan ettiği sayısız defalar çalarak artık evet bu şarkıyı biz de çok seviyoruz dedirttiği bir parçaya geleceğiz. Aslında şey janrası böyle love metal olarak geçiyor. Grubun adı Him. 1999 yılında yayınlanmış olan Razor Blade Romance albümünde Gone with the Sin çalacak. I love your skin. Oh, oh, so white. I love your touch, cold as ice. And I love every single tear you cry.

0: Him'den Gone With The Sin dinledik. Şimdi son parçamıza geçeceğiz. Geçmeden son bir defa sevgili destekçimiz Esra Belgin'e teşekkürlerimizi ve sevgilerimizi iletelim. Öncelikle mikrofonu Oğuz'a verelim. Sonra hep beraber elveda diyelim.
1: Bu gecenin son parçası bizim için aslında yollarda tatil yerine giderken dinlediğimiz bir gruba ait. Mazeretim Var Asabiyim Ben albümünden MFÖ'nün Sakın Gelme parçası.
0: Size Sakın Gelme ile birlikte elveda diyeceğiz. Umarız 40 yılımızdaki bizde iz bırakan parçalar sizinle de keyif vermiştir. Herkese çok sevgilerle görüşmek üzere.
2: Bye bye.

0: Açık Şemsiye. Gelmiş geçmiş tüm müzik türleri. Hazırlayan ve sunanlar Hakan Gürvit, Levent Dönmez, Uğur Çıkrıkçılı, Tuncay Günlük ve Can Gürvit.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Esra Belgin'e teşekkür ederiz.
2: Kainatın tüm sesleri Apaçık Radyo.
3: Reklamlar.
4: Bugün 6 Şubat. Ülkemizin yaşadığı asrın felaketinin 3. yıl dönümü. Kaybettiğimiz insanlarımızın acılarını kalbimizde taşıyor ve onları rahmetle anıyoruz. Yaşadıklarımızdan edindiğimiz tecrübeler ve birliğimizin verdiği güçle her gün kararlılıkla ve azimle çalışmaya devam ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı.
5: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Reklamlar bitti.
6: It is not in the rubbish, it is in when you put the rubbish.
7: Apaçık Radyo.
8: Sevgili dinleyiciler, Gitaresk'te bu hafta 14 Mayıs 2019 tarihli programı dinliyorsunuz.

0: Pitoreschi.
1: Hazırlayan ve sunan Gonca Açıkalın.
2: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Ayşe Tuncay'a teşekkür ederiz.
3: Merhaba, Gitar Eski hoş geldiniz. Ben Gonca. Yayın masasında da Feryal var. Bugün Gitar Eski'de yakın zamanlarda çıkmış olan albümlerden sevdiğimiz sanatçıların, takip ettiğimiz sanatçıların, Gitar Eski'ye uygun sanatçıların albümlerinden seçmeler var. Bazıları bu albümlerin henüz çıkmadı. Birkaç single'ını yayınladılar, biliyorsunuz öyle bir adet var. Bazıları da çıktı. Onlara bakacağız. Bakalım yetiştirebilecek miyim? Biraz hızlı hızlı konuşursam kusura bakmayın. Şimdi ta 1983'te University of Vermont'ta hem felsefe hem müzik okurken, o sırada Grateful Dead hayranı olan birkaç gencin kurduğu Fish diye bir grup var. Artık biliyorsunuz herhalde onu, Gitar Eski dinleyenler. Fish ile bildiğimiz müzik yaşamı başlayan Trey Anastasio var. Fish ve Fish dışındaki çalışmalarıyla da Gitar Eski'nin sevdiği ve izlediği bir müzisyen. İşte Anastasio bu yıl bir albüm çıkarttı. Şöyle ki biraz şey, nasıl diyeyim, beste ağırlıklı. Biliyorsunuz müthiş bir şarkı yazarı kendisi. Fish'in neredeyse bütün parçalarını yazmış birisi. Diğer projelerindeki parçaları da yazan, müzikaller yazan bir deha. Nisan'da yayınlandı albüm Ghosts of the Forest. Aslında bu bir proje. Grubun adı da Ghosts of the Forest. Uzun zaman sonra bir araya getirdiği müzisyenlerle oluşturduğu yeni bir proje. Bundan önce 2010'da en son böyle bir grup müzisyeni bir araya getirdiği Tab var. Ardından solo ve akustik çalışmaları var falan. Birkaç canlı kaydı var. Bu grupta da Fish'teki davulcu arkadaşı John Fishman var. Zaten grubun adı da Fishman'dan geliyor. Bass'ta Tony Merkelis var. Vokalist, iyi bir vokalist var. Trey Anastasio bende çalışmış olan Jennifer Hartswick, ama biz onu duymayacağız. Falan böyle iyi bir grup bir araya getirmiş durumda. Albümdeki parçaları 2018 başlarında yitirdiği çocukluk arkadaşı, kan kardeşi, canı Chris Cottrell için yazmış. 9 tane parça yazmış onun için. 7'si böyle temiz güzel stüdyo parçaları. İkisini dinleyeceğiz onlardan. Albümün ikinci parçası, dinlemeyeceğimiz uzun bir parça çünkü, Drift While You're Sleeping diye bir parça. Yani canlı bir jam band dinliyormuş gibi. İnsana mükemmelen o hissi veriyor. Belki alır açar albüm dinlersiniz diye anlatıyorum bunları. Böyle doğaçlaması, solosu, açık havada bir kayıt yapılmış gibi falan. Bir de albümün son parçası, ki o 24-25 dakika bir parça yanılmıyorsam, Beneath a Sea of Stars diye bir parça. Tek kelimeyle müthiş. Onu bir başka uzun parçalar programı yaptığımda çalarım. Şimdi Trey Anastasio'nun Ghosts of the Forest projesiyle çıkardığı albümden ilk parçayı dinleyelim. About to Run.

Ahmet Bahtırran, Trey Anastasio'nun Ghosts of the Forest albümündendi. Çok acayip dokunaklı sözleri olan parçalar var. Biraz önce de söyledim, kaybettiği bir çocukluk arkadaşı Chris Cottrell için yazmış parçaların bazılarını. Onlardan en dokunaklısı da şimdi çalacağım Friend. Hakikaten böyle bir şey oluyor insana. Bir dakika ya, nereden çıktı bu oluyor? Böyle bir arkadaş kaybetmenin, iyi bir arkadaş, çocukluk arkadaşın kaybetmenin ve bir daha o kadar iyi arkadaş bulamayacağını artık bunca yıldan sonra bilmenin acısını dile getirmiş. Dünyanın her yerini dolaştım, gerçek bir arkadaş bulmak o kadar zor ki. İnsanlar hayatına giriyor çıkıyor ama fark etmen çok da uzun sürmüyor. Gerçek arkadaş öyle her gün karşına çıkmıyor diyor. Anastasio'nun gitarına zaten söyleyecek bir sözüm yok. Mümkün değil. Olamaz. Ama o pek harika olmayan sesi, yani hangi jam band şarkıcısının sesi güzel diye de sorabilirsiniz, ayrı konu. O sesin etkileyiciliği bu parçada inanılmaz. Demek gerçekten acayip bir şekilde hissetmiş. Parçanın ortasından itibaren işte o şahane gitar geliyor, fiş soloları gibi falan. Böyle acayip bir şey. Bence klasik olmaya aday bir parça ya da ben çok etkilendim bilmiyorum. Dinleyelim Trey Anastasio'dan Friend.

Friend, Trey Anastasio'nun Ghost of the Forest albümünden yeni çıkan, kaybettiği arkadaşı için yazdığı parçalardan birisiydi. Hakikaten ben çok dokunaklı buldum. Ne düşünürsünüz bilmiyorum. Gitar Eskitesiniz 94.9 Açık Radyo. Ben Gonca. Şimdi çok mühim, çok önemli, çok güzel bir blues klasiği var. I Just Want to Make Love to You, bilirsiniz. Muddy Waters'ın ünlendirdiği, onun zannedilen bir parça ama aslında Willie Dixon'ın 1954'te yazdığı, Muddy için yazdığı bir parça. Muddy söylerken parçanın en belirgin, en ayırt edici özelliği harmonika orada, ta bu eski kaydında, 54'teki orijinalinde. Little Walter harmonika çalmış. Muazzam bir grup var orada. Piyanoda Otis Penn var mesela. Basta parçanın sahibi Willie Dixon var. Yani Chicago Blues'un en ama en etkili isimlerinin yaptığı bir kayıt. Ta 54. Sonra 1968'de Electric Mud albümünde Muddy Waters tekrar bu parçayı seslendirmişti. Hatta çaldım ben onu geçen sene. 68'in güzel albümleri arasında. Aradan 14 yıl geçmiş. 14 mi? 16 mı? 14. O 14 yılda blues dünyası ne kadar çok değişmiş 54'ten 68'e. Önce rock'n'roll blues'u tahtından indirmiş. Sonra 60'ların ortasından itibaren Britanyalılar istila etmiş blues'u. Ve hayranı oldukları, onlara blues'u öğreten Amerikalı blues müzisyenler ancak bu dalgaya, bu Britanyalıların dalgasına tutunarak tekrar biraz iş yapmaya, para kazanmaya başlamışlar. İki yakalarını bir araya getirmeye başlamışlar. Çok acayip bir hikaye var orada. Müzik tarihinin en enteresan dönemlerinden birisidir. Şimdi bu parçayı Allah başımızdan eksik etmesin, Peter Frampton'dan dinleyeceğiz. Peter Frampton Band adında bir araya getirdiği müzisyenlerle yeni bir albüm yaptı. Neredeyse blues'un ilk kayıtlı örneklerinden yaklaşık 100 yıl sonra yeniden blues albümü yaptı. All Blues adını verdi. Albümün tamamı Haziran'da çıkacak. Şimdilik yayınladığı iki single'ı dinleteceğim size. Bu parçada, yani I Just Want To Make Love To You'da harmonikada konuk harmonikacı, blues şarkıcısı, belki Fabulous Thunderbird dinlediyseniz oradan hatırlamış olabilirsiniz, hatırlarsınız, Kim Wilson var ve çok güzel olmuş, o eski havayı vermiş. Peter Frampton Band'den dinliyoruz, I Just Want To Make Love To You.

I Just Want to Make Love to You, Peter Frampton Band'den dinledik. O harmonikada Kim Wilson vardı. Peter Frampton, eğer bilmeyen varsa, senelerin çok önemli bir blues rock gitaristidir. Şarkı da söyler aynı zamanda. İşte blues şarkılarının en güzellerini topladığı bir albüm çıkartıyor. All Blues. Herhalde birkaç haftaya çıkacak. Ve bu parçaların arasında blues şarkılarının en ama en güzeli de var. The Thrill Is Gone. 1951'de yapılmış bir parça ama 1970'te B.B. King söylediğinde artık onun da markası haline gelen bir parça. B.B. King'i hatırlarken benim ilk aklıma gelen parçadır. Mississippi ile B.B. King'in böyle kalbimize işlediği bu parçada albümde konuk gitarist yine aynı bölgeden, Louisiana diyeyim, o civardan Sonny Landreth, ki o da muazzam bir gitarist. Canlı dinleme fırsatı bulmuştum. O kadar mütevazi, o kadar sessiz, kendi başına bir adam ama müthiş bir gitarist. Aynı toprakların çocukları dediğim gibi. Onun slide'ını nerede duysam tanırım. Zaten burada olması da hiç şaşırtıcı değil. Frampton bu albümü galiba bir veda projesi gibi yapmış. Hem turunun adından hem de işte verdiği röportajlardan falan onu anlıyorum. Yaklaşık 50 konserlik bir seri var herhalde yıl sonuna kadar. Albümü çalacağı, parçaların üstünden tek tek geçip konuşacağı radyo programları da hazırlamış, planlamış ki bence blues için çok önemli kayıtlar olacak bunlar eğer her parçayı anlatırsa. Bakalım bulursam ben de dinleyeceğim. Şimdi bu müthiş parçayı konuk sanatçı Sonny Landreth'te gitarda, Peter Frampton Band'den dinleyelim. The Thrill Is Gone.

The Thrill Is Gone, Peter Frampton Band'den dinledik. Sonny Landreth vardı gitarda, en sonunda fark etmişsinizdir farkı. Gitar Eskitesiniz 94.9, ben Gonca. Şimdi bambaşka bir hale geçiyoruz klasik blues parçalarından. Çok yenilikçi bir blues örneğine veyahut da rock örneğine geçiyoruz diyeyim. Amerikalı gitarist, çok önemli bir müzisyen, o da Tom Morello'yu bilen bilir. İlk önce Rage Against the Machine, ondan sonra işte Audioslave'le falan akla geliyor, ama Audioslave'le aynı zamanlarda neredeyse hemen arkasına ya da Prophets of Rage var. Sonra akustik projesi var, Night Watchman, bir rap rock grubu var, Street Sweeper Social Club diye falan bir dizi böyle projesi var. Bunların bazıları hatta eş zamanlı oluyor. Başka başka şeyler de yapıyor. Acayip enerjik bir adam. Tom Morello geçen yıl muazzam kalabalık bir orduyla, ki içinde rapçiler, hip hopçılar ağırlıklıydı, Atlas Underground diye bir albüm çıkardı. Onda olmayan ama onu takip eden bir single yayınladı bu senede. Onu çalacağım. Biraz önce söylediğim o rap rock ne diye soracak olursanız, aslında California rock'ın böyle gangster rap, ondan sonra punk falanla hemhal olmuş bir hali, muğlak bir tanım, ama yayınladı bu senede. Onu çalacağım. Biraz önce söylediğim o rap rock ne diye soracak olursanız, aslında California rock'ın böyle gangster rap, ondan sonra punk falanla hemhal olmuş bir hali, muğlak bir tanım, ama

sound'unu baskın kılarak parçalar yapıyor. Arada bir böyle çıkıyor bir yerden iki yerden. O nedenle diyorum ana akım ama değilmiş gibi davranıyor. Bir de çok enteresan birisi daha var. Slovenya kökenli bir DJ, prodüktör. Deniz Yaşareviç var. Onun da öbür şeyi ne diyeyim DJ adı Gramatik. Böyle ikinci dakikadan itibaren çok uzun olmayan bir parça. 4-4,5 dakikalık bir parça. İkinci dakikadan itibaren parçayı çok acayip yerlere çekiştiriyor. Ben çok beğendim. İyi rock müziğinin, iyi ama olması lazım. Rock müziğinin hani popülerleşmesi, dinlenebilmesi için başka türlerle karışmasına katiyen karşı değilim. Razıyım. Ama burada razı olmanın da ötesine geçtim. Özellikle sevdim parçayı. Bence programın en ilginç parçası oldu. Kaliforniya rock'ı, punk, rap falan demiştik. Onun üstüne bir de elektronika ekleniyor. Müthiş bir bileşim olmuş. Eğer hazırsanız onu dinleyelim. Tom Morello, yanında Gary Clark Jr. ve Gramatik var. Can't Stop the Bleeding.

Can't Stop the Bleeding, Tom Morello, Gary Clark Jr. ve Grammatik'ten dinledik. Buradaki DJ farkı, şimdi Feryal'le onu konuşuyorduk siz parçayı dinlerken. Şu dubstep'i icat etmeseydi nasıl olacaktı bu işler? Her parçada var artık. Hakikaten güzel olmuştu. Gitaresk'tesiniz. Tekrar hatırlatayım, 94.9 Açık Radyo'da ben Gonca. Sırada New Orleans'lı bir funk caz altılısı var. Ama işin içerisine başka şeyler de girmiş. Şöyle ki Naughty Professor demeyelim. Bu New Orleans'tan çıkan yeni şeyler var ya, gruplar işte Soul Live, Galactic, Snarky Puppy falan gibi, onların dünyasından çok iyi bir grup. Acayip şey bir duruşları var. Ne diyeyim, böyle bir gizem bulutu arkasında falan. Pek konuşmuyorlar. Böyle bile isteye kendilerini hafif geride tutuyorlar. Çok iyi müzisyenler. Jam band gerekliliklerinin hepsini bulunduruyorlar bünyelerinde bir farkla. Şimdi çalacağım konser serisinde bu defa iyi bir solist var karşımızda, Marcus King. Son derece karakteristik bir sesi olan bir sanatçı Marcus King. Çok da genç, çalmıştık daha önce. 2016'da çıkan The Marcus King Band albümünden ben çalmıştım. Orada böyle cayır cayır psychedelic southern rock yapıyorlardı. Sonra izlemedim, pek takip etmedim. Meğerse geçen yıl Carolina bir şey neydi adını unuttum albümün, galiba Confessions olacak, atmayayım. Öyle bir albüm çıkarmışlar. Albümün bilgilerine bakarken mesela çok şaşırdım. Bir parça verenlerden bir tanesi Dan Auerbach, Black Keys'den. Onu görünce böyle birden aklıma Black Keys geldi. Ne oldu Black Keys, bu adamlar ne yapıyor falan diye böyle bir bayağı geriye dönük hatıralar canlandıran bir şey oldu. Albüm oldu bu bende. Naughty Professor'ın albümünün adı Live with Marcus King. 2017'de kaydedilmiş New Orleans'ta. 2019'da düzenlenerek tekrar yayınlanmış. Marcus King'in de belki iki satır bahsetmek lazım kim olduğundan. Bu demin söylediğimde Marcus King Band albümünde Derek Trucks vardı. Çalan misafirler arasında Coffee Burbridge vardı, yakında kaybettiğimiz, ve Warren Haynes vardı. Hatta Warren Haynes albümün prodüktörüydü. Marcus King'in sesinde de şimdi duyacaksınız Warren Haynes etkisi. Bariz iki parça dinleyeceğiz. Arada birkaç şey daha söyleyeceğim. Şimdi ilk parçayı dinleyelim. Naughty Professor ve Marcus King'den Jealous Man.

Jealous Man pat diye bitti. Çünkü bu tabii canlı kayıt olduğu için aslında parçalar birbirine ekleniyor. Şimdi bir parça daha dinleteceğim. Jealous Man, Naughty Professor'da Marcus King'in 2017'de verdikleri konserden de aynı konserden bir başka parça daha dinleyeceğiz. Yine Marcus King'in yazdığı bir parça Radio Soldier. Ve bu biraz önce bahsettiğim Warren Haynes'in yapımcılığını üstlendiği The Marcus King Band albümünden bir parça. Bu arada bu yıl Eylül ayında yapılacak olan Crossroads Gitar Festivali'ne katılıyormuş The Marcus King Band. Bu vesileyle Crossroads'un yeniden yapılacağı müjdesini de araya sıkıştırmış olayım. Bakayım fark edecek misiniz? Bazılarımız için epey büyük ve önemli bir haber bu. Bu canlı kayıt albüm Live with Marcus King in New Orleans 2017 çok iyi bir albüm olmuş gerçekten de. Hiç ara vermeden dinlenebilir. Böyle içinde bakır üflemeler, cazzy sololar falan çok güzel olmuş. Hatta Government Mule sevenler de bu albümü çok sever kanaatindeyim. Son parça albümden Radio Soldier.

2019'un bu yılın Nisan ayında yayınlanan 2017 kaydı olan bir albüm dinledik. Naughty Professor ve Marcus King de vokallerdeydi. Live with Marcus King New Orleans'da kaydedilmiş. Çok da güzel bir albüm, tavsiye ederim. Programın sonuna geldik. Gitar Eski bu hafta eski göz ağrılarımdan birisiyle bitireceğiz. Gerçi şu ana kadarki parçalardan sonra biraz sığ kalma ihtimali var, itiraf ediyorum. Ama onunla da senelerdir süren bir hukukumuz var. Kenny Wayne Shepherd parça çıkarır, albüm çıkarır da çalmazsam olmaz. Albümü bu ay sonu çıkıyor Kenny Wayne Shepherd'ın. Hafif böyle bir her zaman bir poplaşma eğilimi falan olmaya başladı albümlerinde. O nedenle tamamını dinlemeden konuşmak istemiyorum. Bu iki single'dan birisi. Tabii vokalisti No Hunt yine burada var. Sağ olsun, o bayağı bir şey kurtarıyor albümlerinde. Parçada da, çalacağım parçada da Kenny Wayne kendisinden beklenen blues gitar solosunu yaparak ortalığı toparlıyor. Bazı aksaklıklar yok değil. Los Angeles'ta kaydedilmiş ve çok iyi bir grubu var aslında Kenny Wayne Shepherd'ın. O nedenle çok da haksızlık etmemek lazım. Güzel parçalar yapıyordu. Traveler olacak adı albümün, yakında çıkacak. Oradan dinleyelim parçayı ve ondan önce de hepinize veda edeyim. Hem yayın masasında Feryal ve Robi'ye çok teşekkürler. Yakın zamanda tekrar Gitar Eski'de görüşmek üzere, ben Gonca. Dinleyeceğimiz parça Kenny Wayne Shepherd benden I Want You. Hoşçakalın.

0: pittoreschi.
1: Hazırlayan ve sunan Gonca Açıkalın. Sevgili dinleyiciler, Gitar Esk'te bu hafta 14 Mayıs 2019 tarihli programı dinlediniz.
2: Apaçık Radyo.
3: Reklamlar.
4: Bugün 6 Şubat. Ülkemizin yaşadığı asrın felaketinin 3. yıl dönümü. Kaybettiğimiz insanlarımızın acılarını kalbimizde taşıyor ve onları rahmetle anıyoruz. Yaşadıklarımızdan edindiğimiz tecrübeler ve birliğimizin verdiği güçle her gün kararlılıkla ve azimle çalışmaya devam ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı.

0: Reklamlar bitti.
1: Şimdi ve burada. Apaçık Radyo.
2: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Dalia Cohen ve İzzet Cohen'e teşekkür ederiz.
3: Esintiler.

0: Hazırlayan ve sunan Seda Binbaşgil.
1: Ladies and gentlemen, as you know, we have something special down here at Birdland this evening. A recording for Blue Note Records.
0: Esintiler. Cazda bu ay. Hazırlayan ve sunan Seda Binbaşgil.
2: Esintilere hoş geldiniz. Esintiler bu sene Apaçık Radyo'da 30. yaşını kutluyor. Yaklaşık 1600 program kaydetmişim ve çoğu da bir kere yayınlandıktan sonra arşive kaldırılmış. İşte biz de Apaçık Radyo olarak bu kayıtlar unutulup gitmesin, bir kere daha dinlensin istedik ve radyonun bu ay başlayan 64. yayın dönemiyle birlikte esintilerin akışında önemli bir değişikliğe gittik. Şimdi bu ayki esintileri takip edenler biliyordur, hemen kolları sıvadık ve eski kayıtların tozlarını almaya başladık. Açılışı da Miles Davis'in 75. doğum yılı sebebiyle 22 Mayıs 2001'de, evet yani tam 25 yıl önce kaydettiğim 4 bölümlük özel program serisiyle yaptık. Şimdi geçmiş dönemlerde kaydettiğimiz bu esintiler programlarını 30 yılın arşivi başlığı altında yayınlamaya devam edeceğiz. Böylece bu uzun yıllar içinde hazırlayıp sunmuş olduğum işte özel dosyalara, albüm tanıtımlarına ve söyleşilere yeniden dönme fırsatı bulacağız. Ancak her ayın son haftasında arşiv odasından çıkacağız. Şimdi olduğu gibi. Ve ben içeriği farklı, yepyeni bir programla karşınızda olacağım. Cazda Bu Ay isimli bu yeni bölümde sadece yeni çıkan albümleri tanıtmayacağım. O aya denk gelen önemli yıl dönümlerine, işte tarihi kayıtlara, yeni basımlara ve caz tarihindeki önemli olaylara da yer vereceğim. Hatta zaman zaman festivallere, kulüplere ve caz kültürünün farklı duraklarına da uğrayacağız. Kısacası bunu aylık mini bir caz dergisi gibi de düşünebilirsiniz. Cazda bu ay Apaçık Radyo'daki bu yayınından hemen sonra YouTube'da aynı isim altında podcast olarak da yayınlanacak. Cazda bu ayın ilk bölümüne çok büyük bir müzisyeni anarak başlamak istiyorum. 25 Mayıs'ta Sonny Rollins'i kaybettik. Bunu cazla ilgili herkes her an bekliyordu diye düşünüyorum. Son yıllarda adının geçtiği bir haber gördüğümde kalbim çarpardı açıkçası. Çünkü artık 90'lı yaşlarındaydı ve işte o kötü haber maalesef sonunda geldi. Yani tabii hepimiz biliyoruz Sonny Rollins büyük bir caz müzisyeniydi. Ama birçok kişi için de tenor saksafonun ta kendisiydi. Şimdi ben de düşünüyorum 1950'lerin sonlarında hani John Coltrane'e rakip olacak kim vardı ciddi olarak diye aklıma onun ismi geliyor.

Rollins bir yandan modern cazın içindeydi, öte yandan da Coleman Hawkins gibi eski kuşağın mirasına da önem verirdi. Yani bu mirası duyardınız, yanında taşırdı. Bir röportajında cazın hem eskiyi hem de yeniyi duyabileceğiniz bir şekilde çalınabileceğine inanıyorum demişti.

Sonny Rollins'i bir kez sadece canlı dinleme şansına sahip oldum. 2012 yılında İş Sanat'ta verdiği konseri hala unutamıyorum. O konsere gelenler de hatırlayacaklardır. Artık epey yaşlıydı. 80 yaşını geçmişti ve sahnede kalabalık bir müzisyen grubu artık kendisine eşlik ediyordu. Zaman zaman oturup şöyle bir soluklandığı kalmış hatırımda. Ama konserin sonlarına doğru St. Thomas'ta yaptığı o uzun, o karakteristik doğaçlama hepimizin hayran olduğu Sonny Rollins'in yaratıcı gücünden hiçbir şey kaybetmediğini gösteriyordu. Şimdi St. Thomas'tan söz etmişken bu parça ilk kez 1956 yılının Haziran ayında kaydedilen Saxophone Colossus albümünde yer aldı. Aslında arka planda çalmakta olan You Don't Know What Love Is de öyle. Rollins'in annesi Karayipler'deki St. Thomas Adası'ndan geliyordu ve Sonny Rollins bu parçada çocukluğunda duyduğu o Karayip ezgileriyle caz doğaçlamasını harmanladı. Bu caz kalipsosu bugün hala en sevilen ve en çok yorumlanan caz standartlarından biri. İşte biz de şimdi Sonny Rollins'i onu simgeleyen bu parçayla anıyoruz. Tenor saksafonda Sonny Rollins, piyanoda Tommy Flanagan, basta Doug Watkins ve davulda Max Roach'tan geliyor. Bir Sonny Rollins bestesi, St. Thomas.

Sonny Rollins'in doğaçlamaya yaklaşımı da farklıydı. En karmaşık soloların ortasında bile pırıl pırıl parlayan bir melodi olurdu. Bu konuda Thelonious Monk'ın üzerindeki etkisi çok büyüktü. Çünkü malum Monk doğaçlamanın parçanın melodisinden tamamen kopmaması gerektiğine inanıyordu. Rollins bu prensipten sapmadı ve belki de bu yüzden o son derece uzun ve bazen eşliksiz doğaçlamaları bile ilgiyle

Kariyerinin en ilginç taraflarından biri en az 3 kez sahneden çekilmesi, ara vermesiydi. Hem de tam zirvedeyken. En bilineni de 1959'da verdiği araydı. Yaklaşık 3 yıl boyunca kayıt yapmadı, sahneye çıkmadı. Çalıştı, sound'unu geliştirdi ve 1962'de yayınladığı ve çok ses getiren The Bridge albümü bu dönemin bir ürünüydü.

Arka planda duyduğunuz God Bless the Child bu albümden ve bir Billie Holiday ve Arthur Herzog bestesi. Bu albümü sadece bir dönüş albümü gibi düşünmeyin. Bu albümde Rollins'in müziğini yeniden düşündüğünü, yani yeniden kurduğunu ve kendisine yepyeni bir yön aradığını da hissedebiliyordunuz.

Sunny Rollins'in kariyeri boyunca güçlü bir bağ kurduğu ülkelerden biri de Japonya'ydı. Japonya'da her zaman çok sevildi. Defalarca gitti, turneye çıktı. Konser kayıtları orada yaptı, onlar yayınlandı ve orada son derece sadık bir dinleyici kitlesi edindi. Şimdi bu şaşırtıcı değil aslında. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nden sonra ikinci en büyük caz pazarı Japonya'da. Ama Japonya'yı caz açısından ilginç kılan yalnızca bu değil. Orada yıllar içinde kendine özgü çok ciddi bir caz dinleme kültürü de oluşmuş. Bunun en ilginç örneklerinden biri de caz kissalar. Kissa Japonca'da kafe anlamına geliyor. Caz kissaya canlı müzik dinlemek için gidilmiyor. Buraları insanların hi-fi ses sistemleri üzerinden caz kayıtları dinlemek için gittikleri özel mekanlar. Özel mekanlar derken Bodrum'da küçük mekanlar bunlar ama akustiği mükemmel. Caz kissaların ilk örneği 1929'da Tokyo'da açılan Blackbird. İkinci Dünya Savaşı sonrasında iyice yaygınlaşıyor ve o yıllarda İtal caz plakları ve kaliteli ses sistemleri çok pahalı olduğu için birçok dinleyici bu müziğe ancak caz kissalar aracılığıyla ulaşabiliyor. Yani kaliteli bir şekilde buralarda ancak dinleyebiliyor. Ben de işte Haziran ayında Tokyo'da bir caz kissada birkaç saat geçirme şansını elde ettim. Yani son derece farklı, daha evvel hiçbir yerde yaşamadığım bir deneyimdi bu. İçeri girdiğinizde ilk fark ettiğiniz şey sessizlik. Daha doğrusu harika bir müzik ama kimse konuşmuyor. Kimse telefonuyla ilgilenmiyor. Herkes hoparlörlere dönüp oturmuş, yalnızca müziği dinliyor. Kimisi gözlerini kapamış, adeta transta. Kimileri caz eşliğinde kitap okuyor. Bir şeyler de içebiliyorsunuz ufak tefek, yiyebiliyorsunuz da. Müzikleri seçen kişi Japonların Kissa Master dedikleri ev sahibi, yani Kissa ustası. O akşam dinlediğimiz kayıtların önemli bölümü 1950'lerin ikinci yarısındaki hard bop dönemindendi. Çok güzel bir dönem tabii. Ve plakları Kissa Master seçiyor. Yani bir istekte bulunamıyorsunuz, konuşamıyorsunuz bile, ayrı bir stüdyo gibi bir yerde. Ve çaldığı birkaç parça da trompetçi Clifford Brown'un o dönemde Max Roach ile birlikte yapmış olduğu o muazzam kayıtlardandı. Arka planda çalan da işte onlardan biri. What is this thing called love? Clifford Brown'u anmışken onu bir Haziran ayında kaybettiğimizi de hatırladım ve hep beraber hatırlayalım istedim. Brown 26 Haziran 1956'da henüz 25 yaşındayken bir trafik kazasında, çok trajik bir trafik kazasında hayatını kaybetti. Clifford Brown denince daha uzun yaşasaydı kim bilir neler yapardı sorusu akla gelir hemen. Çünkü Brown'un kariyeri yalnızca birkaç yıl sürdü. Buna rağmen bugün hala caz tarihinin en büyük trompetçileri arasında anılıyor. Yani o tertemiz tonu, melodik yaklaşımı, zarif cümleleri, bunlar sonraki kuşaklar üzerinde derin bir iz bıraktı. Yakın dostu Benny Golson, şimdi çalacağım I Remember Clifford, yani Clifford'ı hatırlıyorum parçasını, ölümünden sonra ona ithaf etti. Her dinlediğimde beni çok etkileyen bir parça, harika bir balad. Belki de bunun nedeni Benny Golson'ın burada yalnızca hani usta bir trompetçiyi değil, yakın bildiği, tanıdığı, sevdiği bir dostunu anlatıyor olması. Bu parça zamanla bir caz standardına dönüştü ve Lee Morgan'dan Freddie Hubbard'a, Stan Getz'den Keith Jarrett'a kadar yani birçok müzisyen yorumladı. Şimdi ben ama Golson'ın 1960'ta kaydettiği Meet the Jazz Tet albümünden
bu versiyonu çalmak istiyorum. Tenor saksafonda Benny Golson, trompette Art Farmer'ın liderliğinde kaydedildi bu albüm. Oradan I Remember Clifford geliyor. Ayrıca Curtis Fuller trombonda, McCoy Tyner'da, piyanoda.

Şimdi biraz günümüze dönelim. Bu ay dinlediğim yeni albümler arasında en çok beğendiklerimin başında İsrailli müzisyen Avishai Cohen'in Eternal Child isimli albümü oldu. Albümün adı Chick Corea'nın aynı isimli parçasından geliyor. Avishai Cohen 1990'ların sonunda Chick Corea'nın grubu Origin'e katılmıştı. Yani kimse tanımadan önce Chick Corea onu keşfetmişti. Ve tabii bu onun kariyerindeki önemli dönüm noktalarından biri oldu. Avishai Cohen'in bestecilik tarafı da en az basçılığı kadar güçlü ve müziğinde çoğunlukla o Akdeniz, o Orta Doğu etkileri duyulur ve çalmaya başlar başlamaz bunun bir Avishai Cohen kaydı olduğunu anlarsınız. Çok sevdiğim ve önem verdiğim bir başka özelliği de kontrbas onun müziğinde yalnızca ritmi değil, melodik akışı da belirliyor, melodiyi de taşıyor. Çok şık bir şekilde. Son yıllarda onu çok farklı formatlarda dinledik. Eternal Child'da yeniden trio formatına dönüyor. Piyanoda Itay Simhovic, davulda Evyatar Slivnik var. İlk dinleyeceğimiz parça Simchover. Avishai Cohen bu parçayı piyanisti Itay Simhovic için bestelemiş.

Avishai Cohen etrafına her zaman çok iyi müzisyenler toplamıştır. Sam Barş, Mark Juliana, Shai Maestro, Nitai Herskovits. Yani bu listeyi daha da uzatmak mümkün. Özellikle son yıllarda adını sık duyduğumuz, kendi gruplarını kuran birçok başarılı piyanistin yolu bir dönem onun gruplarından geçti. Şimdi bu albümde de piyanoda Itay Simovic var. Ve buradan son olarak çalacağım parçada özellikle onun solosuna kulak vermenizi öneririm. Dinliyoruz Lucky.

dönemlerinden birine daha geliyoruz. 63 yıl önce bu ay tenor saksafoncu Joe Henderson ilk albümü Page One'ı kaydetti. Blue Note etiketiyle çıkan bu albüm, yani bugün hem Joe Henderson'ın kariyerinin hem de hard bop döneminin önemli kayıtlarından biri. Joe Henderson daha ilk albümünde, bu albümde farklı bir ses olduğunu ortaya koydu. Yani şimdi aynı anda hem melodik hem de yaratıcı olmak kolay bir şey değil ama başardığınızda da karşılığını alıyorsunuz tabii. Henderson da kısa sürede dönemin en önemli tenor saksafoncularından biri oldu. Bu ilk albümün öne çıkan parçası Blue Bossa'yı çalacağım şimdi. Aslında parçanın bestecisi trompetçi Kenny Dorham ve daha önce de kaydedilmişti. Ancak bugün caz dünyasında en çok tanınan ve sevilen yorum şimdi dinleyeceğiniz Page One albümündeki bu kayıt. Tenor saksafonda Joe Henderson, trompette Kenny Dorham, piyanoda McCoy Tyner, basta Butch Warren ve davulda Pete LaRocca'dan geliyor. En sevilen standartlardan biri. Blue Bossa.

de işte Joe Henderson.

0: Son yıllarda caz dünyasında en dikkat çekici isimlerden biri de alto saksafoncu LaKeisha Benjamin. Şimdi vokali bir tarafa bırakırsak, caz tarihinde kadın müzisyenler, yani sayıları az da olsa her zaman vardı. Ama saksafon söz konusu olduğunda bu sayı çok daha azalır. Akla gelen isimlerin büyük bölümü erkeklerdir. İşte LaKeisha Benjamin son yıllarda bu tabloyu değiştiren isimlerden biri oldu. Ben Benjamin'i ilk albümünden beri takip ediyorum ve çok beğeniyorum. Bence adını önümüzdeki yıllarda çok daha sık duyacağız. Onu canlı olarak ilk defa 2023 yılında Akbank Jazz Festivali'nde dinleyebilmiştim ve yani kayıtlarında duyduğunuz enerjinin veya dinlemediyseniz daha evvel şimdi duyacağınız enerjinin çok daha fazlasına sahnede tanık oluyorsunuz. Çok güçlü bir doğaçlamacı, zaman zaman Coltrane'i anımsatıyor. Zaten John Coltrane ve Alice Coltrane'e adadığı albümler büyük ses getirdi. Çaldığı her şeyde büyük bir kararlılık, bir aciliyet diyelim, bir enerji hissediyorsunuz. Yerinde duramıyor adeta. Ve hard bop, funk, işte soul, gospel ve cazı, doğaçlamayı çok doğal bir şekilde bir araya getirebilen müzisyenlerden biri. Buna da şaşmamak lazım. Çünkü bu müziklerle de iç içe oldu. Kariyerinin ilk yıllarında Stevie Wonder ve Alicia Keys gibi isimlerle çalıştı. Birkaç yıl önce çok ciddi bir trafik kazası geçirdi. Yani pek çok müzisyenin kariyerini bitirebilecek tarzda bir kaza. Buna rağmen yeniden sahnelere döndü. Ve ardından çıkardığı Phoenix albümü, yani bu açıdan sembolikti. Ve bu ay çıkardığı yeni albümü We Dream de yine çok güçlü bir albüm. Şimdi buradan iki parça çalacağım sizler için. Albümde piyanolarda Oscar Perez ve Miki Hayama yer alıyor. Basta Elias Bailey. Double'da Jonathan Barber. Çekirdek kadro bu. Ama bunlara çok etkileyici bir konuk müzisyen kadrosu eşlik ediyor. Bunlar arasında Terence Blanchard, Chief Ajua, Sean Jones, Chris Potter, Jeff Tane Watts, Hiromi gibi çok önemli isimler var. Başkaları da var ama bunları saydım. Şimdi albümün açılışındaki iki parçayı arka arkaya dinleyeceğiz. Önce First Light gelecek. LaKeisha Benjamin'in sözlü anlatımını içeren bu kısa parça albümün de açılış parçası. Ardından çok usta bir konuk müzisyen ona eşlik edecek, trompetçi Terence Blanchard. Beraberce Beyond the Dawn isimli parçayı çalacaklar.
1: Out of the ashes I rise. Not as the broken thing I once feared to be, but as fire, reborn. As courage dressed in light, the night tried to hold me, whispered despair into my bones. But I chose to answer with motion, with the steady heartbeat of a dream, too bright to be silenced. Every scar I have is a map, every stubble a lesson, and the ground that burned me is now the soil that grows me. So I choose power. I choose power to crush. I choose to move, step after step after step, towards the horizon that waits, where the sky breaks open and the new sun whispers. Beyond the dawn.

Şimdi albümden bir parça daha çalarak Lakeisha Benjamin ve grubuna veda ediyoruz. Ama ne parça? Bu sefer konuk müzisyen Chief Ajua, yani eski adıyla Christian Scott. Yine bir trompetçi ancak Scott'ın sound'u Terence Blanchard'dan çok farklı. Daha köşeli, daha ritmik ve zaman zaman neredeyse vurmalı bir çalgı gibi. Lakeisha Benjamin'le o da müthiş bir diyalog kuruyor. Parçanın adı Mihente. Mihente İspanyolca'da benim insanlarım anlamına geliyor. Bu muhteşem parçayı dinliyoruz şimdi.

0: Böylece bu ay ilk kez yayınlanan Caz'da bu ayın sonuna geldik. Bakalım önümüzdeki ay bizi nerelere götürecek. Temmuz'un son haftasında buluşmak üzere, hoşça kalın.
1: Esintiler. Caz'da bu ay. Seda Binbaşgil hazırladı ve sundu.

Esintiler. Hazırlayan ve sunan Seda Binbaşgil.

0: Şimdi ve burada.
1: No. Put the other record on.
2: Gürültü ve duman.
3: Caz ve yeni müziğin bozguncu serüveni. Hazırlayan ve sunanlar Şevket Akıncı, Can Tutu, Robert Frekl ve Volkan Terzioğlu.
4: Merhaba Apaçık Radyo, Gürültü ve Duman. Ben Volkan Terzioğlu, yine karşınızdayım. Şevket'in programlarına kısa bir ara vererek başka bir konuda sizlerin karşısına çıktık. Çıktık diyorum çünkü konuklarım var stüdyomuzda. Stüdyo değil gerçi, yine arkadaşımız, sevgili insan Alper Maral'ın evindeyiz şu anda. Kayıt yapıyoruz. Tabii Alper konuğumuz ama asıl konuğumuz sevgili Dilek Yılmaz. Dilek'in kendisini ben anlatmayayım da kendisi anlatsın diyorum. Bakalım nasıl gidecek. Ben sorularımı sormaya devam edeceğim. Alper, sonra hani sen de lütfen devreye gir bir ara. Bu arada merhaba deyin arkadaşlar.
5: Merhaba.
6: Merhaba.
4: Evet, hoş geldiniz. Gürültü ve Duman'ın konukları sevgili Dilek Yılmaz ve Alper Maral. Evet, Dilek, sen şimdi bu programa niye konuksun? Sen bize bunu bir anlat bakalım. Kimsin ve niye konuksun?
6: Öncelikle çok teşekkür ederim Volkan, beni davet ettiğin için programına. Ben neden buradayım? Ben çünkü bir tez yazıyorum. İtalyan İnstabile Orkestrası ile ilgili bir tez yazıyorum. Ve bu raddeye kadar aslında doktora tezi yazmaya kadar epeyce bir maceralı hayatımız oldu caz müziği konusunda. Biraz isterseniz ondan bahsedeyim.
5: Bahsedelim.
6: Öncelikle Dil Tarih Coğrafya Fakültesi İtalyan Dili Edebiyatı mezunuyum. Sonrasında epeyce bu kurumsal hayatı vesaire derken müzikle zaten ilişkim hep devam ediyordu. Caz müziğine zaten tutkundum vesaire. Sonra ama caz vokal performansla başladım Bahçeşehir Üniversitesi'ne. Caz vokal performans yüksek lisans, ondan öncesinde sertifika programı, yüksek lisans vesaire derken İtalyan cazı ile aslında ilgileniyordum o dönemde ama çok fazla derinine inmemiştim ve onunla ilgili de yüksek lisansla aslında çalışmak istiyordum. Sonra bir gün Çağdaş Kompozisyon dersinde, Alper Maral'ın dersinde, sevgili hocam Alper Maral'ın dersinde, ilk dersi ya da ikinci dersi tam olarak hatırlamıyorum ama iki dersten bir tanesi.
4: Hangi dersin ismi neydi?
6: Çağdaş Kompozisyon. Kompozisyon.
5: Ya bu kompozisyon dersi ama caz öğrencileri için yeniden tanımlanmış ve 20. yüzyıl, 21. yüzyıl kompozisyon tekniklerini caz idiomları üzerinden tekrar ele aldığımız, işte ödev olarak yapılan kompozisyonların, işte herkesin bir ufak tefek yapıtlar kurması gerekiyordu. İşte caz grameriyle işte ne anlatılıyorsa, atıyorum işte Tristan akoru mu konuşuluyor, o 12 ton mu konuşuluyor, o serializm mi konuşuluyor, onların hepsinin cazla izdüşümleri şeklinde ilerliyorduk. Tabii bir yerde bu özellikle işte rastlamsallık bahsiyle işte post serial dönem konuşulurken bizim free jazz'le yollar kesişiyor tabii ki. Ses örgüleri birbirine benzeşiyor. Hatta çok önemli kompozitörler, işte çok önemli caz müzisyenlerin, işte Bernard ve Zimmerman'ın işte Manfred Schaff Orkestrası ile çalışması gibi, ya da diğer kıyıdan işte bizim Anthony Braxton'ın keza yeni müzik gramerinden nasiplenmiş üretim pratiklerine yönelmesi gibi şeyleri ele aldığımız bir dersi ve oradan geçen herkes şu anda zaten caz camiamızda adı sanı olan bildiğiniz insanlar.
4: Caz idiomu üzerine miydi yalnızca? Yani hani çağdaş kompozisyonunda caz idiom. Yoksa özgür doğaçlama da var mıydı?
5: Hayır. Hayır, özgür doğaçlama işte saz arkadaşımız Şevket'in tasarrufundaydı.
6: Aynen.
5: Biz şimdi o dönem sevgili Baki Duyarlar, işte sevgili Sibel Köse, işte Şevket, Yeşim, Pekiner gibi çok çok iyi bir kadroyla çalışabiliyordu o dönemin öğrencileri. Ve biz birbirimizi çok sayıp sevdiğimiz için herkes yek diğerinin tasarruf alanına çok büyük bir saygıyla anladım, geri durabiliyordu.
4: Anladım. Tamam. Evet, Dilek.
6: Evet, bu parantezden sonra Alper hocamız ikinci derste ya da ilk derste bize bir şey dinletmişti. Viyana Art Orkestrası'nın bir parçası ve Gazlini, Piero Soler parçasının ilk girişi. Piero Fanfare, Max Masca albümünden.
4: Giorgio Gazlini.
6: Giorgio Gazlini.
5: O zaman ilk derstir o. Çünkü ilk ders işte caz öğrencileri tutup da böyle Schönberg, Mönberg yani nereye geldik biz demesinler diye. Aslında bakın bizim bildiğimiz, sevdiğimiz cazda bu öğelerin hepsi var. Playlistimizin işte temel öğelerini saydığı için Dilek şimdi hatırladım.
6: Beynimden vurulmuşa döndüm tabii. Çünkü caz vokalle ilgilenen bir insan olarak ben ya bambaşka şeyler dinlemeye başladım. Bu ne dedim? Yani öteki caz diye bir şey varmış gerçekten. Yani bu başka bir caz gerçekten yani. Ve ben bunun üzerine gitmeliyim şeklinde. Ve o tutkum birazcık da öyle başladı aslında.
4: Gazi'nin nesini dinlettin sen?
5: Piero Soler benim. Ya bu tabii Arnold Schönberg'in Piero Luner'ine işte tersten bir gönderme. Olağanüstü bir yapıttır. Hatta dileğin...
6: Dinleteceğim hatta. Evet. Master şeyde var. Playlist'te var.
5: Excom'a çok iyi bir master tezi hazırladı Dilek daha sonra. Giorgio Gazlini ve müzika totale kavramı üzerine. Yani bayağı ne diyeyim ciğerini bilir o müzikle.
4: Evet, tamam.
6: Evet.
4: Ne yani zaman dinleyelim? Sen bizi yönlendirirsin, tamam mı?
6: Tabii ki. Yani Giorgio Gazlini ile başlamak istiyorum mevzuyu. Çünkü o İtalyan Instabile Orkestrası'nın da çok çok yani baş elemanlarından her ne kadar 4-5 sene kaldıysa da orkestrada bayağı katkıları olmuş biri. Zaten kendisi zaten İtalyan cazının duayenlerinden bir tanesi. Dolayısıyla Roger Am'da öyle başladı. Evet. Giorgio Gazlini ve Musica Totale teziyle beraber İtalyan Instabile Orkestrası'na giriş yapıyorum. Sonrasında da orkestra ile ilgili doktora tezine devam.
4: Tamam. Bir dakika bir parantez açacağım. Şimdi izleyicilerimizle bağ kurmak için şimdi biz ne hakkında konuşuyoruz? Doğrudan girdik bodoslama ama şimdi Dileğin özelliği deminden beri belki de anlaşıldığı üzere İtalyan Instabile Orkestra'yla işte bir şekilde içli dışlı olması ve onlar hakkında işte bir tez yazması. Dolayısıyla İtalyan Instabile Orkestra'da öteki caz diyeceğim ama değil, Gürültü ve Duman'ın tanım kümesinde var olan benim zamanda sanıyorum çalmıştım İtalyan Instabile Orkestra. Öteki cazda çalmış olmam gerekiyor. Ama en azından çalmamış olsam bile İtalyan Instabile Orkestra'nın kendi tekil müzisyenlerine ayırdığım programlar oldu. Dolayısıyla biz şu anda İtalyan Instabile Orkestra'yı konuşmak üzere buluştuk. Ve evet Dilek o yüzden bizimle birlikte. Evet Dilek.
5: Bir araya gireyim müsaadenizle. Şimdi tutup da milletin fazla tanımadığı bir İtalyan Instabile Orkestra üzerine koskoca bir doktora tezi kurma olur mu olmaz mı diye birilerinin aklına düşebilir. Sadece bu orkestra değil Dileğin çalışmasının odağında bu Instabile kavramı. Yani özellikle büyük orkestralarda her şeyin son derece hiyerarşik, kurallı, stabil kurgulanması folklorına bir alternatif üretilmesi. Özellikle işte 80'li 90'lı yıllarda yeni Avrupa cazındaki oluşumların ardı sıra hem de İtalya gibi işte özellikle müzikte muhafazakarlığın kalelerinin çok güçlü olduğu bir yerde işte hatta 2. Dünya Savaşı'ndan sonra biraz da Mussolini'nin de gölgesinde bir milli caz hareketinin olduğu bir yerde son derece ciddi bir politik alternatif önermesi de.
4: Evet.
5: Yani sadece bir orkestracık gibi asla düşünülmesin. Ardında son derece ciddi bir varoluş stratejisi, politik bildirim ve müzik edimine yeni bir soluk getirme paradigması var.
4: İnstabilite, kararsızlık. Değil mi?
6: Yani.
4: Yani stabil olma, kararlı olma, instabil, kararlı olmadan uzaklaşma.
6: Yani stabilikten uzaklaşma gibi diyebiliriz. Yani değişken, istikrarsız, kararsız, hani bir sürü anlamlara gelebilir.
4: Ya çok güzel.
6: Ben müzikteki tam karşılığını henüz araştırıyorum. Yani tam istikrarsız da değil, değişken de değil. Yani Türkçe bence çok karşılığı direkt yok. İnstabilite olarak da bırakmayı tercih ediyorum şu an için. Ama yani bizim tabii bu avantgard caz orkestrası mentalitesine de çok yakışan da bir kavram ve bir terim bence. İnstabilite o anlamda. Evet, grubun ismi de zaten İtalyan Instabile Orkestra. Yani özellikle bunu da vurgulayan bir şey olduğundan dolayı instabilite kavramı üzerinden İtalyan Instabile Orkestrası'nı şu anda araştırmaya çalışıyorum.
4: Muhteşem. Yani İtalyan Instabilite Orkestrası.
5: Ya bu arada kimi koyu ne diyelim kıdemli dinleyicilerimiz 2005 yılında Instabile Orkestra'nın İstanbul'la gelmiş olduğunu hatırlıyor olabilirler.
6: Hı hı. 2005
5: değil mi?
6: 2005 yılında.
5: İşte bizler ufak tefek programlarımızda, radyo programlarımızda işte durduk ettik. Ama Big Band müziğinin ya da geniş çalgı toplulukları için instabil de olsa örgütlü bir müziğin bayağı terk edildiği bir zamandayız. Ve bunun da ben müzikteki çeşitlilik, çoğulculuk açısından çok önemli olduğunu düşünüyorum açıkçası.
4: Evet.
6: Yani instabil olarak ne diyebiliriz grupla alakalı? Yani şöyle bir özetleyeyim. 1990 yılında kuruluyor bu orkestra. Ve Pino Minafra trompetçi, Pino Minafra kurmak istiyor. Onu da Ricardo Bergeroni, 10 yıl kadar menajerliğini yapan bu ekibin, Ricardo Bergeroni destekliyor. Hatta onun da hikayesi, Ricardo anlatmıştı bana röportajda. Ricardo o dönemler şey yapıyor, radyo programları yapıyor. Rusya avantgard caz vesaire falan gibi radyo programları. Bu radyo programlarını dinleyen Pino Minafra arıyor ve diyor ki yani ben bir festival düzenlemek istiyorum Mochi'de ve bir grup toparlamak istiyorum. Sen bana yardımcı olur musun? Ve Ricardo da bu şekilde işin içine giriyor. Ve bir şekilde 1990'da ilk konserlerini veriyorlar. Mochi'de, Puglia'da, güneyde bir yerde. Avrupa Festivali'nde ilk ortaya çıkıyorlar, ilk konserlerini yapıyorlar. Sonrasında da 1992'de tekrar Nochi'de çıkıp Avrupa turnesine başlıyorlar. Evet. Sonra Fransa, sonra Almanya, Moers'te özellikle çok adları duyuluyor. Çünkü orada çok uluslararası bir platformda konserlerini gerçekleştiriyorlar. Böyle de adları duyulmaya başlıyor bir şekilde.
4: Yani orkestra olarak böyle bir tarihte bir anda işte Pino Minafra'nın zaten çok eskiden varoluşu var.
6: Tabii.
4: İşte içerideki diğer Eugenio Colombo'nun işte
6: Carlo Battistato'nun
4: onların her birisi tekil olarak zaten varlar aslında. İtalyan cazı denince akla ilk gelen isimler aslında.
5: Bir de var. Bir başka dostumuz bu harekete çok önemli bir destek atıyor. Francesco Martinelli.
6: Tabii
5: ya, o da en başından itibaren değil mi Dilek? Hem festivallerde promosyonlarını yapıyor. Çok kurucu metinler yazıyor.
6: Tabii ki Martinelli'nin çok büyük katkıları var. Çünkü Martinelli aynı zamanda belgeselde de bir belgesel var bu arada orkestrayla alakalı.
4: Hı hı.
6: Il suono instabile della libertà. Yani özgürlüğün instabil sesi olarak çevirebiliriz böyle çok kabahatlarıyla. O belgeselde işte o grubun işte Pisa'daki konserleri olsun, aslında bir yine menajer gibi çalışıyor Martinelli'de bayağı uzunca bir sene bu orkestra için.
5: O filmde başrol İstanbul'da bu arada.
6: Tabii İstanbul.
5: Martinelli'nin sevdasından ötürü devamlı bütün çekimler İstanbul'da. İşte yok Boğaz'da, Cemal Eşitçi'de falan.
6: Tabii tabii. Bayağı İstanbul'dan da görüntüler, provalardan vesaire, konserden görüntüler var oldukça. Hatta Pino Minafra'nın da orada bir lafı vardır. Yani bir sabah kalktım 18 tane müzisyen kafamda vardı. Yani ben şeye bakmıyorum. Virtüözite'ye işte çok teknik açıdan çok iyi olmalarına bakmıyordum dedi. Yani ben bayağı hani bu işe gönül veren, kendilerinde bu anlamda ispatlamış, vizyonu olan insanları toplamaya çalıştım dedi. Ve bence çok da başarmış bunu bu anlamda.
5: Tezde birkaç ne diyelim ana hat var, tepe noktası var, aspekt var diyelim. Bu instabil orkestranın, İtalyan instabil orkestranın ayırt edici özellikleri. Ben aslında yani onlardan dilek bahsetse işte 4-5 ana başlık var ya, işte Carnavalesco olma, işte yeni müzikle gramer açısından ortak noktalar, şunlar bunlar. Ama bu kadar sözden önce bence her şeyi başlatan şu
6: onu bir dinletmek istedim çünkü o benim için de çok önemli bir
5: her şeyde var o parça aslında.
4: Evet, o zaman Gazlini'den, Giorgio Gazlini'den.
6: Giorgio Gazlini'den Piero Soler parçası. Bu Piero Soler parçası ile ilgili de Alper Hocam şimdi çok daha iyi anlatır bunu ama Piero Luner Schönberg'e bir göndermesi var. Piero karakteri zaten Commedia dell'arte'den de geliyor. İşte yani onun karakteri de bir yandan var. Bir yandan Stravinsky'ye gönderme var, Petrushka'ya vesaire gibi. Yani Giorgio Gazlini zaten türler arası müzik, musica totale kavramıyla bir kitap yazmış da biri. Onun şeyini, kitabını inceledim zaten. Türler arası işte müzikte farklı müzik türleri nasıl birbirine geçirgenleşir, hani bununla ilgili farklı gramerler nasıl kullanılır, bununla ilgili bir tezdi. Ve bence karnavalesk dediğimiz üretimler içerisine de çok güzel giren bir, yani hem third stream hem karnavalesk müzikler açısından.
5: Third stream'i herkes biliyor mu?
4: Geçen sefer konuşmuştuk hatırlarsan. Ama kısaca bir tanıtsana.
5: Ya bu 1956 diye genelde tarihlenir. İşte George Russell'a atfedilir ama o yıllarda işte birinci akım, işte klasik müzik diyelim, Avrupa sanat müziği için kullanılan kaypak bir tabir. Diğer akım da işte caz olsun. Hem cazın hem bu Avrupa sanat müziğinde temellenen ve yeni müziğe evrilen yazılı çizili fikir müziğinin cazda karşılık bulmuş olan hali. Dolayısıyla hem çok sofistike bir örgütlülük var müzikte, caz ansamblı için yazılan şey bayağı bir yeni müzik orkestra yapıtı gibi kurgulanıyor. Ve fakat milletin aşina olduğu cazdaki doğaçlama öğeleri de son derece nitelikli bir biçimde bunun içine entegre edilebiliyor. Dolayısıyla işte bu birinci ve ikinci akıma alternatif bir üçüncü akım, third stream denmesi ondan diyelim çok kesilmiyor. İşte modern jazz kuartetten tanıdığımız işte George Lewis başını çekenlerden George Russell dedik ve ilk bu adı taşıyan albümün kapağında Abidin Dino çiziyor.
4: Evet. Evet, o zaman nereden bu kayıt?
6: Piero Soler parçası. İlk
4: hangi
6: albümlerinde yer alıyor. Live de Noci Rive de Giger. İkisi de aslında şehir ismi. Yani onların şeydeki konserlerindeki kayıtlarında
4: oluşan
6: bir albüm. 1992.
4: Tamam.
6: Evet.
4: Peki, dinliyoruz.
6: İlk orada çalınıyor zaten eser.

0: Giorgio Gasolini'den Piero Soler. Değil mi? Evet, 1992 yılı Noci'de vermiş oldukları Noci'deydi, değil mi?
1: Noci'de,
0: Tamam.
1: evet.
0: Gürültü ve Duman'ın konukları sevgili Dilek Yılmaz ve sevgili Alper Maral. Instabile, İtalyan Instabile orkestrayı konuşuyoruz. Evet, Dilek, ne oldu şimdi bu parçada? Biraz anlatır mısın?
1: Piero Soler parçası 3 aslında suitler oluşuyor. Yani bir suite diyebiliriz. 3 bölümden oluşuyor. Piero, Fanfar, Rondo ve Siglo deniyor isimlerine. Valla yani sizin de dinlemiş olduğunuz gibi o kadar türler arası karışık bir durum var ki stiller arası geçirgenlikler. Hani ilk başta da söylediğim gibi karnavalesk müzikten bahsetmiştik. Karnavalesk teatral kısımlar var. Sonra free jazz doğaçlamaya geçiyor. Bir anda free jazz'de serbest doğaçlama üyeleri görüyoruz, unsurları görüyoruz. Sonrasında yazılı çizili kısımlar bir bandoya geçiyor ve sonra tekrar bir şeye dönüyor. Avrupa sanat müziği başlangıcı gibi bir şeye dönüyor. Yani böyle bir geçirgenlikler arasında giden bir şey, bir parça.
0: Peki caz tarihinde bu şekilde davranan orkestralar olmuş mu şimdiye
1: Avrupa avantgardlarda var.
0: kadar?
1: Hani bu şekilde geçirgen orkestralar.
0: İşte birkaç tanesini analım şimdi. Bu tezde de
1: Analım,
0: geçer.
1: analım.
0: Sen söyle.
1: Yani örneğin Instant Composers Pool var. Yani en daha eskilerden Vienna Art Orchestra var. William Brooker özellikle bunları çok fazla
0: İşte
1: yapıyor.
0: Hans Serve şimdi bu tezde de
1: Analım,
0: geçer.
1: analım.
0: Sen söyle.
1: Yani örneğin Instant Composers Pool var. Yani en daha eskilerden Vienna Art Orchestra var. William Brooker özellikle bunları çok fazla
0: İşte
1: yapıyor.
0: Hans Serve

0: böyle bir şeyler yapıyor. O daha çok halk müziği öğeleriyle buluşturuyor diyebiliriz. İşte muhakkak unuttuğumuz önemli
1: unuttuğumuz şeyler ama vardır ama
0: İngiltere'de işte bayağı bir
1: Berigay
0: tayfası
1: var.
0: İşte Lan kompozisyonu. Yok
2: hayır ama şey yani şimdi biz İngiltere cazından, Hollanda cazından işte hani oralara gönderme yaptık ama İtalya'nın kendi kimliği de var diye düşünüyorum da o yüzden ben oraya gelmek istiyorum. Ayrıksı olan şeyler nedir diğerlerine göre?
1: Valla ayrıksı olan şeyi ben şöyle söyleyebilirim. Bir, gevşeklikleri.
2: Ama ben yine de en gevşek Hollandalıları bilirim. Yani durduk yere bir anda zıplamaya başlayan adamlar var. Yani sahnede yani. Bırak hani çalmayı bırakınız. Yani gevşeklik şey İtalyanlarda da var gerçekten. Gülmekten yarılmıştım ben konseri izlerken gerçekten.
1: Yani bunu bu arada ben de söylemiyorum. Bruno Tommaso röportajda söyledi. Yani sizi hani ayıran özelliklerden bir tanesi nedir dediğimde bir ya biz öyle gevşeyizdir biraz. Dedi yani. Hani bunu kendisi de söyledi. O yüzden çok rahatlıkla söyleyebiliyorum bunu. Yani çok şey steril olmayı sevmiyorlar.
2: Evet.
1: Yani daha yani tabii şeyleri falan geçiyorum. Yani folklorik öğeler vesaire. Hani onları zaten kullanıyorlar işte Sardunya'dan. Sardunya'dan olsun, Napolitan olsun. Hani onları zaten geçirmeyi seviyorlar ama yani auralarında ve hallerinde hem hal olma durumunda o gevşeklik söz konusu.
0: Bir de ben şey eklemek isterim. Şimdi onların süper normali ama biz böyle işte opera opera deyince bambaşka bir şey tahayyül ediyoruz. Oysa o şarkılılık, orkestralı şarkılama kültürü olsun opera opusun çoğulu. Onun da olağanüstü yansımaları var. Kimi albümlerde, kimi yapıtlarda. Yani bu o kadar kendiliğindenlikle yapıyorlar ki. Yani operayı böyle işte bir tırnak içinde üst sanat, işte bambaşka bir izler kitlesi olan işte bir heylim, ritüel gibi değil de işte parçanın ortasında çatlatarak işte bir Verdi pasajı gibi bir şey. Ya da işte ne bileyim işte herhangi bildiğimiz opera ara müziği katılabiliyor işin içine.
2: Peki şimdi instabil orkestra dedik durduk ve bir Pino Minafra'dan söz ettik. Kimler var burada? Ne yapıyorlar burada?
1: Valla şöyle Pino Minafra var. o zaten dediğim gibi kurucu üyelerinden. Benim en değer verdiklerimden bir tanesi Giancarlo Schiaffini bulunuyor. Tuba ve trombonda. Yani kendisi şu an 85 küsur oluyor. 1942'li çünkü. Ve hala daha orkestranın üyelisi. Konserde de vardı nitekim. En son Nisan ayında bir konser gerçekleştirdiler. Ondan da bahsederiz vaktimiz olursa.
0: Ben izninizle bir dipnot koymak istiyorum. Şimdi beni işte departman açısından işte ağır nefesliler bu açısından çok ilgilendiriyor. Bizim için çok ikonik bir isimdir. Nitekim bu İtalyan yeni müziğinin işte ağababaları Luigi Nono, Luciano, Berio, işte Scherzi gibi isimlerin esas kahramanı. Yani trombon repertuarında işte zamanında Scherzi tarafından yazılmış ve 10 küsur sene galiba çalınamamış bir yapıtı ilk seslendirebilen tromboncudur aynı zamanda. Yani yeni müzik konusunda çok çok deneyimli. Stockhausen'dan falan kanka diyelim amiyane tabirle. Dolayısıyla onun katkıları da yani perspektif katkısı çok önemli. Nitekim diğer tromboncular da onun okuldan öğrencisi.
1: Tabii. Sebi Tramontana nitekim onun öğrencilerinden bir tanesi. O da trombonda var. Kemancı olarak Renato Ceramia aslında ilk kemancılarından şu an vefat etmiş durumda ama kendisi evet yani çok değerli biri çünkü multi enstrümantalist aynı zamanda ve yani çok değişik hikayeleri de var Renato Ceramia ile ilgili orkestranın yani çok şahsında münasebet

0: biridir şeklinde de anlatılıyor. Bu arada Schiaffini ile ilgili yani dinlememizi istediğiniz bir şey varsa yani Schiaffini'yi özellikle dinletmek istiyorum çünkü kendisi gerçekten hem Stockhausen, Ligeti vesaire gibi, Nono gibi kişilerle çalışmış biri. Hem de diğer bacaktan Gruppo Romano Free Jazz adlı ilk İtalya'daki free jazz ekibinde kuranlardan, ekibin üyelerinden birisi Mario Schiano, diğeri Schiaffini. Onun bir parçası da var. Bir konser kaydı yine.
1: Hadi dinleyelim o zaman.
0: Previsione del Tempo Forecast.
1: Parçayı güzelce sun. Tam ismiyle,
0: Parça
1: cismiyle, ne zaman kaydedilmiş?
0: şöyle 2000'li yıllarda kaydediliyor. Concerto Grasso ismi, yani bu işte Concerto Grosso, barok müzikteki Concerto Grosso'ya da bir gönderme yapıyor. Parçada şeyleri yani grafik notasyon da var. Onun dışında normal klasik giden bir yazılı çizili bölüm de var. Klasik müzik de var. Aynı zamanda bu kendisinin 50'li 60'lı yıllardaki Darmstadt olarak söylediği müzik de var. Cage rastlamsallığı da var. Yani hepsini bir arada dinleyebileceğimiz bir müzik.
1: Hadi bakalım, merak
2: Hacimli bir
1: ettim.
2: eser. Onu
0: 18 dakika sürüyor.
2: onunla ilk bölümü
0: 18-28 dakika.
2: kapatabiliriz aslında
1: Tamam,
2: istersen.
1: hele bir dinleyelim. Tamam. Kimindi ve parçanın ismi neydi? En sonunda söyle.
0: Giancarlo Schiaffini, Concerto Grasso parçanın ismi de.
1: Evet.

0: Evet, Dilek Yılmaz konuğumuz, Alper Maral da konuğumuz. Dilek, ne dinlettin sen bize?
1: Ben Giancarlo Schiaffini'den
0: Güzel.
1: Concerto Grasso adlı
0: Evet.
1: parçayı dinlettim sizlere. İtalyan Instabile Orkestrası için yazılmış bir parça. Albümün ismi de Previsioni del Tempo Forecast.
0: Evet. Peki. Şimdi bu daha başlangıç.
2: Ne güzel
0: Konuşmaya devam
2: söyledin.
0: edeceğiz. Gürültü ve Duman'ın İtalyan Instabile Orkestra ve çevresine ait yaptığımız program dizisinin ilkini burada kapatıyoruz. Gelecek hafta yine Dilek Yılmaz ve Alper Maral'la konuşmalarımız, sürtüşmelerimiz, tartışmalarımız devam edecek. Ben Volkan Terzioğlu. Hoşça kalın Dilekçim ve Alper'cim.
2: Hoşça
1: Hoşça
2: kalın.
1: kalın, teşekkürler.
0: Teşekkür ederiz.
3: Gürültü ve Duman.
4: Caz ve yeni müziğin bozguncu serüveni. Hazırlayan ve sunanlar Şevket Akıncı, Can Tutu, Robert Frickel ve Volkan Terzioğlu.

0: Herkes Beach. Hazırlayan Deniz Bankal. Kırpılmış Sesler. Salı geceleri 1'de Apaçık Radyo'da.
1: Apaçık Radyo.
2: Egzotik Yeraltı.
3: Hazırlayan ve sunan Tolga Özbey. Rock'n'roll'un ters köşeleri.

0: egzotik yeraltı.
1: Hazırlayan ve sunan Tolga Özbey. Rock'n'roll'un ters köşeleri.

0: Şimdi ve burada. Apaçık Radyo.
1: Ahengi Hengame.
2: Soul, funk ve caz. Hazırlayan ve sunanlar Esra Kaliber, Alper Kaliber ve Altuğ Kılınç. Perşembe akşamları 20'de Apaçık Radyo'da.

Herkes Biç. Hazırlayan Deniz Bankal. Kırpılmış Sesler.

この電車は山手線外回り池袋上野方面行きです。

客様にお願いいたします。

и сон туманящий. Я выпытать, куда вам путь.

次は秋葉原。

Kes Biç. Hazırlayan Deniz Bankal. Kırpılmış Sesler.

0: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine apaçık radyo.
1: Noi. Türlerden bağımsız yeni sesler.
2: Noi.
1: Hazırlayan Selin vesaire.
3: Çarşamba geceleri 1'de Apaçık Radyo'da.
4: Well, here's how it started. Heard you on the radio.
5: Ne düşebilir ne diyor?
6: Apaçık Radyo.
7: Apaçık Radyo müzikleri.